0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının siyasi kaygılarla tarihi istismar ederek Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddialarını gündeme getirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkarmak yerine ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. 6 Şubat asrın felaketinde ağır yara alan Hatay'da yıkımın izleri bu kez sanatla siliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden hizmete açılan tarihi meclis binasında ilk tiyatro oyunu sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Bu Da Geçer Yahu oyunu izleyiciden tam not aldı. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Uluslararası sularda seyreden teknelere katil İsrail unsurları müdahale etti. Aktivistlere silah doğrulttu ve ateş açtı. Filodaki Lina El Nablusi isimli tekne tüm engellemelere rağmen Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'ın reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok beldeyi vuran İsrail unsurları 6 kişiyi öldürdü. Katil İsrail unsurları bölgede yine fosfor bombası kullandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Avrupa turunu sürdüren geleneksel oyunlar tırı bu kez Fransa'nın Lyon kentinde gençlerle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte atasporları ve geleneksel Türk oyunları Avrupa'da yaşayan gençlere tanıtıldı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Haberleri sunduk.
1: Küresel analiz.

Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu ve bendeniz Kutluhan Görücü. Ve ana kumanda masasında sesimiz...

0: Sizlere Gülşah Rahmanoviç iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam bugün ikimizin de aslında çalışma konusu olan uzun yıllardır üzerinde birlikte de çalıştığımız Suriye gündeminde nice yayınlar yaptığımız husus olan Suriye dosyasını böyle genel bir perspektiften ele almaya çalışacağız. Özellikle burada tabii değiştirici dönem 8 Aralık 2024, yani Esed rejiminin devrilmesi. Aslında bu dönemden sonrasını biraz daha konuşmak, yeni dönemi anlamak. Şimdi insanlarda tabii özellikle Türk kamuoyunda da bir beklenti de oluşmuştu. 8 Aralık sonrasındaki işte Suriye hükümetine dair ki bu çok müspet gelişmeler de oluyor. Ben özellikle sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla Türk insanı yeni Suriye'yi ziyaret etmeye, Halep'i,
1: Evet.
0: Şam'ı görmeye gitmeye başlıyor. Ve burada birçok takip ettiğim YouTuber'lar, işte gezginler vesaire de her gittiğinde sokaklarda rahat bir şekilde Türkçe ile iletişim kurabilmeleri, işte birçok insanın Türkçeyi bilmesi vesaire, bu inanılmaz bir geri dönüş sağlıyor. Bu yaklaşık işte 1,5 senelik bir dönemden söz ediyoruz burada. Şöyle bir 8 Aralık sonrası Suriye'yi değerlendirseniz genel manada neler söylersiniz
1: Evet,
0: diyeyim.
1: istersen biraz sosyal yönüyle başlayalım. Sonra siyasi, askeri, ekonomik analizler yaparız. Tabii Suriye, Türkiye'nin hemen güneyinde 900 kilometre sınır hattımız olan tarihsel müktesebatıyla aslında iç içe yaşamış birçok kent, köy, bir kısmı Türkiye sınırlarında, bir kısmı Suriye sınırlarında olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yine kültürel kodlar açısından birbirine çok yakın iki halk. Dini açıdan, yine değerler açısından da çok ciddi bir örtüşme söz konusu. Dolayısıyla Türk insanının yeni Suriye'yi görme, Suriye'yi ziyaret etme, orada bulunma gibi bir arzusu oluyor. Yine Türkiye içinde yaşanmış tabii ciddi dostluklar var. Geçen gün bir habere şahit olmuştum. Mesela Kayseri'de bir gazeteci, işte Halep'teydi sanırım, bir Kayseri ile karşılaşıyor. Niye buraya gezmeye mi geldin diyor. Diyor ki işte komşumuzun düğünü vardı diyor, onun için geldik. Yani mesela Kayseri'de mülteci bir Suriyeli aileyle komşuluk yapan Türk, işte o Suriyeli geri döndükten sonra onun bir düğününe davet alıyor ve onun düğününe gidiyor. 10 küsur yıllık iç savaş ve Türkiye'deki mülteciler çok ciddi travmalara neden olmuş olsa da çok önemli dostluklar, kalıcı ilişkilere de sebebiyet verdi ve birçok dostluk, kardeşlik, hatta evlilik yaşandı ve iki ülke, iki halkın iç içe geçmesi daha da yoğunlaştı.
0: Ve şu anda
1: Evet.
0: Suriyeliler hocam birinci sırada biliyorsunuz Türkiye'de gelinler bakımından, damatlar bakımından da galiba
1: Ya bu çok ciddi
0: öyle.
1: aile birlikteliklerine de neden oldu. Çift taraflı bir etkileşim söz konusu oldu. Bu kalıcı bir tabii sürecin var olmasını da beraberinde getiriyor. Esed rejiminin devrilmesinden sonra tabii belli bir kaotik dönem yaşandı. Güvenliğin tamamen oluşturulması, polis teşkilatlarının tüm şehirlerde emniyeti sağlaması, bazı işte kalkışmaların, isyan faaliyetlerinin, terör faaliyetlerinin elimine edilmesi, ülkenin ekonomik olarak altyapısının da oluşturulmasıyla Suriye artık turizm için elverişli bir noktaya gelmeye başladı. Kapıların, sınır hatlarının düzenlenmesi, yine uçuşların karşılıklı olarak Halep ve Şam'a hava yoluyla yapılmaya başlanması. Bunlar hepsi önemli, değerli şeyler. Şu anda da bir tren yolunun biliyorsun oluşabilmesi için aşağıya, hatta altından Mekke'ye, Medine'ye kadar uzanan bir hatta
0: Bu tarihsel
1: tren
0: olarak
1: yolunun,
0: Hicaz Demiryolu
1: Hicaz
0: dediğimiz
1: Demiryolu'nun yeniden
0: İstanbul'dan
1: ihya edilmesi
0: başlayıp
1: planlanıyor. Bunun
0: Medine'ye
1: için
0: kadar uzanan.
1: fizibiliteler de yapılıyor. Şu anda bir Türk sınır kapısından doğrudan veya uçakla Suriye'ye geçip güzel bir tatil yapabilir. Ülkenin tarihi yerlerini, şehirlerini gezebilir ve fiyatlar açısından da baktığımızda görece Türkiye'ye göre daha uygun. Yani çok ucuz değil. Çünkü Suriye yeniden kalkınma döneminde, ekonomisi için hala zorluklar var. Dolayısıyla fiyatların öyle Türkiye'den çok uzak, çok düşük olduğu ile ilgili bazı yayınlar yapılıyor ama o tam olarak doğru değil. Sen de biliyorsun, biz
0: Evet.
1: defalarca devrim sonrası dönemde de Suriye'ye gittik. Görece Türkiye'ye göre ucuz ama böyle hani ciddi anlamda bir
0: E şöyle
1: ucuzluktan
0: şöyle bir
1: bahsetmek
0: fark var
1: mümkün
0: hocam.
1: değil. Otel sayısı az, kalma yerleşimler görece o yüzden pahalı olabiliyor ama gıda ya erişim ve turistik bölgeler görece tabii Türkiye'ye göre daha ucuz.
0: Hocam şu var bence orada. Türkiye'de de büyük şehirlerle normal Anadolu şehirler arasında fark var ya. Bence
1: Tabii.
0: orada da çok büyük
1: Tabii
0: fark var.
1: Şam,
0: Mesela
1: Halep
0: şu anda
1: merkezi daha pahalı.
0: Şu
1: Diğer
0: anda
1: bölgeler
0: mesela ben
1: daha ucuz.
0: Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın birçok bölgesiyle, atıyorum Çankaya bölgesinde benim yaşadığım bölgeler
1: Tabii
0: arasında
1: tabii
0: fiyat
1: aynen.
0: farklılıkları çok yüksek. O yüzden Ankara'daki özellikle, yani bu nasıl diyeyim, Ankara, İstanbul gibi metropollere göre çok daha
1: Evet.
0: uygun olabiliyor, ama normal bir Türkiye şehrine göre Yani ucuzluk oranı çok daha düşük.

0: düşüyor.
1: Evet,
0: bence
1: doğru.
0: bu
1: Tabii, o da bir etken. Şu anda aslında Suriye'ye turistik yatırımlar da yapılmaya başlanıyor. Geçenlerde Türk İş Adamları, yine Ahmet Şara ile doğrudan görüşen bazı isimler de oldu. Ülkede çok ciddi bir potansiyel var. Özellikle mesela bu Lazkiye Tartus hattında çok güzel kıyı şeritleri var. Buralar çok büyük ölçekte de bakir bölgeler. Buralara ciddi oteller yapılabilir. Yeni ülkenin farklı bölgelerine de benzer şekilde bir altyapının oluşması, sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte de bu yatırımlar hızlı olarak artacaktır. Böylece Suriye çok daha fazla turist çekebilir. Suriye'nin ekonomisi açısından da bu çok anlamlı olacaktır. Tabii bunun ötesinde devrimden bugüne Suriye'yi ele aldığımızda özellikle Ahmet Şara liderliğinde ciddi bir istikrarın var edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ülke açısından en önemli mesele bu. Hem güvenlik açısından güvenliğin temin edilip istikrarın sağlanması, ekonomik sürdürülebilirliğin ve altyapı ve enerji arz güvenliği gibi meselelerin çözülerek ülkenin stabil bir hale getirilmesi. Bunu büyük ölçekte başardılar. Yani o dönemden bugüne baktığımızda işte 1,5 yıllık, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ciddi meydan okumalar vardı. Bunları büyük ölçekte çözmeyi başardılar. Ülkenin rejimden devralırken devlet kurumlarını büyük ölçekte korumayı başardılar. Onların verimliliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Ordu lağvedildi. Yeni bir merkezi ordu, savunma bakanlığına bağlı askeri hiyerarşi içerisinde ordu teşkil edildi. Polis teşkilatları şehirlerde güvenliği sağladı. Sinyalizasyondan tutun da telekom altyapısına kadar birçok hızlı altyapı yatırımlarıyla da belli bir anlamda sürdürülebilir bir sistem şu anda oluşturulmaya çalışılıyor. Enerjinin sürdürülebilir arz güvenliği temin edildi büyük ölçekte. Burada Türkiye doğalgaz boru hatlarını genişletti, ciddi yardımlar yaptı. Suudi Arabistan ve Rusya'dan petrol gelmeye başladı. Hatta son dönemde Azerbaycan Türkiye'ye gaz nakletti. Türkiye o gazı Suriye'ye aktardı. Bu ülkelerin destekleri önemliydi. Şimdi mesela Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı denklemde Irak'tan tankerlerle petrolün geldiğini ve Banyas Limanı'na artık ihracat yapmaya başladığını bile görüyoruz. Bu tip hamleler oluyor. Yine Irak'la sınır kapısı Yerubiye hattının açılması resmi açıdan önemliydi. Yani Suriye geleceğe doğru adım adım ilerliyor. Şu anda Şam Havalimanı ciddi anlamda yeniden inşa ediliyor. Burada Türk şirketlerin rol aldığını görüyoruz. Birçok milyar dolarlık büyük enerji ve diğer altyapı ile ilgili anlaşmalar imzalandı. Bunların bir kısmı henüz faaliyete geçmedi. Burada tabii Körfez ülkelerinin İran'da girilen savaştan ötürü mali baskı altında kalması gibi etkenler de var. Tabii bunların ötesinde Fırat'ın doğusunda PKK meselesi. Burada biliyorsun Şeyh Maksud ve Şefiye'de başlayan süreç Deyhafir oradan işte Rakka'ya kadar uzanan büyük bir askeri operasyona dönüştü ve korkulan olmadı. PKK'ya bağlı güçler büyük ölçekte elimine edildi ve ciddi bir direnç gösteremediler. Burada o bölge halkının da yeni Suriye hükümetini desteklemesi, örgütün ayrılıkçı politikalarını desteklememiş olması, buna Kürtlerin de önemli bir kısmı dahil bence. Burada büyük bir çatışma zemini yaşanmadan, dış güçlerin müdahalesine zemin tanımadan bu meseleyi büyük ölçekte hallolduğunu gördük. Burada Türkiye'nin tabii desteği yine anlamlı ve önemliydi. Yeni bir anlaşma yapıldı. Eski 8 Mart entegrasyon sürecinin dışında yeniden Şam hükümetinin çok daha lehine ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak, merkezi orduyu, merkezi güvenlik teşkilatını tahkim edecek şekilde bir anlaşma yapıldı ve bu süreç şu anda ilerliyor. Orada bazı dirençler elbette var. SDG'nin bazı bileşenlerinin direnç gösterdiğini, PKK'nın bazı unsurlarının alternatif arayışlara girmesi her zaman söz konusu. Ama büyük ölçekte bu mesele şu ana kadar başarılı şekilde çözülmüş durumda. İlerliyor da süreç. Yine burada özellikle eski rejimin taban olarak ifade edebileceğimiz Nusayri azınlığının çeşitli isyan girişimleri, kalkışmaları oldu. Burada işte eski rejimin askeri unsurları, istihbarat unsurlarının, İran'dan geriye kalan unsurların kışkırtmalarıyla bunların yapıldığını gördük. İsrail'in de bunlara destek vermesi söz konusu oldu. Ama bunlar da bastırıldı ve orada da belli bir uzlaşıyla süreç başarıyla yönetiliyor. Dolayısıyla bu mezhebi ve etnik fay hatlarının tetiklenerek ülkenin yeni Suriye'nin geleceğini tehdit edilmesi büyük ölçekte önlenmiş oldu. Tabi güneyde İsrail'in desteğiyle evet, oluşmuş bir problem var. Burada Dürziler o konuda başarılı olunamadı. Bazı girişimler oldu askeri olarak veya siyasi olarak ama burada İsrail'in kışkırtmasıyla Dürzilerin önemli bir alanda güneyde kendi kontrol ettikleri bölgelerde bir otonomi hatta bağımsızlık arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu an için o süreç donduruldu. İsrail ile olan ilişkiler ve bir güvenlik anlaşmasını geleceğine şu anda bırakılmış durumda. Tabii burada Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü çok önemliydi. Burada Türkiye

0: Türkiye'nin telkinleriyle Amerika Birleşik Devletleri yeni Suriye'ye şans vermeyi tercih etti. Burada işte Türk Büyükelçisi'nin Trump'ın özel temsilcisi olarak atanmış olması da önemliydi. Erdoğan, Şara'yı uluslararası meşruiyetin sağlanması için büyük bir çaba gösterdi. Hakan Fidan burada çok önemli rolleri söz konusuydu. Trump da bunu kabullendi ve Suriye'yi destekleme noktasında adımlar atmaya başladı. Önce uluslararası yaptırımların Sezar yasası dair kaldırılması, ardından Amerikan askerlerin tamamen Suriye'den çekilmesi, PKK'nın işte SDG'nin isyan ettiği dönemde ona destek verilmemiş olması gibi önemli noktalarda kritik hamleler yapıldı. Yine İsrail'in işgali derinleştirmesi ve Suriye'ye yönelik hava harekatları yapması konusunda da Amerikan belli bir engelleme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunları da bir araya getirdiğimizde yine ekonomik yatırımlar açısından da Amerika'nın rol alma çabası. Burada Barack'ın tabii rolü var.
1: Özellikle petrol ve
0: O
1: doğal gaz
0: önemliydi.
1: alanında hocam, Amerikalıların en azından Katar'la mesela yatırım ortaklığı yaptığını biliyoruz. Özellikle ilk projelerden birisiydi, Türkiye'de dahil buna. 7 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Tabi burada Amerikalılar şu anda pozitif bir rol oynuyorlar. Özellikle yeni Şam yönetimi üzerinde de bu anlamda etkin bir aktör haline de gelmeye çalışıyorlar ki bu Tom Barak etkisiyle ve Donald Trump'ın Türkiye ile ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Körfez ülkeleri liderleriyle kurduğu angajmanın bir ürünü. Ama diğer taraftan şunu da bence altını çizerek ifade etmek lazım. Bugünkü Suriye'nin en büyük dış tehdidi İsrail ve İsrail dolayısıyla da direkt olarak Temmuz ayındaki o saldırılarda da gördüğümüz üzere İsrail'in Suriye içerisindeki vekil aktörü Dürziler ve Dürzüler içerisinde de birçok eski rejim unsurunun da dahil olduğu böyle paramiliter, uyuşturucu
0: Evet.
1: kaçakçılığı yapan her
0: Hatta
1: türlü
0: Ürdün
1: suçu
0: devamlı o bölgeyi
1: aynen.
0: Suveyda'yı bombalıyor değil mi
1: Evet,
0: bu
1: bu
0: malumunuz anladım.
1: sırf uyuşturucu kaçakçıları yüzünden hani böyle kriminal çetelerin oluşturduğu bir Suveyda'da yeni bir rejim ki bu Hikmet Ecevit liderliğindeki bu oluşum aslında İsrail'in Güney Suriye'deki işgal siyasetini aynı zamanda meşrulaştırmak ve burada güvensizliği, istikrarsızlığı arttırmak adına bir işlev de görüyor. Hatta şöyle bir bakmak lazım hocam. Mesela Süveyda'nın nüfusu 2004 nüfus sayımında tüm eyalet nüfusundan bahsediyoruz ki bugün eyaletin yarısını kontrol ediyor neredeyse Dürzi milisler. 300 bin. Yani bugün hepsinin Dürzi olduğunu kabul etsek
0: Evet.
1: dahi bu nüfusun çok büyük bir şekilde
0: Görece geniş bir bölge
1: artmadığını.
0: olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun çok az olduğu bir bölge.
1: Tabii hem nüfus yoğunluğu az hem de Süveyda'da hiçbir şey yok hocam. Ne
0: Evet.
1: elektrik ne su hani böyle bir altyapı yok, doğal
0: Tamamen
1: kaynak
0: Şam'a
1: yok.
0: ihtiyacı var ya da
1: Tabii ki.
0: Ürdün'le ticaret ve sınır kapılarına
1: Ki
0: ihtiyacı
1: o
0: olan bir
1: sınır
0: bölgeden
1: kapıları da kapalı
0: bahsediyoruz. Şu
1: zaten
0: anda Ürdün
1: biliyorsunuz ki hem
0: kapatmış durumda onları.
1: uyuşturucu meselesi hem de zaten Ürdün'ün Suriye ile olan ilişkileri bağlamında da bu sınır kapısı kapalı. Yani aslında Hikmet Ecevit'in de böyle bağımsızlık çıkışlarına siz de değindiniz. Hiçbir şekilde Şamlı uzlaşı içerisinde olmayan anlamsız bir bağımsızlık çabası ve İsrail'in işte o Tevrat'ta da geçen ifadeyle o Cebel Arab Dağı'nı işte önce Dürzi Dağı sonra da Başan Dağı olarak ifade etmesi ki bu İsrail Liyat'ta bulunan bir ifade ki
0: Evet.
1: İsrail'de mesela işte Başan'ın öncüleri diye bir yerleşimci grubu ortaya çıkıyor. Mesela bunlar da diyorlar ki ilk biz şey yapacağız buraları işgal işte buralara yerleşeceğiz diye. Şimdi böyle bir paralellik arz eden bir sürü çıktı var ki biz bunları detaylı bir
0: Peki
1: şekilde
0: burada
1: raporumuzda analiz ediyoruz.
0: İsrail'in sence hareket tarzı nasıl analiz edilir? Sen bu konuda bir rapor da yazıyorsun. Biraz istersen dinleyicileri bilgilendir.
1: Evet, ben şimdi tam aslında orayı açmaya çalışıyordum hocam. Şöyle, yani İsrail'in harekat tarzına baktığımız zaman biz öncelikle hava saldırıları, kara saldırıları ve yaptığı ihlaller ve Kuneitra sınırında işte biliyorsunuz 8 Aralık sonrasında bu Golan tepelerindeki tampon bölgeyi işgal etmişlerdi ve bunun ötesine de geçmişlerdi. Hermon Dağı'na uzanmışlardı ki burada işte şu anda Litani Nehri'ne kadar işgal etmeye çalıştırdıkları, insansızlaştırdıkları Lübnan'la birlikte düşünüldüğü zaman Güney Suriye'yi aslında yeni bir işgal hedefi olarak önlerine koymuş durumdalar bence. Hem bunu İsrail'in söylemlerinde görüyoruz. Diğer türlü Dürzilerin özellikle Hikmet Ecevit'in söylem analizini yaptığımız zaman da Şam ile hiçbir şekilde uzlaşmaya çabalamayan, Şam'la neredeyse tüm Dürzilerin bağını koparacak şekilde hareket eden, yani kitleleri birbirinden ayrıştırmak için her türlü çabayı sarf eden bir Hikmet Ecevit var. Yani az önce de verdiğim nüfus ve demografik bilgilerden de hareketle çıktığımız zaman Süveyda'nın bağımsız bir devlet olarak var olması gibi bir şey seçenek söz konusu değil. Bu aslında Hikmet Ecevit'in orta ve uzun vadede İsrail işgalinin geleceğini planlayarak bu bölgeyi tamamen İsrail işgalini hazırlamak için ortaya koyduğu uzlaşmaya dayanmayan bir strateji. Yani bunu böyle temellendirmek
0: Evet.
1: gerekiyor. Diğer taraftan

0: Şimdi biz İsrail'in kara saldırılarını takip ediyoruz. İsrail şu anda Kuneytre'den sürekli olarak sınır hattını geçerek zaten işgal ettiği alanları yani geçip o tampon bölgeyi de aşarak Kuneytre'de keyfi tutuklamalar
1: Evet,
0: yapıyor,
1: bölge
0: gözaltılar
1: halkını
0: yapıyor.
1: rahatsız ediyor
0: Bölge
1: kasten.
0: halkını bildiğiniz tıpkı Filistin'de inşa ettiği gibi insansızlaştırma. Bölge halkını orada gelecekte bir yaşamları olmayacağına dair bir psikolojik harekat da aslında ilerletiyor ki çok önemli bir nokta. Orada yaklaşık olarak işte Dera'yı da kattığımız zaman yaklaşık olarak 1 milyonluk bir nüfus var ve bu nüfusun tamamı neredeyse Araplardan oluşuyor. Ve bunlar kategorik olarak zaten İsrail'e karşı ontolojik olarak düşman bir nüfus. Ancak bu nüfusun özellikle hem Ürdün'den mültecilerin geri dönmesini engelleyecek bir şekilde ortam oluşturuyor. Hem de yeni nüfusun burada işte yeniden savaş sonrası dönemde geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Özellikle Kuneitra kırsalındaki nüfusu korkutarak. Burada bence temel amaç şu hocam. Tıpkı Filistin'de olduğu gibi adım adım işgal sahalarını genişletip günün sonunda da Süveyda'ya bir şekilde ulaşmak ki kuş uçuşu mesafe bakımından 50 kilometrelik arada bir mesafe var. Yani bugün Dera'ya gitmeden Dera'nın kuzeyinden dahi bu alanlar genişletilerek bu gerçekleştirilebilir ki burada da Dürüzleri özellikle de Dürüzi milislere araç saldırmasını bekliyoruz. Ama şu da var, bu çok zorlu bir süreç. Yani böyle bugünden yarın olacak bir hikaye değil. Bunun altını çizmek lazım. Hani bugün sanki İsrail işgale başlayacak da yarın bu gerçekleşecek gibi değil. Ama İsrail orta ve uzun vadede bence bunu stratejik bir hedef olarak önüne koymuş durumda ki zaten 8 Aralık'tan sonra iki hedef koymuşlardı. Bir, Dürüzleri himaye etmek. İki, Güney Suriye'yi silahsızlandırmak. Yani buraya hiçbir şekilde Suriye ordusu girmeyecek. Ağır silahları
1: Evet.
0: olmayacak. Hatta yani polis teşkilatını bile belki sadece böyle kısa menzilli silahlarla donattırılmasını gibi taleplerde bulunan bir İsrail var. Bu da aslında uzun vadeli olarak bu bölgeyi İsrail'in kendi nüfus sahası olarak gördüğünü ve günün sonunda da işgal etmek istediğini bence gösteriyor. Raporumuzda bunun
1: Evet.
0: detaylarında
1: Ama
0: hem
1: tabii
0: söylem hem
1: sen
0: de
1: de ifade ettin. Yani İsrail'in stratejik olarak hedefi bu ama sahada bunu uygulama kapasitesi var mı? Bunun
0: tabii ki
1: olmadığını şu an için
0: şu
1: görüyoruz.
0: an için
1: Çünkü
0: yok.
1: mesela Lübnan örneğinden gitmek lazım. Malum orada da Litani Nehri'ne kadar olan alanı işgal edip Hizbullah'ı tamamen elimine edip o bölgeyi de insansızlaştırıp kendisi için bir tampon bölge, ardından da yerleşimcileri yani işgalciler açacağı bir denklem arzu ediyordu. Bunu 7 Ekim'den bugüne defalarca denedi. Şimdi de belli bölgeleri işgal etmiş olsa da asimetrik direniş karşısında Hizbullah'ın özellikle de bu FPV tipi dronların kullanılmasıyla çok ciddi askeri kayıplar verdiğini görüyoruz. Yine İsrail'in içerisinde yaşanan tartışmalarda da askeri yetkililerin özellikle insan kaynağı konusunda çok ciddi sorun yaşadıklarını, yeterli askere sahip olmadıkları için bölgelerdeki işgal bölgelerini ellerinde tutmakta zorlandıklarını ya da yeni alanları genişleyemediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir denklem var. Yani Gazze'de belli bir asker tutuyor. Batı Şeria'da asker tutmak zorunda. Şimdi Lübnan'da asker tutmak durumunda. Suriye'deki belli işgal alanları var. Burada asker tutuyor. Buraları genişleteceği zaman karşısına çok ciddi bir direnç olacaktır. Dolayısıyla İsrail adına da bu kolay değil. O yüzden yerel aktörlere ve desteklere ihtiyacı var. Şey, Dürzüler bu açıdan kullanabilecekleri bir karttı. Kürtlere özellikle yatırım yapma arzusundalar. Hala SDG'den vazgeçmiş değiller. Burada çeşitli telkinlerle onların silahı tamamen bırakmaması, kendilerini elimine etmemesi, orada bir güç odağı olmaları, şartların sahada değişebileceğini, böyle bir durumda kendilerine İsrail'in destek verebileceği gibi telkinlerle onları manipüle etmeye çalışıyorlar. İran'da Kürt örgütleri biliyorsun Amerika-İsrail saldırısından hemen önce 5 tane parti, ardından da 6. örgütte katılarak bir çatı yapılanma oluşturmuşlar ve adeta işgal öncesinde bir hazırlık olduğunu bize bu gösteriyordu. Belli bir
0: Donald Trump şu an verdiği silahların peşinde
1: peşinde
0: hocam,
1: aynen
0: biliyorsunuz.
1: doğrudan bir silah yardımı olduğu da ortada ama o silahların nereye gittiği ile ilgili şu anda ciddi belirsizlikler var. Defalarca Kürtler silahları çaldı. Bunların bedeli olacak gibi
0: Aynen.
1: söylemlerde bulunuyor. Orada şu belki de bekleniyordu. İşte Hamaney'in öldürülmesi ve o ilk saldırıyla birlikte ciddi bir halk isyanı oluşacağı, Kürtlerin de bir koçbaşı gibi burada kullanılacağı, onlara hava desteği verilerek belli bölgelerin ele geçirilmesi sağlanarak İran'ın parçalanmaya doğru giden süreci hayata geçirmek ya da rejimi devirmeye çalışacaklardı. Ama bunların hiçbiri başarılı olamadı. Kürt kartını da burada ellerine yüzlerine bulaştırdılar ve Amerika Trump'la da ciddi bir bariyer oluşmasına neden oldular. Bunun arkasında tabii Siyonist ve İsrail esasında var bu politikanın. Dolayısıyla istedikleri gibi işler gitmiyor. Suriye'de de SDG'nin işte askeri olarak büyük ölçüde eline edip Şam'ın toprak bütünlüğünü

0: Trend ise bunun tam aleyhine. Suriye her geçen gün daha fazla güçleniyor. Kendi birliğini, bütünlüğünü muhafaza ediyor. Askeri olarak kendine yatırım yapıyor ve gittikçe caydırıcı bir güç haline geliyor. Elbette zamana ihtiyacı var. Ama bunun için de Türkiye'nin, Körfez ülkelerinin desteğiyle bunu Suriye sağlayabilir. En azından İsrail'in çok fazla canını yakabilecek bir noktaya erişebilir. Burada İsrail'in güçlü yanları, zayıf yönlerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor ki şu anda Suriye hükümetinin de özellikle 15-20 yıllık savaş deneyimi olan unsurlardan oluştuğunu düşündüğümüzde tahlil ettiğini değerlendiriyoruz, varsayıyoruz. Çeşitli bu anlamda görüşmeler de yapıyoruz. Şu anda onlar Gazze'deki deneyimi çok iyi bir şekilde takip ediyorlar. Lübnan'da yaşananları, İran-İsrail savaşını, daha önce İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve bu anlamda İsrail'in güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve kendilerine nasıl bir adım atması gerektiğine yönelik analizler yapıp buna göre bir hareket tarzı içerisindeler. Dolayısıyla zaman geçtikçe yeni Suriye hükümeti ve ordusu ve bileşenleri çok daha güçlü şekilde İsrail'e karşı direnç gösterebilecek noktaya doğru ilerliyor diye düşünüyorum.
1: Hocam bu nokta önemli. İnsanlar şöyle zannedebiliyor. İşte özellikle devrim sonrası biliyorsunuz bu devrimin bir İsrail ürünü olduğu gibi iddialar Türk kamuoyunda çok konuşulmuştu. Bugün gelinen nokta aslında bunun böyle
0: bunların
1: olduğu çok açık oldu.
0: Olduğunu o zaman da ifade etmiştik. Şimdi evet. De zaten yaşanan her gelişmeler bunu gösterdi. Önce işte Davud'un koridorundan bahsettiler. Ardından PKK'ya devlet kurulacağından bahsettiler. Aslında Şara'nın Amerikan adamı olduğu gibi iddialar ortaya koydular ama gelişmeler tam tersi oldu. PKK'nın Suriye'deki hayali büyük ölçekte yok edilmiş oldu. Ardından İsrail'e karşı bir direnç, bir tampon konumuna gelmeye başladı Suriye hükümeti. Bu açıdan bu iddiaların ne kadar mesnetsiz olduğu, kara propaganda ve dezenformasyon içerdiğini ve bunları yapanların da ciddiye alınmaması gereken insanlar olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
1: Evet, ben hem buna hem de şuraya gelecektim hocam. Şimdi İsrail'in tabii ki Suriye'ye yönelik az önce de bahsettiğim gibi saldırıları oluyor. İnsanlar şunu düşünebilir. Yani o zaman Suriye ordusu ne yapıyor? Yani bu meşru bir soru.
0: Evet.
1: Ve aynen şunu söylemek lazım. Şu anda Suriye ordusunun İsrail'e cevap vermesi Suriye'de kurulmaya çalışılan hükümetin tam anlamıyla ortadan kaldırılmasına kadar gidebilecek bir husus. Çünkü biz bunu Temmuz'da Dürzilerle yaşanan çatışma sürecinde de gördük ki İsrail o zaman direkt Halk Sarayı'na vurdu. Yani Ahmet Şara'nın bulunduğu yeri vurdu. Savunma Bakanlığı'na vurdu ki Şam'ın tam merkezinde bulunan binalar bunlar. Bu aslında şunu gösteriyor. Özellikle devrim sonrasında İsrail'in hava saldırılarının 1000'e ulaşması. Ancak Esed rejim döneminde bu 13 yıllık iktidar sürecinde 380 hava saldırısı yaparken yalnızca bir yılda 1000'den fazla hava saldırısı yapan bir İsrail'e dönüşmesi. Esed rejimine nazaran Ahmet Şara hükümetini daha büyük bir potansiyel tehdit olarak gördüğünde açıkça aslında bu veriler ortaya koymuş oluyor. Bunun tabii şöyle de bir tarafı olduğunu düşünüyorum ben. Bugün Ahmet Şara hükümetini sınırlandıran hususlardan birisi de aslında İsrail'in bu kadar pervasız bir şekilde saldırıyor olması. Yani bugün İran'a dahi savaş açmayı iki kez gerçekleştirmiş, ABD'yi bu anlamda sürüklemiş bir iktidara karşı Ahmet Şara'nın işte çok erken bir savaşla özellikle de ülkenin neredeyse hiçbir şekilde enerji altyapısının olmadığı ki biliyorsunuz Şam'da dahi birkaç saat elektriğin verildiği günlerde dahi insanlar böyle taleplerde bulunabiliyorlardı. Yani daha doğrusu Türk kamuoyundaki bazı aklı evveller diyebiliriz buna. Çünkü Suriye sahasındaki hiç kimse yeni bir savaşı istemiyor.
0: Ya o genelde dediğim gibi Esed rejimi destekleyen, bak işte Esed rejimi gittiği için aslında İsrail Suriye'de çok daha rahat hareket ediyor gibi iddialar ve propagandalar ortaya koyan kesimler. Bunun gerçekliğe dayanmadığı çok açık. Burada Şara çok akıllıca davranıyor. Stratejik bir sabır içerisinde güçlenmeye çalışıyor. Caydırıcı bir güç oluşturmaya çalışıyor. Ülkenin ana sorunlarını, etnik mezhebi sorunlarını çözmeye çalışıyor işte. PKK meselesinin çözülmesi, Nusayr'la ilgili atılımlar, yeni anayasa süreçleri, siyasal açıdan bir meşruiyet zeminin oluşması, sürdürülebilir ekonomik model ve aynı zamanda hem konvansiyonel hem de asimetrik güç öğelerine yatırım yapılması. Bunlar için zamana ihtiyaç var. Erken bir şekilde İsrail'in istediği bir zamanda İsrail'e bahane verecek şekilde savaşmak hiç doğru olmayacaktır. Burada da sabrediyorlar. O sabrın sonunda da İsrail'e zarar verebilecek ölçekte güçlendikleri zaman çok daha güçlü şekilde hareket edeceklerdir. Bu Türkiye'nin de şeyi bu şekilde, önerisi bu şekilde. Erken hareket etmemek, İsrail'i kışkırtmadan ve onun eline koz vermeden süreçleri yönetmek daha anlamlı. Ama tabii İsrail Dera'ya bir işgal girişimine başlarsa buna yanıt verilecek ve orada ciddi bir savaş çıkacaktır. Ama şu anda böyle çok düşük, yani birkaç yüz kilometre karelik bir alanın işgal edildiğini görüyoruz Suriye'de ekstradan. Suriye yönetimi şimdilik buna yanıt vermemeyi söylediğim sebeplerle tercih ediyor.
1: Evet.

0: Hocam bugünü bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Haftaya yine görüşmek dileğiyle.
1: Ben
0: Hoşça
1: teşekkür ederim.
0: kalın.
1: Çok sağ ol.
0: Küreselliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Sevda Şener Hoca'dan söz edeceğiz. 1928 yılında dünyaya gelen Sevda Şener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakülte bünyesinde açılan Tiyatro Enstitüsü'nün ilk asistanı olarak akademik hayata adım atar. 1995 yılındaki emekliliğine kadar pek çok üniversitede tiyatro tarihi, tiyatro eleştiri kuramları, dramaturji, metin çözümlemeleri başta olmak üzere çeşitli temel konularda dersler verir. Sevda Şener'in çalışma yöntemi, dramatik metinleri tarihsel bağlamlarından koparmadan estetik ve yapısal bir bütünlük içinde analiz etmeye dayanır. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı eseri, Batı tiyatrosu kuramlarının evrimini Türk okuruna eksiksiz şekilde sunar. Ayrıca Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu üzerine yaptığı çok kapsamlı araştırmalarla yerli oyun yazarlığının gelişim çizgilerini ve toplumsal izdüşümlerini net bir şekilde ortaya koyar. Şener, eleştirmen kimliğiyle de öne çıkar ve sahnelenen eserleri nesnel bir bakış açısıyla sanatın evrensel ilkeleri doğrultusunda değerlendirir. Kaleme aldığı çok sayıda makale ve kitap, akademik ağırlığının yanı sıra duru ve anlaşılır diliyle geniş okur kitlelerine hitap eder. Profesör Sevda Şener, sadece yazdığı kitaplarla değil, yetiştirdiği sayısız öğrenci ve akademisyenle de Türk tiyatrosunun geleceğine çok emek vermiştir. Dramatik yapının çözümlenmesi üzerine geliştirdiği özgün modeller bugün hala konservatuarlarda ve üniversitelerde ders materyali olarak kullanılır. 2014 yılındaki vefatına kadar üretkenliğini koruyan Profesör Doktor Sevda Şener, eleştirel düşüncenin sanat üretimindeki vazgeçilmez yerini savunmuştur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Ahmetcan Öztürk. Hepinizi bu hafta yine saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Kültür Otağı'nda insanlığın en eski anlatı evrenlerinden birine, yani masalların dünyasına yolculuk edeceğiz. Tabii ki bu yolculukta bana eşlik edecek bir misafirim var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Sevgili arkadaşım Evrim, yani bugün misafirim oldu. Evrim, hoş geldin.

0: geldin.
1: Merhaba Dilek Hocam. Müsaade ederseniz bütün dinleyiciler, ben de Dilek diyebilir
0: Evet.
1: miyim? Çünkü biz çok uzun yıllara dayanan bir dostluğa
0: Evet.
1: geldik bugünlere.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum çağırdığınız için.
0: Biz de öyle, geldiğin için çok memnun olduk Evrimcim. Biliyorum çok yoğunsun. Senin akademisyen kimliğinin yanı sıra bir de masalcı kimliğin var. Seni tanıyanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz de bugün bu iki kimliğini birleştirerek seni stüdyoda misafir ettik. İstersen şöyle başlayalım. Şimdi masalcı kimliğin dedim. Dinleyicilerimiz ne acaba diye merak ediyor olabilirler. İlk sorum ve arkasından o masalcı kimliğini birleştirecek bir konsept oluşturalım.
1: Hadi
0: Ne
1: bakalım,
0: dersin?
1: deneyelim.
0: Evet, şimdi şöyle başlayalım bence. Hem de masalı anlamamız için bize yardımcı olur bu soru. Masal gerçekten gerçek dışı bir anlatı mı, yoksa insanın böyle hakikatlerini görünür kılan sembolik bir dil dünyası mı?
1: Bana sorarsan masal gerçekten gerçek. Hani hep deriz ya, bana masal anlatma, bana masal
0: Evet.
1: anlatma. Ama sürekli biz insanlık var olduğu günden beri neredeyse sesle, işaretle, boyayla, bitkiyle, tüyle aslında birbirine hikaye anlatmış. Ve bu hikayeler insan yaşamından azade düşünülemez. İnsan yaşamadığını ancak sembol diliyle, yaşamak istediklerini sembol diliyle anlatır. Yaşayıp da yüzleşemediklerini de sembol diliyle anlatır. O yüzden masallar aslında hakikatin dili, gerçeğin dili. Gerçek ve hakikati de burada ayırarak söylüyorum bunu.
0: Evet.
1: Hem gündelik yaşamımızın dili, hem de bizim aslında biraz karanlıkta kalan, biraz bizi korkutan, ürküten o iç dünyamızın, bilinçaltımızın da dili. Ama masalda hep örnek verdiğimiz gibi böyle bir devle karşılaşıyorsun. Devi aşman gerekiyor. Devden korkacak mısın? Devle anlaşacak mısın? Devi nasıl alt edeceksin? Hayatta da devler çıkmıyor mu karşımıza? Öyle büyük görünüyor ki o engeller bize. Ay, mümkün değil, bu sorun hiç geçmeyecek. Ben bu dağları aşamam zannettiğin şeyleri aşamıyor musun? İşte masal bize hep o güveni veriyor. Yani bir umut var, sen tek değilsin. Bu ormanda ilk sen kaybolmadın. Ya da bu kuyuya ilk sen düşmedin. Bu devle ilk sen karşılaşmıyorsun. Bunun yolları var. Buradan geçebilirsin mesajı verdiği için aslında çok derin bir gerçekliği
0: Evet.
1: böyle hafif bir çomak sokuyor.
0: Evet.
1: Ve hemen oradan biz bir aynayla karşılaşıyoruz. Çok aynalı bir odaya benzetiyorum ben
0: Doğru.
1: masal
0: Çok güzel
1: dünyasını.
0: bu metaforun. Gerçekten 40 aynalı bir oda diye düşünelim masal dünyasını. Ve biz masal dedim, hep böyle çocuklara anlatılan bir hayal ürünü, hikaye canlanıyor zihnimizde. Ama anlıyoruz ki şimdi senin bu ifadelerinden, insanın aslında sakladığı, içinde biriktirdiği arzular, korkular, hayal dünyası, toplumsal hafızası, bir kültürel bilinçaltı bir şekilde bu masallar yoluyla bize taşınıyor ve biz bunlarla yol, yöntem, yordam öğreniyoruz. Nasıl işin içinden çıkacağımızın yollarını küçük küçük örnekler halinde anlatıyor. Şimdi masal anlatıcılığı kimliğinden söz ettim. İstersen olup tazeyken hemen böyle küçük bir masalla dinleyicilerimize bu kimliğini tanıtalım. Ne dersin Evrim?
1: Olur, neden olmasın? Çok kısacık bir masal anlatmak isterim. Bugünlerde çok önemsiyorum. Çünkü çocukların birbiriyle olan iletişimini de desteklemeli masal anlatıcılığı.
0: Evet.
1: Her zaman sadece çocuklar için anlatılmaz ama çocuklara anlatılmasını çok önemsediğim için böyle yetişkin olmaya hazırlanan çocuklara armağan ediyorum.
0: Bugüne de çok denk düşecek bu. Çünkü
1: Aa,
0: bugün 19 Mayıs.
1: evet.
0: Yani dünün çocukları, bugünün gençleri.
1: Gençliğe adım
0: Onlar,
1: atarken.
0: evet, tam da o bugüne denk düştüğü için isabet oldu böyle bir
1: Evet.
0: masal seçmiş olman. Evet, dinliyoruz seni Evrim.
1: Şimdi efendim, uzak diyarların birinde, zamanın çok ötesinde bir çocuk yaşamış. Bu çocuğun yaptığı bir iş varmış günlük hayatında. Her gün bunu yaparmış. İki tane testi varmış evde. Bu iki testiyi alır. Böyle kıvrıla kıvrıla kıvrıla ormanlardan, patikalardan geçip köyün aşağısındaki nehre varırmış. Oradan iki testiye de suyu koyar. Sonra da sırtına alır. İki yanına bağlar. Yürüye yürüye yine patikalardan kıvrıla kıvrıla kıvrıla eve dönermiş. Her gün bunu yaparmış. Siz zannediyor musunuz ki testiler bunun hiç farkında değilmiş? Çocuk gider gitmez böyle mutfaktan, kilerden testileri bırakıp çıkar çıkmaz testiler konuşmaya başlarmış. Biri dermiş ki, çok üzgünüm biliyor musun? Aslında ben hiçbir işe

0: yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Baksana çatlaklarım var, delik var altımda ama hala beni götürüyor. Getirdiğim su kuş kadar, getirdiğim suyu kuşlar bile içmez. Ama beni her gün götürüyor. Allah Allah. Üzülme. Sen de böyle güzelsin. Hayır, bana yalan söylüyorsun. Ama lütfen bak, ben senin arkadaşından çok mutluyum diyormuş diğer sağlam testi. Ama bizim diğer çatlak testi o kadar mutsuz, o kadar üzgünmüş ki. Gel zaman git zaman günün birinde bizim çocuk tam bu konuşmaya şahit olmuş. Yine bizim çatlak testi ü diye ağlarken böyle kulak kesilmiş. Sonra yaklaşmış yanlarına, bak demiş. Bugün dönüşte lütfen gözlerini aşağı indir ve bak. Yine böyle ikisini de almış, omzuna takmış o sopasıyla birlikte. Kıvrıla kıvrıla dağlardan, ormanlardan, patikalardan nehrin kenarına gelmiş. İkisini de doldurmuş ve dönüp giderken demiş ki, hadi bak. Aa, çatlak testi aşağı baksın ne görsün. Sağlam testinin tarafında hiç çiçek yok. Ama kendisi gelip
1: Ya.
0: giderken o yolu suladığı için o kadar çok çiçek açmış ki adeta bir cennet bahçesine dönmüş onun geçtiği yollar. Ya demiş çocuk, bak bazen çatlaklarımızla güzeliz ve biz fark etmesek de çatlaklarımız işe yarar.
1: Ya ne kadar güzel. Herhalde verdiğim mesajı tekrar izah etmeye gerek
0: Yok.
1: yok. Bütün dinleyicilerimiz mesajı aldı. Evet, hepimiz kusurlarımızla, çatlaklarımızla güzeliz. Bir işe yarıyoruz muhakkak, değil mi?
0: Özellikle de gençlerin
1: Evet.
0: kendini kusurlu gördüğü her yerde ben
1: Evet.
0: onlara diyorum ki bir 10 yıl sonrasını hayal edin.
1: Evet. Çok güzel bir masaldı gerçekten, bugüne çok uydu Evrimcim, ağzına sağlık. Şimdi masallarda biraz böyle içine girelim masalların istersen. Böyle sürekli tekrar eden yolculuklar var, ormanlar var, cüceler var, kuyular, odalar. Demin dedin ya, kuyulara da ilk kez sen düşmedin, ormanda da ilk kez sen kaybolmadın. Bunlar çok sık tekrar eden motifler, öyle değil mi? Yani bunlar Türk masallarına has bir şey mi? Yani ortak bilinç hafızasının parçaları mı, yoksa insanlığın ortak bilinç hafızasının parçaları mı?
0: Şimdi bu soruya aslında ikili, hem o hem o diye cevap vermek gerekiyor Dilekçim. Çünkü evet, insanlığın ortak hafızası bir taraftan, çünkü insan olmanın ihtiyaçları çok benzer. İsterseniz bir ada devletinde olun, isterseniz İstanbul'da yaşıyor olun ya da Kırgızistan'ın otağlarının olduğu yerlerde, yaylalarında yaşıyor olun. Siz gerçekten aynı ihtiyaç içerisindesiniz. İnsan korkar, insan sevinir, insan aşık olur, insan üzülür, insan ölür, değil mi? Ölümün
1: Tabii.
0: arkasından yas tutar. Bunlar çok insani temalar. Ama sadece bununla açıklayamayız. Bazı kültürlere has kıyafetler giyer yerelleşirken masallar. Bunu hep söylüyoruz. Ve o zaman bir de göç yolları vardır, masalları birbirine bağlayan, bu ortak ihtiyacın ötesinde. Bir de mesela evde anlatılan masalların, dinleyen çocukların başka bir yere gidip o masalları anlatmaları vardır. Ve bir sürü yolla, aslında ticaretle, sanatla, yine böyle sözlü kültür aracılığıyla bu masallar taşınır. Dolayısıyla hem ortak ihtiyaçtır hem de gezgindir masallar. Ve bize çok, demin de söyledim ya, o 40 aynalı, 1000 aynalı bir odadır aslında benim için masal. Bir şeyle yüzleştirir. Mesela der ki 40. odaya girme. Bu nedir? Yani sınırı fark edebilme. İnsan olarak da kendi içsel sınırlarını fark edebilme. Ya da
1: Evet.
0: birinin kontrolünde olan bir dünyaya adım atarken yine sınırın farkında olabilme. Sınır ve eşik aslında biliyorsun çok önemli. İnsan hayatında da çok önemli. Dolayısıyla
1: Doğru.
0: insan tamamlanmayı seviyor. İşte o üçleri, beşleri, kırkları seviyor. Niye? Tamamlıyor onu kendi zihninde. İnsan yarım kalmayı sevmiyor. Bütün arzusu zaten bu hayatın, gündelik hayatın koşturmacası içerisinde aslında kendini tamamlayabilmek. O yüzden hem yerel bunlar hem de çok evrensel bir
1: Evet.
0: dil. Ama çok sembolik
1: Evet,
0: dokunmuş
1: çok
0: bir dil.
1: yani sanki milletlerin ayrı ayrı kurduğu değil de böyle insanlığın topyekün gördüğü bir büyük rüya gibi aslında masal dünyası. Öyle anlıyorum ben, çünkü o motiflerin tekrar ediliyor olması, öyle değil mi?
0: Öyle. Bir taraftan çok
1: Ama tabii
0: evren.
1: ki
0: Ama bu
1: nüansları da var,
0: şeyi,
1: milli tarafları da var.
0: o
1: Onu da görmek
0: kodlar var
1: lazım.
0: ya, çok evrensel olmakla beraber çok kültürel ve yerel ve Milli aslında.
1: Evet.
0: Bunu başkası yapmaz diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Tıpkı beden diliniz, mimikleriniz gibidir masal. Yani gittiğiniz bir yerde mimikleriniz başka bir kültürde başka bir şey ifade edebilir. Afrikalılar kafalarını yukarıya kaldırıp bizim hayır dediğimiz gibi bir işaret yaptıklarında aslında evet demek isterler. Şimdi masallar da böyle. Dolayısıyla o iyice o kültürel değerlerle harmanlayarak okumak lazım.
1: Evet,
0: Çözümlemek lazım
1: muhakkak,
0: masalları.
1: muhakkak doğru söylüyorsun. Şimdi masalın iç dünyasına yolculuk etmeye devam edelim biraz daha istiyorum. Şimdi masallarda kahramanlar genellikle sen çok daha iyi biliyorsun, böyle onlarca da masal anlatıyorsun. Evden ayrılıyorlar ya da işte bulundukları yerden ayrılıyorlar. Bir sınanıyorlar, dönüşüyorlar ve başka biri olarak geri dönüyorlar ilk bulundukları yere. Bu dönüşüm hikayesini insan hayatının böyle bir metaforu olarak mı okumak lazım? Yani buradan yola çıkarak ne diyebiliriz? Masal bize burada neyi söylüyor?
0: Masal bize bir cesareti aşılıyor önce. İnsanın bilinç aşamaları var ve aslında o negatif alemde pozitif aleme yani daha ilerleyen ve bunu bir süreç olarak hayatı bir süreç olarak anlayan insan bilincine geçmenin ilk adımı cesaret diyor uzmanlar. Yani ve masal bize hep cesur ol der.
1: Evet.
0: Korkma. Bunu daha önce senden önce çok insan yaşadı. Sen bu cesur ilk adımı atarsan, o evden ayrılırsan, o mekanı terk edersen başına işler gelecek elbette ki çok mutlu olmayacaksın her zaman. Seni pamuklara sarmayacağız. Ayağındaki demir çarıklar eriyene kadar, elindeki demir asan bükülene kadar yürüyeceksin. Belki yaşlanacaksın, bir sürü sınavlardan geçeceksin ama sonunda kendinle karşılaşınca tekrar evine dönmek isteyeceksin. İşte o döndüğün ev senin gerçekten yuvan olacak bu sefer ama sen eski sen olmayacaksın. Hepimizin hayatı böyle değil mi? Bir üniversite öğrencisini düşünelim Dilekçem. Geliyor bizim önümüze biliyorsun birinci sınıfta bunlar böyle
1: Evet.
0: ailelerinden yeni kopmuş hepsi saf
1: Sudan
0: çok
1: çıkmış balık gibiler.
0: hem de nasıllar
1: Evet.
0: çok tatlı geliyorlar önümüze hep, her sene çok şükür. Ve ondan sonra onların o 4 yıllık dönüşümlerine şahit olmuyor muyuz?
1: Tabii.
0: Ve gittikleri zaman evlerine tekrar dönüyor bu çocuklarımız. Ben hep kahramanı yolculuğuna benzetiyorum onların yolculuklarını ve
1: Doğru.
0: destekliyoruz biliyorsun. Diyoruz ki bakın burada kozanızı örün. Burada dönüşüm. Burası zor gelecek. Bazen bir tostla karnınızı doyurmak zorunda kalacaksınız. Annenizin sarması su böreği evde sizi beklerken.
1: Evet.
0: Ama yine de siz bu sınavlardan geçerseniz hayatı anlayıp dönüşüp büyüyeceksiniz mesajı veriyoruz. Bu masallar da bunu yapıyor. O yüzden tabii böyle aynı dille yapmıyor. Benim dediğim gibi tost yok masalın içinde ama orada da ne var? Size böyle açıl sofram, açıl Allah Allah daha büyülü gelen. Evet zorlukları aşılabilirsin. Senin de sofran açılabilir böyle yaparsanı söyleyen bir kadim bir lisan var. Ben galiba o yüzden seviyorum
1: Evet.
0: masalları.
1: O zaman da işte masal kahramanının sadece Keloğlan olmadığını, padişahın kızı olmadığını, bizatihi insanın kendisi olduğunu görüyoruz. Yani masal kahramanı olmak için mutlaka Keloğlan falan olmak da gerekmiyor.
0: Kesinlikle olmak gerekmiyor
1: Evet.
0: ama hepimizin içinde de bir Keloğlan var. Bir
1: Var
0: Keloğlan'ın
1: muhakkak.
0: annesi var. Bir köse var. Oradan
1: Doğru.
0: örnekler. Bir nardaniye var. Böyle
1: Evet.
0: çekinerek yolda kaybolur mesela nardaniye gece yarısı dışarıda. Ve hep dua eder korku içindedir. O genç kızın bir karanlıkta kaybolma korkusunu nardaniye bize anlatır. Hangimiz korkmadık?
1: Evet. Muhakkak hepimizin var korkuları. Evrim, Nardaniye Hanım demişken şimdi benim hemen aklıma böyle bir parantez açayım mı burada? Çünkü bu önemli bir konu. Biz yıllarca masal dendiğinde Grimm kardeşlerin masallarını, Batı kaynaklı masalları hep duyduk. Bize bunlar anlatıldı uzunca bir zaman. Biz böyle masalın yeniden, Türk masallarının yeniden yükselişine de şahit oluyoruz bu dönemde. Nardaniye Hanım'ı ilk kez duyanlar olabilir şu an bizi dinleyenlerin içinde. Bunlar ne? Bu Nardaniye Hanım dediğin nedir? Anlatır mısın
0: Nardaniye'yi
1: bize?
0: tanıtayım ben size. Nardaniye kime benzer sorusunu da sorayım
1: Evet,
0: öncelikle.
1: şimdi
0: Bütün
1: şaşıracaklar.
0: gençlere soruyorum. Nardaniye bizim aslında Anadolu'da anlatılan ve Pamuk Prenses'e çok benzeyen. Bakın Pamuk Prenses'den oldu. Pamuk Prenses'i değiştirdik de o Nardaniye yaptık demiyorum. Demin bahsettiğim ortaklık çerçevesinde çok benzer bir halini görüyoruz. Buna da Nardaniye adını vermişiz. Ve Nardaniye Hanım bizim Anadolu masallarında, Türkiye coğrafyasında hatta Türk dünyası coğrafyasında tıpkı Pamuk Prenses'e benzeyen anlatılan bir masaldır. Ama Nardaniye Hanım şeye gitmez. Yedi cücelere gitmez de Kırkaramilere gider.
1: Evet.
0: Prens onu öperek uyandırmaz da prensin lalası gelip sırtını pıtıklayarak boğazındaki sakızı çıkararak uyandırır. Yani
1: Evet.
0: bütün bunlar kültür kodudur. Yalnız kaldığında bizim Nardaniye hemen duru suyun başına gidip abdest alıp iki rekat namaz kılar ve ağacın tepesinde o geceyi geçirir. Şimdi bütün bunlar kültür kodu. Pamuk
1: Evet.
0: Prenses'ten böyle böyle farklı bir sürü o kodla
1: Evet.
0: karşılaşırız ve topluma baktığımızda da evet, ya ne münasebet şimdi. Değil mi? Bu son
1: Tabii.
0: böyle bitemez. Bu toprakların sonu böyle biter.
1: Evet.
0: Ya çok o yüzden anlatıldığı coğrafyanın bütün manevi değerlerini de üstüne giyer masal.
1: Evet. Küllü Fatma da böyle bir
0: Ay Küllü
1: masaldır, değil
0: Fatma.
1: mi?
0: Aa, bak Küllü Fatma neye benziyor sizce? Ay keşke cevap
1: Evet.
0: verebilecek olsanız.
1: Evet, değil
0: Ama
1: mi?
0: Küllü Fatma, Öcal Hocam da hep sorar ya bunu
1: Evet.
0: bilirsin. Küllü Fatma biz sizce ne olur? Biraz bekleyelim mi?
1: Biraz külle ilgili bir
0: Külle ne
1: çağrışım
0: olabilir? Kül
1: yapıyor
0: kedisi
1: olabilir.
0: olabilir mi?
1: Evet.
0: Kül kedisi olabilir. Peki mercan kız. Böyle
1: Evet.
0: kızıl upuzun saçları var desem. Kaleden aşağı nehre kadar iniyor desem.
1: Evet.
0: Size kimi hatırlatır?
1: Rapunzel'i, o sarı ama bize
0: Ama
1: Rapunzel'i
0: bize
1: hatırlatıyor
0: böyle
1: hemen,
0: kızıl
1: doğru.
0: kızıl kızıl mercan kızımız vardır.
1: Evet.
0: Zaten saçlarının kızıllığından adı mercan olmuştur. Beyaz tenlidir falan. Ya ben o yüzden bu masal kahramanları çok fazla bizde bilinmiyor. E
1: Evet.
0: kime benzer bunlar? Mesela Nardaniye kime benzer? Küllü Fatma neye benzer? Mercan Kız neye benzer? Bu günümüz görsel dünyasında gerçekten çok önemli bir soru.
1: Evet.
0: İnşallah böyle genç grafikerler, tasarımcılar ilham alır
1: İnşallah.
0: ve
1: Evet.
0: yaparlar.
1: Şimdi bu tabii bu masallardan bahsedince hemen aklıma senin bizatihi çalıştığın projenin içinde yer aldığın, çok önemli bir aktör olarak rol aldığın Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Masalları projesi geliyor. Bu projeden biraz bahsedelim mi? Çünkü bunların tanınırlığı açısından çok önemli bir yol kat ettik o proje
0: Evet,
1: sayesinde.
0: sanırım 2000 pandemi öncesiydi
1: Evet.
0: başlamıştık. Masal anlatıcılığını çok önemsediğimi biliyorsun ve masal
1: Evet.
0: anlatıcılığının yeniden canlandırılmasını da çok önemsiyordum. Ondan sonra gerçekten çok uğraş verdik. İyi bir ekiple birlikte biz bu Anadolu masallarını yeniden canlandırdık. Ama bunu yaparken de biz öncelikle halk bilimcilerin derlediği masalları yeniden yazdık.
1: Evet.
0: Kendim biraz Grimm kardeşler gibi hissettim. Söylemesi ayıp. Onları da eleştiren bir sürü makale yazmış
1: Evet.
0: bir akademisyenim biliyorsun.
1: Biliyorum
0: Ama bunun
1: tabii.
0: gerekliliğini kavradım. Çünkü o masalları olduğu gibi gençlere, çocuklara anlatamayacaktık. Ve tekrar pedagojik olarak onları şekillendirdik diyelim. Günümüze de biraz uydurduk. Daha çok gençlerin ve çocukların ilgisini çekecek hale getirdik. Ve oyunlarını yaptık, şarkılarını yaptık. Efendim kuklalarını yaptık. Görselleştirmeye çalıştık, kitapları bastık. Ve bütün öğretmenlere Türkiye'de açık olan bir kurs, hem online hem de yüz yüze masal anlatıcılığı eğitim programları açtık. Hala görüyorum. Çok fazla
1: Evet.
0: öğretmen dinliyor. Hani ben şunu gördüm ama Türkiye'de öğretmenlerin sahiplendiği hiçbir şey başarısız olmaz.
1: Evet. Onlar sahiplenince
0: Evet.
1: tabii ki çocuklara da
0: Tabii.
1: aktarılmış oluyor. Çok
0: Tabii.
1: önemli bir
0: Evet.
1: görevi yerine getirmiş oldu bu
0: Kesinlikle.
1: proje.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Şimdi istersen böyle bir bu kadar masal demişken bir şarkı dinleyelim.
0: Ah evet.
1: Bak bir varmış bir yokmuş desin İlham Gencer.

0: Evet, çok güzel bir şarkı dinledik ve tekrar buradayız. Şimdi bu masalların içindeki yolculuğa tekrar dönüş yapalım istersen. Şimdi Türk masallarında sık sık karşımıza çıkan kahramanlar aklıyla değil de böyle gönlüyle yol bulan kahramanlar. Doğru mu söylüyorum?
1: Bence çok güzel bir şey söylüyorsun.
0: Evet. Yani bu durum bize Türk kültürünün insan anlayışı, insanın doğaya, evrene bakışıyla ilgili bir şeyler söylüyor olmalı değil mi? Bu tesadüf olamaz.
1: Duyanlara söylüyordur şüphesiz. Biz de
0: Evet.
1: duyanlardan olalım inşallah. Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Masallar bir mutlu sonla biter. Asla kötü insanlar kazanmaz. İyiler kazanır
0: Evet.
1: masalların sonunda. Bu demin cesaret dediğim şeyi tetiklemesinin sebebi de o. Herkesin içinde aslında bir iyilik vardır. En kötü insanın bile içinde bir iyilik olduğuna inanırım. Ve o iyiliği büyütmeye uğraşır masal sürekli. Şimdi sen birine zalimlik yaparsan, işte karşına çıkan Hızır'a ekmek vermezsen, efendim bir merhametle bir hayvanı sudan kurtarmazsan, masal seni ödüllendirmez. Ve
0: Evet.
1: seni kahraman yapmaz. Seni böyle atar ve sen 40 katır mı 40 satır mı diye cezaya çarptırılırsın
0: Doğru.
1: üstelik bir de kötülüğünden
0: Evet.
1: vazgeçmiyorsan. Dolayısıyla bize hep iyi ol, iyi ol mesajı veren ve iyiliğe doğru buradan bir yol var. Bunu aklınla birleştir. Ha, bu arada tamamen de gönül işi değil. Çok da zeki bunlar.
0: Muhakkak tabii.
1: Aklıyla hareket etmeyen bir kahraman aslında yolunu bulamaz. Ama aklını iyileştirmek zorundadır. Biliyorsun bu akıl tehlikeli bir bomba gibidir.
0: Tabii.
1: Yani eğer ehlileşmezse, eğer eğitilmezse, eğer sakinleşmezse akıl çok da böyle çok da makbul bir şey değil.
0: Tabii.
1: Yani
0: Gönül aklın hep önündedir
1: evet.
0: aslında.
1: Ama şimdi ben şunu görüyorum. Bu modern dünyada Türk kültürü de bir dönüşüm geçiriyor. Ve akıllı kalbe doğru giden, yani hem gönlünü hem aklını aynı anda kullanabilen nesiller geliyor gibi hissediyorum. Ve aslında masallarda da bunun izlerini görüyorum işte. O labirentten çıkmak için aklını kullanmak zorunda.
0: Evet.
1: Ama o labirentten çıkarken orada gördüğü, onunla konuşmaya çalışan küçük bir fareyi eziyorsa ya da oradaki ona yardım etmeye çalışan kuşu vuruyorsa gibi, yani o labirentten çıkmasına imkan yok.
0: Evet.
1: Kahramanın o kuştan rehberlik almayı öğrenmesi lazım, onu dinlemeyi öğrenmesi lazım. Ay bu bir fare bana ne anlatabilir ki dememesi lazım. Dolayısıyla bu bize bütünsel bir farkındalık alanı açıyor. Yani etrafımda ben sadece bu dünyada yalnız değilim. Benim etrafımda kurtlar, kuşlar, insanlar, farklı
0: Otlar,
1: kültürler, inançlar
0: ağaçlar.
1: var. Ben
0: Evet.
1: bunlarla bir bütünüm. Bunlarla ilişkimi nasıl dengelerim? Masal bunun cevabını bize veriyor. Yani çok sihirli bir değneği yok ama bilinçaltımıza böyle küçük küçük küçük küçük yavaş yavaş bunları eğer çocukluktan dinlemeye başlarsak bir şeyleri işliyor. Ya bunu yapamam diyorsun. Bu kötü bir şey.
0: Evet.
1: İyi ile kötüyü ayırt eden akıllı kalpler yetiştiriyor masal.
0: Evet. Demek ki başarı sadece güçten ve akıldan değil, aynı zamanda merhametten ve sabırdan da geçiyor. Bunları bütünleştirirsek anlamlı bir şey çıkıyor ortaya. Bu
1: Şüphesiz.
0: mesajı almak çok önemli masallardan. Şimdi bir de Evrim, şeyden söz edelim istiyorum. Senin çok önemli bir çalışman var. Masal mekanında kadın olmak. Şimdi bu ne demek istiyor, masal mekanında kadın olmak? Biz sözlü kültür ürünlerinin anlatıcılarını genellikle erkekler olarak görürüz. Mesela destan anlatmak daha çok erkeklerin işidir. Halk hikayesi anlatmak öyle. Ama masal anlatmak biraz kadınla özdeşleşen bir şey değil mi? Masal ve kadın arasında böyle bir ilişki var. Doğrusal bir ilişki.
1: Hem de nasıl güzel bir ilişki var.
0: Evet.
1: Hani bunun tersini

0: başka, çok cengaver.
1: Evet.
0: Hanımlarımız öyle pısmıyorlar, vazgeçmiyorlar ve hep yeniden bir eve dönerken bir aile kurma hedefleri var. Ama bu prens beklemekten çok farklı. Onlar bir yola çıkıyor evi kurmak için. Bir
1: Doğru.
0: mücadele veriyorlar. Yoksa böyle pasif böyle kalede prens beklemiyorlar. Hep başlarına bir iş geliyor ve o tehlikeleri de aşıyorlar ve kültür kodları çerçevesinde ısıtıyorlar. Yani o da çok ilginç. Kamusal alanda Keloğlan'a benzetiyorlar kendilerini, daha rahat hareket etmek için. İşte ya da eşleri dara düşüyor, aile dara düşüyor, darmadağın olmuş masada herkes. O kadın onları topluyor. Topluyor ve çok güçlü topluyor. Ve ben bu sese, yani bu damarı çok seviyorum Türk
1: Evet.
0: masallarında. Güçlü bir kadın profili var aslında. Onu fark etmek bugünkü gençlere de feyiz olabilir. Neden? Çünkü ben öyle oldum. Ben bu tezimdi bu benim yüksek lisans tezim ve 2000'li yılların başında yazılmıştı. Şüphesiz bugün başka türlü kurgulanabilir. Ama o gün ben bir genç kız olarak yazmıştım o tezi. Ve o heyecanla yazmıştım. Oradan da çok şey öğrenmiştim.
1: Evet,
0: Bu
1: çok da
0: kültürün
1: güzel bir
0: içinde.
1: kapı açtı sonraki masal çalışmalarına. Ben çok iyi biliyorum senin o çalışman. Sen ne kadar tevazu göstersen de biliyorum. Çok gerçekten önemli bir kilometre taşı bu çalışmaların içerisinde. Evet Evrimcim, şimdi aslında konuşacağımız çok şey var. Çünkü masal çok geniş bir evren, bir sürü şey geliyor aklıma ama artık sona da yaklaşıyoruz. O yüzden istersen şöyle bağlayalım. Modern dünya tabii çocukların dijital dünyaya da boğulduğu bir yere dönüştü. Artık dijital oyunlarla büyüyorlar. Masal anlatıcılığı, masal, metin olarak masal burada nerede duruyor? Yani masalın ruhu da mı değişiyor yoksa masal anlatıcılığı biçim mi değiştirdi? Sen bunun içinden biri olarak nasıl gözlemliyorsun bu durumu?
0: Kültür zaten biçim değiştirmeye yazgılı bir şey biliyorsun. Ya sürekli biçim değiştiriyor ve bu
1: Evet.
0: ıslak bir zeminde, kaygan bir zeminde sürekli yuvarlanarak giden bir şeyin peşinde koşmak gibi.
1: Doğru.
0: Nasıl anlatılır bilmiyorum ama dünya değişiyor ve kültür yerinde saymıyor, durmuyor. Formları, biçimleri hep değişir bu anlatı türlerinin. Ama bildiğim bir şey var. Şu günlerde en popüler olan şey hikayeleştirme ve oyunlaştırma ve
1: Evet.
0: hikaye anlatıcılığı. Dijital ortamlarda ya da yapay zeka ortamlarında sizi öne geçirecek, size fark yaratacak şeylerin başında hikaye anlatıcılığının geldiğini söylüyor uzmanlar. Çünkü hikaye anlatıcılığı aslında bize çok farklı alanlar açıyor ve işte serotonin salgılıyoruz, dopamin salgılıyoruz. İnsan olarak başka bir bilinç haline geçiyoruz hikayeyle birlikte.
1: Evet.
0: Didaktik bir algımız kalmıyor artık, onu anlayamıyoruz. Ve bugünün gençlerinin de çocukların da hiç sevmediği bir şey ya, yap yapma. İşte bu
1: Evet.
0: budur. Hayır, masal bize bu da olabilir, bu da olabilir. Yapabilirsin ama yaparsan bu olur gibi daha bütünsel ve döngüsel bir alan açtığı için dijital dünyada da kendine yer buldu. Zaten çok uzun zamandır masallar bilgisayar oyunlarında masallar, çizgi filmde
1: Evet.
0: masallar, çocuk edebiyatının baş tacı. Dolayısıyla bu biçim dönüşüyor fakat emin ol masalın verdiği mesaj değişmiyor. O yüzden daha çok keşke bilgisayar oyunlarında o şiddete yönelik oyunların kurgulanacağına masallı oyunlar kurgulansa,
1: Evet.
0: bir sorunu çözse kahraman tıpkı masallardaki gibi, bir gün onun da olacağını hayal ediyorum.
1: Evet, umalım ki
0: Ve
1: olsun.
0: bu hikaye anlatıcılığı biz gidince de bu dünyada kalacak bir şey. Çok eski, çok yaşlı ya.
1: Evet. Çok yaşlı araçlar değişiyor ama bu ihtiyaç, yani hikaye anlatma, masal anlatma ve dinleme ve ondan bir şey, bir yol çıkartma, kendimize bir hedef bulma ihtiyacımız hiç değişmiyor anladığım kadarıyla ve değişmeyecek de öyle görünüyor ki yani hayallerimiz değişmiyor, korkularımız değişmiyor, umutlarımız değişmiyor. Dolayısıyla ona olan ihtiyaç da hiçbir zaman değişmeyecek diye düşünüyorum ben de senin gibi. İnşallah da öyle olsun. Evrimcim çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki geldin. 19 Mayıs ruhunu düşününce bugünün çocuklarına masal anlatmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da bugün seninle birlikte anlamış olduk. Tekrar söylüyoruz ama sadece çocuklara değil büyüklere de masal lazım. Onu da aklımızdan çıkartmayalım.
0: Kesinlikle haklısın. Çok teşekkür ediyorum Dilekçem ve lütfen lütfen çocuklar dinledikleri masalları arkadaşlarına anlatmaktan vazgeçmesinler ve keza gençler de.
1: Evet, onlar da. Gençleri de bugün tekrar analım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyoruz bu vesileyle onların da. Kültür Otağı'ndan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konu.

0: konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
1: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu Beylikleri döneminin parlayan yıldızı Divriği'ye konuk olacağız. Divriği, Sivas'ın güneydoğusunda İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun kesiştiği bir vadide bulunur. Fırat'ın bir kolu olan Çaltı Çayı kenarında denizden 1250 metre yükseklikte. Antik çağ kaynaklarında adı Teprike olan bu topraklar, tarih içinde Hititlerden Perslere, Romalılardan Bizanslara kadar pek çok medeniyetin egemenliği altına girmiştir. Şehir 7. yüzyılda Bizans'la Sasani İmparatorluğu arasında sınır karakolu konumundadır. 9. yüzyılda bölgede etkili olan Hristiyan tarikatı Paulusçuluğun bir kolu burayı ele geçirir. Liderleri Karbeyaz, şehir kalesini yeniler ve burayı bağımsız bir tampon bölge merkezi yapar. Sonunda Bizans İmparatoru Basileus, 872 yılında kaleyi kuşatır ve şehirdeki hakimiyeti ortadan kaldırır. Bölge 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türk beyliklerinin denetimine girer. Bazı kaynaklar bu beylerin Oğuzların Salur boyuna mensup olduğunu belirtir. Selçuklu Sultanı Alp Arslan, yukarı Fırat Vadisi'ni Emir Mengücek Gazi'ye bağışlar. Mengücek Gazi ve soyundan gelenler, Kemah, Erzincan ve Divriği kapsayan geniş bir uç beyliği kurar. 1142'de Bey İshak'ın ölümüyle Mengücek oğulları beyliği Erzincan, Kemah ve Divri olarak iki kola ayrılır. Divri kolunun başına İshak'ın oğlu Süleyman geçer. Onunla başlayan bu hattı Şahin Şah, II. Süleyman Şah, Ahmet Şah ve Melik Salih takip eder. Mengücek oğullarının Divri kolu Anadolu'nun en eski ve en uzun ömürlü beyliklerinden biri olacaktır. XII. Yüzyılda Divriği, Mengücek oğullarının başlıca merkezlerinden biri olarak gelişir. Beyler kenti imar eder, kaleyi tamir ettirir, camiler, medreseler ve darüşşifalar inşa ettirir. 1180 yılında Emir Şahin Şah, kalenin uçurum kıyısına bakan tarafında bir cami yaptırır. Kale veya Hisar Camii olarak adlandırılan yapı, taş oyma bezemeleri ve taç kapısıyla bu mimari üslubun Anadolu'daki erken örneklerindendir. Ardından Ahmet Şah 1229'da kentin doğusuna büyük bir külliye inşa ettirir. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, özenli taş işlemeciliği ve süslü taç kapılarıyla dünya çapında ünlüdür. Cami, Mengücekli hükümdarı Ahmet Şah, Darüşşifa ise eşi Mehlike Turan Melek tarafından mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılır. Caminin içindeki abanoz minber ve firuze çinili türbe lahitleri yüksek estetik seviyeleriyle dikkat çeker. Kale Camii gibi

0: ve diğer yapılarla Ahi Yusuf, Nureddin Salih ve Sitti Melik gibi kümbetler, Burma Hanı ve Mircinge Hanı gibi eski hanlar, hamamlar, köprüler bu tarihi mirası tamamlar. Böylece Divriği, Mengücek oğullarının bölgesinin siyasi ve kültürel başkenti konumuna da gelir. Mengücek oğullarının bağımsız dönemi 13. yüzyılda sona erer. 1277'de İlhanlı Moğollardan Abaka Han Divriği surlarını yıktırır. Şehir kısa süre sonra Kayseri ve Sivas merkezli Eretna Beyliği'nin egemenliğine girer. 14. yüzyılın sonlarında Mısır'daki Memlük Sultanlığı bölgeyi ele geçirir. Sultan Yıldırım Bayezid 1398'de Divriği Osmanlı topraklarına katar. Ama Timur tehdidi yüzünden şehir 1401'de tekrar Memlük idaresine bırakılır. Sonunda 1516'da Sultan Yavuz Selim Mercidabak zaferiyle Divriği kesin olarak Osmanlı egemenliğine alır. Bu olayla Divriği'nin bir beylik başkenti olarak tarih sahnesindeki rolü sona erer. Osmanlı döneminde Divriği Sivas eyaletine bağlı sancak merkezi olarak yönetilir. 1843'teki Tanzimat düzenlemeleriyle Sivas'a bağlı Anadolu'nun ilk kaza kaymakamlık merkezlerinden biri haline gelir. Cumhuriyetle birlikte Sivas'ın ilçelerinden olan Divriği 1937'de demiryolu ağına dahil olur. 1939'dan başlayarak civardaki zengin demir cevherinin çıkarılmasıyla ilçenin nüfusunda kayda değer artış gözlenir. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Divriği'de dağlık coğrafya nedeniyle tarım arazileri sınırlıdır. Verimli vadilerde buğday, arpa gibi temel ürünler yetiştirilir. Yazları köylüler yüksek yaylalara hayvan çıkarır, bölgede keçi ve koyun yetiştiriciliği yaygındır. Bugün Divriği, tarihi eserleri, geleneksel dokusu, zengin maden yatakları ve tarım kaynaklarıyla Çaltı Vadisi'nin sakin bir ilçesidir. Dar, taş sokaklarda dolaşan bir gezgin, Mengücek oğullarının izlerini, Osmanlı döneminden kalma taş hamamları ve kervansarayları görür. Yerel halk, atalarından kalan kültürel mirası canlı tutmaya özen gösterir. Çevresindeki dağlar ve yollar, Divriği tarih boyunca bir kale kenti ve ticaret yollarının kavşak noktası yapmıştır. Divriği, geçmişin izlerini bugün de taşıyan nadir Anadolu yerleşimlerinden biridir. Yazın açan kır çiçekleri ve yemyeşil yaylaları fotoğraf meraklarını da cezbeder. Son yıllarda bölgedeki tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için sürdürülen çalışmalar, ilçenin yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına daha da yardımcı olmaktadır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarını saygıyla andı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu genç ve çocuklarla bir araya geldi. Gençlere kendi değerlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Üniversite öğrencilerinin deneyim ve gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı başarıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 220 bin gencin programdan faydalandığını söyledi. 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstil sektörünün Ocak-Nisan döneminde 767 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. İlk 4 ayda tüm sektörlerde ihracat aylık %22,5 artarak 88 milyar dolara ulaştı dedi. Bolat, uluslararası müşterilerin krizlerde ilk adreslerinin Türkiye'deki üreticiler olduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti.

belirtti. Son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır, dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz, dedi. Avrupa'da müttefik başkentler Türk savunma sanayi devrimini konuşuyor. Saha 2026'daki milyar dolarlık imzalar mühimmat krizi yaşayan Avrupa'da manşetlerde. Gözler Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Türkiye hızlı yükselişi ve devasa üretim kapasitesiyle zirvede net bir mesaj verecek. Geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. Ankara Gölbaşı'nda köprü yapımı sırasında oluşan atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Afrika'da Ebola salgını alarmı büyüyor. Demokratik Kongo'da hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u geçti. Uganda'da vakalar tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının boyutu ve hızı konusunda endişeli. Uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlamada bir asker hayatını kaybetti. UEFA Avrupa Ligi bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Bir Hekimden Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Spikeriniz mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde tiroid hastalıkları konusunu konuşacağız. Özellikle boyunda ele gelen her şişlik tiroid nodülü müdür? Uzman doktorumuzla bu soruya yanıt arayacağız. Hemen uzman doktorumuzu da sizlere tanıtmak istiyorum. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Gül Dağlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için, ayrıca TRT dinleyenlerini de sevgiyle selamlıyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle sizi birçok insanın kendinden bir parça

Zeynep 42 yaşındaydı. İki çocuk annesi, yoğun çalışan bir öğretmendi. Son aylarda kendisini eskisinden daha yorgun hissediyordu. Fakat bunu okul temposuna, ev işlerine ve uykusuzluğa bağlıyordu. Bir akşam aynanın karşısında saçını toplarken boynunun ön tarafında küçük bir kabarıklık fark etti. Ağrısı ve ateşi yoktu, yutkunurken belirli bir rahatsızlık hissetmiyordu. Herhalde lenf bezidir, geçer diye düşündü. Aradan birkaç hafta geçti. Zeynep aynı kabarıklığın hala orada olduğunu, hatta sanki biraz daha belirginleştiğini fark etti. Ailesinde tiroid hastalığı olanlar vardı. Annesi yıllardır tiroid ilacı kullanıyordu. Bu nedenle önce bunun basit bir guatr olabileceğini düşündü. İnternette kısa bir arama yaptı. Fakat karşısına çıkan bilgiler kafasını daha da karıştırdı. Bazı yazılar tiroid nodüllerinin çoğunun iyi huylu olduğunu söylüyor, bazıları ise kanser ihtimalinden söz ediyordu. Ertesi gün aile hekimine başvurdu. Muayenede boynun ön kısmında tiroid bezine uyan bölgede küçük bir nodül ele geldi. Hekime tiroid nodüllerinin toplumda sık görüldüğünü, çoğunun kanser olmadığını ancak her nodülün de ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı. Kan testleri ve tiroid ultrasonu istedi. Ultrason sonucunda tiroid bezinde yaklaşık 1 santimetrelik bazı şüpheli özellikler taşıyan bir nodül saptandı. Zeynep daha sonra endokrinoloji ve genel cerrahi değerlendirmesine yönlendirildi. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde nodülün papiller tiroid kanseriyle uyumlu olduğu belirildi. Kanser kelimesini duyunca birkaç saniye hiçbir şey söyleyemedi. Aklından çocukları, ailesi, işi ve geleceği geçti. Fakat doktoru ona papiller tiroid kanserinin tiroid kanserleri içinde en sık görülen tür olduğunu, çoğu hastada yavaş seyirli olduğunu ve uygun tedaviyle başarılı sonuçlar alınabileceğini anlattı. Boyun lenf bezleri değerlendirildi. Hastalığın sınırlı olduğu düşünüldü. Zeynep genel cerrahi uzmanıyla ayrıntılı bir görüşme yaptı. Ameliyatın kapsamı, tiroid bezinin tamamının mı yoksa bir bölümünün mü alınacağı, lenf bezlerine müdahale gerekip gerekmediği, ameliyat sonrası takip ve gerekirse radyoaktif iyot tedavisi gibi seçenekler tek tek konuşuldu. Artık karar korkuyla değil, bilgiyle verilecekti. Birkaç hafta sonra tedavi süreci başladı. Zeynep artık hastalığın adını biliyordu. Korkusu tamamen bitmemişti fakat yerini daha kontrollü bir duyguya bırakmıştı. Çünkü artık belirsizliğin içinde değildi. Zeynep'in hikayesi tiroid hastalıklarının önemli bir özelliğini gösteriyordu. Boyunda fark edilen her şişlik kanser değildir ama fark edilen her nodül ciddiyetle değerlendirilmelidir.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Gökhan Hocam, bu haftaki kahramanımızın ismi de Zeynep'ti. 42 yaşındaydı, boynundaki şişlikten şüphelendi. Neyse ki tedavisini oluyor. Evet, tiroid hastalıklarını konuşacağız bu bölümde. Uzman konuğumuz da hepsini tek tek soracağız. Ama öncelikle tiroid nedir bilmeyen dinleyenlerimiz için kısaca bir anlatsak mı? Tiroid nedir? Tiroid bezi nedir? Ne işe yarar?
1: Evet, tiroid bezi dediğimiz organ boynun ön kısmında yerleşim gösteren ve bir hormon salgılayan önemli bir organ. Yaşamsal fonksiyonları kontrol eden bir hormon salgılıyor. Tabii şimdi bunu daha ayrıntılı olarak Gül hocamızdan öğreneceğiz. Şimdi hocam, Zeynep boynunda küçük ve ağrısız bir şişlik fark etti. Bu ne zaman önem arz eder? Ne zaman hekime başvurmalıdır hasta? Aynı zamanda tiroid organını salgı yapan organı fonksiyonları da kısaca anlatabilir misiniz?
2: Tiroid, metabolizmamızı yönlendiren, ikinci beyin olarak da isimlendirebileceğimiz hormon salgılayan bir endokrin organdır. Boyunun önünde, soluk borusunun hemen önünde yerleşmiş kelebek tarzında bir organdır. Oldukça küçük bir organdır ama işlevi büyüktür. Tiroid hastalıkları genellikle semptom vermeden de

0: başlayabilir. O yüzden ben her bireye yılda bir kez boyun ultrasonografisi ve tiroid hormon testleri yaptırmasını, hiç şikayeti yoksa bile, öneriyorum. Tiroitte gelişen küçük nodülleri fark edemeyebiliriz. Şikayet yapmayabilir. Bu açıdan biraz uyanık olmak gerekiyor aslına bakarsanız.
1: Yani ağrısız olması önemsiz olduğuna işaret değil. Ağrısız da
0: Evet,
1: olabilir önemli problemler.
0: çoğunlukla ağrısızdır zaten.
1: Peki elimizle dokunduğumuzda veya hangi durumlarda bu çok önemlidir? Hemen hekime başvuralım. Yani bir sertliği önemli mi veya ses kısıklığı gibi bir şey yapıyor mu? Yani bir belirti veriyor
0: Evet,
1: mu?
0: evet. Şimdi tiroid bezi çok büyüdüğü zaman biz buna guatr diyoruz. Guatr sebepleri farklı olabilir. Ama büyümeden de içinde nodül gelişebilir, sizin de söz ettiğiniz gibi. Nodül dediğimiz şeyler tiroidin içinde büyümeye başlayan küçük tomurcuklar. Nasıl fark ederiz? Boynumuzda, Zeynep'te olduğu gibi, ayna karşısında kendimizi gözlerken fark edebiliriz veya soluk borumuzun önüne parmağımızı koyarak yutkunursanız eğer, elinize trakea dediğimiz soluk borusunun dışında bir kabarıklık hissediyorsanız ve özellikle de bu kabarıklığın içerisinde sert tomurcuklar hissediyorsanız, elinize böyle yapılar geliyorsa, o zaman bunları bir hekimle konuşma vaktiniz geldi demektir. Veya yutma güçlüğü, ses kısıklığı, horlama, nefes darlığı hissedebilirsiniz. Ya da hiç bunları hissetmezsiniz ama anlamsız bir şekilde yorgunluk, halsizlik, gece uykusuzluğu, terleme, ellerde titreme, saç dökülmesi, kilo alamama veya kilo verememe gibi metabolizmamızı direkt ilgilendiren şikayetler yaşıyor olabilirsiniz. Yani kendinizi dinleyin aslına bakarsanız ve farklı olan her belirtiyi ciddiye alın.
1: Yani olağan dışı bir durum varsa,
0: Evet.
1: hızlı değişen bir durum varsa
0: Evet.
1: ve boyunda yutkunmakla da hareketli olan bir farklılık, bir şişlik ele geliyorsa, bir kitle
0: Evet.
1: ele geliyorsa
0: Evet.
1: muhakkak hekime başvurmak gerekiyor. Peki çocukluk çağında boyun bölgesine yapılan ışın tedavilerinin bir ilişkisi var mı bu durumla?
0: Elbette çocukluk döneminde veya şu anki yaşınızdan daha geçmişteki yaşantınızda aldığınız radyasyon, maruz kaldığınız radyasyon tiroid hastalıkları oranlarını arttırmaktadır. Ailenizde tiroid hastalıkları varsa yine sizde risk biraz fazladır. Bunları ciddiye almamız gerekiyor.
1: Tiroid kanseri için mi bir risk oluşturuyor bu, yoksa fonksiyonun fazla olması, az olması için bir risk?
0: Hepsi
1: Hepsi
0: için.
1: için bir risk
0: Tiroid
1: oluşturuyor.
0: hastalıklarının genetik bir
1: Ailesel yatkınlık
0: yatkınlığı
1: var.
0: var. Ailesel bir yatkınlığı var. Gerek kanser için, gerek tiroid hastalıkları, iyi huylu hastalıkları için ailenizde varsa sizin de biraz daha titiz davranmanız gerekir.
1: Peki Zeynep Hanım vakada hekime başvurduğunda, hikayemizde bazı kan tahlilleri ve boyun ultrasonu yapıldı. Bunlar neyi gösterir? Acaba ikisi de aynı şeyi mi gösterir? Birbirine tamamlayıcı bilgiler mi verir? Hastanın yönetimini nasıl etkiler?
0: Tiroid hastalıklarında başlangıç olarak iki tane tetkikimiz vardır. Sizin de söylediğiniz gibi birincisi kan testleri, diğeri de ultrasonografi. Kan testlerinde tiroid hormonlarının salınımı nasıl? Az mı, çok mu veya tiroid kanseri markerları dediğimiz belirteçlerde bir yükselme var mı? Bunlara bakarız. Eğer tiroid hormonları salınım olarak bozulmadıysa ötiroid, yani normal çalışan tiroid bezi deriz. Ama bu içerisi de normal demek değil. O zaman ne yaparız? Ultrasonografi ile tiroid bezini değerlendiririz. Tiroid bezinde herhangi bir değişiklik varsa, boyutunda büyüme veya küçülme ya da içerisinde istenmeyen nodül oluşumu varsa, o zaman işler biraz daha farklı bir hal alır. Eğer lenflerde de büyüme varsa bunu da değerlendirmek gerekir boyun ultrasonografisinde.
1: Yani kan tahlillerinden hormonlar tiroid fonksiyonlarını gösteriyor.
0: Hı.
1: Ultrasonsa orada gördüğümüz, hem tabii tiroid bezinin de bir anatomisi hakkında bize bilgi veriyor.
0: Evet.
1: Hem de bu vakada ele gelen o kitle hakkında bir bilgi veriyor.
0: Elbette.
1: Mesela bu vaka için konuşalım. Oradaki kitlenin hangi özellikleri daha çok bizi kansere yönlendirebilir?
0: Evet. Şimdi eğer kan testleri yaptık ve normalse, sanırım Zeynep'tekiler de normaldi, o zaman ultrasonografi ile tiroidin anatomisini değerlendiririz. İçerisinde yerleşen bir nodül bulduğumuzda bu nodülün kenar düzenine bakarız.

0: düzgün sınırlı mı? İçerisinde sıvı komponent mi var yoksa katı mı? Sıvı olanlara kistik nodül deriz ki bunlar kanser riskini arttırmazlar. Ama solit dediğimiz içerisinde hücre bölünmesinden zengin, katı görünümlü solit dediğimiz katı nodüller varsa hücreden zengin nodül demektir. Ve kanser oluşumu söz konusu olabilir. Bu solit nodülleri değerlendirmek için belli bir kriterimiz var. Nedir? Kenar düzeni, kanlanması var mı ultrasonografide? İçerisinde kalsifikasyonlar var mı?
1: Ve kireç benzeri
0: kireç
1: oluşumlar.
0: Kireç benzeri evet. Oluşumlar. Ve de ultrasonografik olarak ekosu nasıl? Yani yüksek ekolu hiperekoik dediklerimiz veya izoekoik dediğimiz tiroid beziyle eş ekoda olanlar daha iyi huylu. Hipoekoik dediğimiz yapılar, nodüller ise daha olumsuza merdiven dayamış nodüllerdir. İşte bu nodüllerde eğer 1 santimin üstündeyse, kenar düzeni bozuksa, kireçli odaklar varsa, kanlanması varsa biz bu solit nodüllerden iğne biyopsisi almak isteriz.
1: Şu ana kadar o zaman bir hekime başvurdu Zeynep ama henüz bir kanser tanısı almadı. Fakat hem kan tahlilleriyle hem de ultrasonla kanser olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündük. Şimdi kesin tanı için sanırım biyopsi gerekecek.
0: Evet.
1: Tiroid biyopsisi özellikle hangi yöntemlerle yapılır ve ne zaman gerekir?
0: Az önce söz ettiğim ultrasonografik olarak nodülün görüntüsü bize rahatsızlık verdiyse, hipoekoik, kanlanması olan, kenar düzeni bozuk, solit, içerisinde kireçli odaklar var. Böyle bir nodülde biz ince iğne aspirasyon biyopsisi yaparız. Nedir ince iğne aspirasyon biyopsisi? Kan aldığımız basit enjektörlerle ultrason eşliğinde nodülün içine gireriz. Küçük örnekler alırız ve bunu da lama yayarız ve mikroskop altında inceleriz. İşte bu ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Herhangi bir kanser riski yaratmaz. Kanserin yayılımına yol açmaz.
1: Evet, bunu soracaktım çünkü öyle bir inanç var yayılır diye. Öyle bir bilimsel kanıtımız, bilgimiz yok.
0: Öyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü biz nokta atışı yapıyoruz. Nodülün içine giriyor iğne. Parçamızı alıyoruz ve daha sonra da herhangi bir yayılım yapmadan iğneyi hiç kıpırdatmadan dışarı çıkartıyoruz. Ve aldığımız örnekleri de lama yayarak mikroskopla incelenmek üzere patolojiye gönderiyoruz.
1: Yani biz tiroid biyopsisi gerektiğinde yayılır diye korkmadan
0: evet.
1: Hızlıca bunu yapmamız gerekecek.
0: Kesinlikle yapılması peki. Lazım.
1: Yine Zeynep Hanım'a dönelim hikayemizi. Papiller tiroid kanseri tanısı kondu. Papiller tiroid kanseri bildiğimize göre en sık rastlanan tiroid kanseri diyebiliyoruz. Peki nasıl bir seyir var? Yani tamamen masum diyebilir miyiz? Evet, artık tedavinizi oldunuz. Gidin bir daha gelmedin mi diyoruz. Bu hastalar nasıl yönetiliyor? Seyri nasıl?
0: Evet. Şimdi 4 çeşit kabaca bildiğimiz tiroid kanseri tipi var. En yaygın olanı da papiller kanser tipi. Papiller kanserin de alt tipleri var tabii ki. Klasik varyantı en iyi seyreden varyant. Papiller kanserler tiroid kanserleri arasında prognozu en iyi yani yaşam seyri en iyi dediğimiz ve %98-%100 oranında iyileşme sağladığımız kanser türleridir.
1: Ama yine tekrarlama ihtimali var demek
0: tekrarlama ihtimali her zaman var. Boyutuna göre, lenfatik yayılımına göre veya histolojik alt tiplerine göre biz risk skorlaması yapıyoruz. Ayrıca hastanın yaşı, ailede öykü olup olmaması gibi radyasyon öyküsü olması gibi faktörler de etkiliyor ve böylelikle bir risk skorlaması yapıyoruz. Daha sonra da hastanın tedavisini bu skora göre değerlendiriyoruz. Örneğin 1 santimin altında bir tümör, aile öyküsü yok, radyasyon öyküsü yok. O zaman biz bu nodülü tek taraflı lobektomi dediğimiz, çünkü tiroid bezi iki lobdan oluşuyor. Hangi lobda yerleştiyse ve karşı tarafta, karşı lobda nodül yoksa bu lobun çıkarılması yani sağdaysa Zeynep'te olduğu evet. Gibi sağdaydı sanırım. O tarafı çıkarıyoruz. Kalan bez dokusu ona yetiyor hormonal olarak. Böylelikle kanser dokusunu temizlemiş oluyoruz. Bir santimlik tümörlere ek tedavi gerekmiyor. Çoğu zaman ilaç tedavisi de gerekmiyor. Kalan bez dokusu ona yetiyor. Diyelim ki senaryoyu biraz çevireyim. Karşı tarafında da bir santim nodül var. O zaman ben o nodülün takibi zorlaşır diye tiroidin her iki lobunun yani total tiroidektomi dediğimiz ameliyatın yapılmasını tavsiye ediyorum. Böyle bir durumda da tiroid hormonlarından hastamız maalesef yararlanamayacağı için kendi bezinde olmadığından dolayı dışarıdan tiroid hormon ilacı veriyoruz ki bu da toplumda herkesin bildiği basit guatr ilacıdır. Herhangi bir ek kemoterapi veya radyoterapi gibi bilinen diğer kanserlerdeki tedavi

0: uygulamıyoruz. 2,5 santimetrenin üstünde ise atom tedavisi denilen halk arasında radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir.
1: Yani tiroid, papiller tiroid kanseri için kesinlikle iyi kanser diye bir sınıflamaya gitmiyoruz. Ve tedavisini bireysel planlıyoruz demek istiyoruz.
0: Kuşkusuz bireyselleştirilmiş tedavi diyoruz. Kişinin risk faktörlerine göre tedaviyi planlamak her zaman önemli. Kimi zaman 3 santimetredir tümör ama çok iyi prognozu vardır, seyri vardır. %100'e yakın tedavi sağlarız. Kimi zaman da 1 santimetrenin altındadır ama seyri kötüdür. İşte o zaman daha yakın takip gerekmektedir. Evet,
1: kontrolleri bırakmamak
0: kontrolleri gerekiyor. Kontrolleri hiçbir zaman ömür boyu bırakmayacağız. Evet.
2: Sayın Dağlar, tiroid bezi vücutta ne işe yarar? Bu konuyu biraz açmak istiyoruz. Daha doğrusu tiroid hormonları, örneğin kalp hızı, enerji düzeyi, kilo bağırsak hareketleri, ruh halimiz ya da adet düzeni gibi günlük hayatımızı etkiler mi?
0: Evet, tiroid bezi ikinci beyin gibi vücutta çalışıyor demiştik. Tiroid hormon salınımına göre bizim kalp hızımız, günlük aktivitelerimiz, enerjimiz, uyku düzenimiz, bağırsak hareketlerimiz, yeme içmemiz, cilt kuruluğumuz, saç dökülmemiz, kilo alıp vermemiz her şey etkilenir. Tiroid hastalıklarını anatomik ve fonksiyonel olarak ayırdığımızda anatomik olanı konuştuk, nodüllü hastalıklar, bir de fonksiyonel olarak yani az çalışan çok çalışan tiroid bezi diye sınıflandırdığımızda hipertiroidi yani tiroid hormonunun istenmeyen şekilde fazla salınımı demek istiyoruz. İşte o zaman sizin dediğiniz sinirli bir ruh hali, anksiyete, uykusuzluk, ellerde titreme, yemek yediği halde iştahlı olduğu halde kilo alamaması, ishal olması, bunlar hipertiroidi yani tiroidin çok çalışması, zehirli goiter da denebilir halk arasında diye sınıflandırabileceğimiz grup. Hipotiroidi dediğimiz yani tiroid hormonunun yetersiz olduğu grupta ise tiroid hormonları yeterli salgılanmadığı için vücut aktivitesi azalıyor, metabolizma düşüyor. Nedir o zaman? Enerjimiz de düştüğü için hımbıl bir ruh halimiz var. Yataktan çıkmak istemiyoruz. Saçlarımız kupkuru, cildimiz kupkuru, kabız oluyoruz, depresyona meyilimiz oluyor.
1: Unutkanlık oluyor.
0: Bu durumda da tiroid eksikliklerini yine tiroid ilacı dediğimiz basit bir hormon ilacıyla takviye yapmak gerekiyor.
2: Sayın Dağlar, aklıma hemen şu soru geliyor. Eğer az çalışıyorsa tiroidimiz genelde biraz kilolu insanların da bahanesidir.
0: Evet.
2: Kilo alınır mı?
0: Evet. Kilo alınır.
1: Peki tersi doğru mu? Yani tiroid hormonu alalım kilo verelim doğru bir yaklaşım mı?
0: Hayır, o doğru bir yaklaşım değil. Tiroid hormonlarımız normal düzeylerde ise onlarla oynamamak lazım.
1: Çünkü fazla dışarıdan alınan hormon kalp üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir.
0: Elbette.
1: Çarpıntı, ritim bozuklukları hatta kalp yetmezliği yapabilir.
0: Evet.
1: Peki şu ana kadar bir nodül kavramını kullandık. Nodülden bahsettik. Bir tiroid bezinin büyümesinden bahsettik. Goiter'dan. Bir de halk arasında çok ismi çok bilinen bir hastalık daha var, Hashimoto.
0: Evet.
1: Hashimoto ile tiroid kanseri aynı kategoride mi? Bunların birbirinden farkı nedir? Bizim anlayabileceğimiz şekilde, basit bir şekilde söyleyebilir misiniz?
0: Tiroid hastalıklarını hani gruplandırmıştık fonksiyonel ve anatomik olarak. Hashimoto aslında fonksiyonel bir tiroid hastalığıdır. Yani tiroid 3 evresi vardır. Başlangıç evresinde tiroid hormonları çok yüksek salgılanır ve hasta zehirli goiter gibi algılanır. Daha sonra normale döner. İşte bu dönemde hiç şikayeti olmayabilir. En son aşamasında da hipotiroidizmle yani tiroid hormon eksiklikleriyle sonlanır Hashimoto.
1: Bu tiroid bezinin artık kapasitesinin azalması, dokusun azalması demek mi?
0: Evet, seyrinde öyle oluyor. Tiroid hormon salgılanımı azalıyor. Neden? Çünkü sizin söylediğiniz gibi Hashimoto'da nihai sonuçta tiroid bezi küçülüyor. Küçülüyor, büzülüyor. İçerisinde sağlıklı tiroid bezi olmadığı için de hormon salgılanamıyor. İşte o zaman hipotiroidizm oluşuyor. Dışarıdan ilaç veriyoruz. Hashimoto esasen Türkçesi kronik otoimmün tiroidit hastalığıdır. Yani iltihabi bir hastalık diyebiliriz ama bağışıklık sisteminin zayıflığından kaynaklanır. Otoantikor dediğimiz
1: kendi kendine hasar veriyor. Romatizmal hastalıklar gibi.
0: Evet. Romatizmal hastalık yatkınlığı olanlarda zaten otoimmün hastalıklar daha fazla görülüyor ve Hashimoto da bir otoimmün hastalık olduğu için yine daha sık görmekteyiz. Bez küçülüyor. Kansere meyil var mı? Çok küçük bir papiller tiroid kanseriyle risk artışı olduğu gösterilmiş. Ancak

0: enfeksiyonla alakalı bir durum mu? Yani hastanın daha önceki hayatıyla alakalı bir yatkınlık durumu var mı?
1: Korunma diye bir şey söz konusu değil ama önceki hayatıyla ilgili tabii ki bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar maalesef tiroidi de vurabilir. O zaman otoimmün zeminde geliştiği için Hashimoto daha sık rastlayabiliriz. Beslenme, diyet, günlük kilo kontrolü gibi faktörler Hashimoto'nun seyrini yavaşlatabilir. Örneğin selenyum mesela tiroidin sevdiği bir elementtir. Selenyumdan zengin beslenirsek, omega 3'ten, çinkodan zengin beslendiğimizde bu Hashimoto'nun seyrini, nihai seyrini biraz daha yavaşlatabiliriz.
2: Gül Hanım, merak ediyoruz. Tiroid hastalıklarında hangi belirtiler bekleyelim geçer denmeyecek kadar önemlidir? Aklımıza gelen belirtiler mesela boyunda büyüyen şişlik demiştik. Kalıcı ses kısıklığı, yutma güçlüğü, çarpıntı, aşırı kilo değişiminden bahsetmiştik ya da belirgin bir halsizlik. Bu bulgular nasıl değerlendirilmelidir?
1: Öncelikle ses değişiklikleri, ses kısıklığı olmasa bile örneğin yüksek volümlere çıkamamanız, tiroid bezinin çok büyüdüğünü veya sinir yanından geçiyor. Ses tellerine
0: Uyaran
1: uyaran
0: sinir.
1: sinirimiz tiroid bezinin kenarından geçiyor. Tiroidde bir anormallik olduğunu gösterir.
0: Yani sinire bir şekilde bası yaptığını
1: Bası
0: gösterir,
1: yaptığını
0: büyüdüğünü
1: gösterir.
0: gösterir
1: Büyüdüğünü
0: tabii.
1: gösterir veya siniri tuttuğunu, kanserli olgularda siniri yakalıyor ve çalışmasını engelliyor. O da ses tellerinde bir bozukluğa yol açıyor. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı sinirlilik hali, aşırı terleme, normalin dışında olan her şeyi ciddiye almalısınız. Ve kendinizi de dediğim gibi soluk borusunun önünde elinizle yoklayaraktan muayene etmelisiniz.
2: Peki genelde bir takım hastalıklar diyelim kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi korkuyorum bu soruyu sorarken de tiroid hastalıklarında aile öyküsü, kadın cinsiyetinin olması, yaş, iyot durumu, geçirilmiş boyun radyasyonu ve otoimmün hastalıklar ne kadar önemlidir? Kimler daha dikkatli olmalıdır? Kadınlar da daha mı çoktur?
1: Evet, kadınlarda maalesef ki tiroid hastalıklarına daha sık rastlıyoruz. Örneğin gebelik tetikleyici bir faktör Hashimoto adına. 30 ila 60 yaş arası daha fazla görüyoruz. Erişkin kadınlarda tiroid hastalıklarını daha sık görüyoruz. Otoimmün zemin varsa, ailesinde tiroid problemleri, iyi huylu veya kötü huylu varsa, geçmişte radyasyon aldıysa bunlar ciddi risk grubu oluşturuyor.
0: Peki iyottan bahsettik. O zaman iyot eksikliği deyince aklımıza hemen Doğu Karadeniz ve lahana geliyor. Nasıl bir ilişki vardır? Yani her Doğu Karadeniz'de yaşayan bol bol lahana yiyen birisi iyot almalı mıdır kendi başına? İyot damlaları şeklinde ve iyotlu tuz mu kullanmalıdır? Nasıl bir davranış sergilemelidir?
1: Evet, bu iyot konusu çok suistimale uğrayan bir konu. O yüzden bu soru için özellikle teşekkür ediyorum size. Evet, Karadeniz'de tiroid hastalıklarını daha sık görüyoruz. Çünkü iyot eksikliği var. Kara lahana iyotu bağlıyor. İyot nedir? İyot tiroid hormon sentezinde çok önemli bir elementtir. Eğer iyot yetersiz olursa tiroid hormonu yeterli sentezlenemiyor ve tiroid bezi sürekli hormon sergilemek için, salgılamak için büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonuçta da goiter dediğimiz dev bir yapıya boynumuzun önünde dönüşüyor. İyot eksikliğini engellemek için iyot kullanılması, iyotlu tuz kullanılması, deniz tuzu kullanılması, deniz ürünlerinden yararlanılmasını istiyoruz. Ama dışarıdan tablet veya damla olarak kontrolsüz iyot kullanımları da hiper iyot durumuna yol açıyor. O zaman da ne oluyor? İyot artınca tiroid hormon salınımı artıyor ve bu sefer de zehirli tiroid problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu da istenmeyen bir durum. Bu nedenle eğer iyot eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız basit bir testle bunu tespit edin ve hekiminizin kontrolü çerçevesinde iyot kullanabilirsiniz. Günlük ihtiyacımız normal bir bireyde 150 mikrogramdır. Gebelerde bu ihtiyaç biraz daha artar.
0: Nasıl bunu tarif edebiliriz? Yani 150 mikrogram neye karşılık gelir?
1: Örneğin damla olarak alıyorsanız bir damla bir bardak suya koyduğunuzda 150 mikrogram oluyor.
0: Deniz yosunlarından bahsediliyor. Sosyal medyada çok karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Deniz yosunu kullanımının bir faydası, anlamı var mı?
1: Deniz ürünlerinde iyot fazla olduğu için böyle tavsiyelerde bulunuyoruz. Ancak ben yine ölçüm olmadan ya da tiroid probleminiz olmadan sadece iyotumu yükseltmek için iyot kullanacağım ya da bağışıklık sistemimi yükselteceğim diye iyot kullanılmasını tavsiye etmiyorum.
0: Peki hocam, tiroid kanserlerinden papiller tiroid kanserinin örneğini inceledik. Başka hangi kanser?

0: faktörler olabilir tiroid bezinde ve tedavide farklılıklar olabilir mi? Özellikle ışın atom tedavisi açısından
1: Evet.
0: farklılıklar olur mu?
1: Evet. Foliküler tiroid kanserleri var. Papillerden sonra en sık rastladığımız tedavisi farklı. Bunlara sadece ilaç verebiliyoruz. Radyoaktif iyot tutumu zayıf bu tümörlerin. Bu nedenle radyoaktif iyottan, atom tedavisinden faydalanamıyoruz. HER2 hücreli kanserler olabilir. Bir de hiç istemediğimiz anaplastik kanserler olabilir ki birkaç gün içerisinde çok büyüyüp nefes darlığına yol açabiliyor. Çok çok nadir görüyoruz neyse ki.
0: Peki tiroid hastalıklarında sigara kullanımının bir etkisi, ilişkisi var mı?
1: Evet, bütün kanser türlerinde olduğu kadar sigaranın tiroid kanseri üzerinde de etkisi var ama direkt ilişkili diyemeyeceğim.
2: Bir de benim bir sorum olacak. Son yıllarda malum sosyal medya hayatımızın çok içinde dijital bir çağdayız. Glutensiz, şekersiz beslenme tiroidi nasıl etkiler? Doğru mudur bu şekilde bir beslenme?
1: Gluten bağışıklık sistemimizi direkt etkileyen bir madde. Bu nedenle bağışıklık sistemiyle ilişkili tiroid hastalıkları, en yaygını da Hashimoto yani kronik otoimmün tiroid hastalığı konusunda glutensiz beslenmenin faydaları gösterilmiş. Antikorların kısmen düştüğü glutensiz beslenmeyle gösterilmiş. Ancak diğer tiroid problemlerinde örneğin bir Graves hastalığı var, toksik tiroid dediğimiz, ya da tiroid kanserleri de glutensiz beslenme direkt ilişkili değil. Ya bu gluten meselesini böyle direkt keselim, gluteni de tiroidden korunalım, bu bilgi biraz yanlış oluyor.
2: Ciddi bir araştırma sonucu yok.
1: Ciddi bir araştırma sonucu yok. Araştırmalara göre de zaten direkt ilişkili değil. Sadece o antikorların salınımını azaltıyor. Okey. Seyrini belki biraz yavaşlatıyor. Ama koruma diye bir şey yok. Tam tersi, glutensiz beslendiğimizde mesela B12 eksikliğiyle çok karşılaşıyoruz. Halbuki tiroid bezi neyi sever? Selenyum, çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, D vitamini, bunları sevdiği için, hani bunlardan zengin beslenirsek mesela glutensiz olmak yerine bu vitaminlerle, bu elementlerle yoğunlaştırılmış bir diyet programı uygularsak tiroidimizi daha çok korumuş oluruz.
0: Tiroid metabolizmayı etkileyen hormonlar salgıladığı için tabii dolayısıyla beslenmeli de yakından ilişkili demek
1: Kuşkusuz.
0: istiyorsunuz, evet.
1: Evet.
2: Gökhan Hocam, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Uzman doktorumuza son mesajını soralım mı?
0: Evet, buyurun hocam.
1: Tiroid bezi sinsidir. Kendini hemen, hastalıklarını hemen belli etmeyebilir. Bu yüzden aile hekiminize, muayeneye gittiğinizde muhakkak tiroid bezini de ellemesini, hatta genel bir muayeneye gittiğinizde yıllık check-up programları alıyorsanız tiroidinize de konsantre olmanızı öneriyorum. Bir TSH ölçümü, basit bir boyun ultrasonografisi ile birçok hastalığı önceden tespit edebiliriz.
0: Peki meme kanseri gibi elle muayene öneriyor musunuz?
1: Öyle direkt muayeneyle bulabiliriz diyemeyeceğim. Meme kanseri gibi
0: Ama en
1: değil
0: azından aynada
1: ama aynada
0: takip etmek,
1: kendimizi
0: evet.
1: yoklamamız, yutkunurken tiroid bezinin hareketi sırasında lüzumsuz bir şişlik, ekstra bir dokup orada görüyorsanız uyanık olmakta
0: Veya
1: fayda var.
0: olağan yaşamımızdan daha farklı bir şekilde çarpıntı, nefes
1: Evet.
0: darlığı veya terleme,
1: Evet.
0: asabiyet gibi bir belirtiler çıktığında kesinlikle önemli olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
1: Evet, bir noktayı atladık. Şimdi siz
0: Buyurun.
1: söylerken aklıma geldi. Graves dediğimiz, yani yine o da otoimmün bir tiroid hastalığıdır ve zehirli guatr
0: Deniyoruz, evet.
1: olayıyla karşı karşıya kalırız. Gözlerde büyüme,
0: Evet.
1: pörtlek göz dediğimiz, pörtlek şekilde çıkması da bir uyarıcı faktör olmalı.
0: Hekime başvuracağız.
1: Hekime başvuracağız.
2: Bu bölümde boynumuzdaki o küçük ama hayati önemi büyük olan salgı bezini, tiroidi ve tiroid kanserini konuştuk. Erken teşhisin bu yoldaki en güçlü silahımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sayın dinleyenlerimiz, konuk doktorumuz, genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Gül Dağlar'a ve programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bir hekimden dinledim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her anı kameralarla izlenen ve sahte bir dünyayı anlatan unutulmaz bir film var. Truman Show. Film tüm hayatı bir televizyon stüdyosunda canlı yayınlanan Truman Burbank'in öyküsüdür. Truman ailesinin birer oyuncu, yaşadığı kasabasınınsa dev bir dekor olduğundan habersizdir. Ancak bu kusursuz tablonun bir yalan olduğunu fark ettiğinde sahte cennetinden kaçmaya karar verir. Jim Carrey filmde Truman karakteriyle neşeli bir adamın içindeki o büyük uyanışı muazzam bir başarıyla adım adım sergiler. Filmdeki asıl çatışma Truman'la onu bir stüdyonun tepesinden yöneten Christoph arasındadır. Yönetmen Truman'a güvenli ama sahte bir yuva sunarken ona aslında en temel hakkı olan gerçek hayatı ve özgürlüğü de çok görmüştür. Ekranları başındaki izleyicilerse kendi sıradan hayatlarından kaçmak için Truman'ın esaretini bir eğlence gibi izlemektedir. Truman'ın fırtınalı denizde verdiği mücadele ise sadece dalgalara değil, kendini bir ürün olarak gören bu düzene karşı başkaldırıdır. Filmin finalinde Truman'ın stüdyonun duvarına, yani gökyüzünün sonuna dokunduğu an, sinema tarihinin en güçlü, en epik özgürlük sahnelerindendir. O kapıdan dışarı çıkarken, izleyiciye son kez selam vermesi ise bir insanın hayattaki rollerde kukla olmayı reddettiği anın görüntüsüdür. Truman Show, izleyicisine ne kadar konforlu olursa olsun, sahte bir dünyanın gerçek acılardan çok daha tehlikeli olduğunu tekrar tekrar hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Önem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama

Kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

kanatlar gibi. Önümde uzayıp aksın bir su gibi. Merak ettiğim

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacı hatırlatan Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin kurulması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'un reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok beldeyi vuran İsrail unsurları 6 kişiyi öldürdü. Katil İsrail unsurları bölgede yine fosfor bombası kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının siyasi kaygılarla tarihi istismar ederek Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddialarını gündeme getirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe, Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğrenim mezunu 1128 destek personeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibiyle İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlerle bir araya geldi. Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimize kol kola yürüyeceğiz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. İsrail Sumut aktivistlerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Moritanya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. İran milli takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimize kol kola yürüyeceğiz diye konuştu.
2: Bizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Şehitleri rahmetli anan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanında gençler bayram heyecanını zirveye taşıdı. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkınbak gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Törende Atatürk'ün gençliği emaneti bir kez daha vurgulandı.
3: Türkiye'nin gücü gençliği aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi

0: daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Üniversite öğrencilerinin deneyim ve gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı başarıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplam 220 bin gencin programdan faydalandığını söyledi. 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu genç ve çocuklarla bir araya geldi. Gençlere kendi değerlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi.
2: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.
1: Bahçeli gençlere hitabında terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için birlik ve beraberliği olan ihtiyacı hatırlattı.
2: Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır.
1: MHP lideri Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.
2: Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu kutlu bir başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da attığı ilk adım Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en önde saflarında birer bir nefer olmaktır.
1: Devlet Bahçeli gençliğe öğütler de verdi.
2: Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz, dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında konuştu. Gündeminde AK Parti'nin Kocaeli'nde düzenlediği gençlik şölenine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları da vardı. Çelik, Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir, diye konuştu. Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına da sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yapmış olduğu saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz, ifadelerini kullandı. Haydut İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Akdeniz'in ortasında yaşanan hukuk dışı müdahalelerde toplam 50 gemi ve 44 ülkeden 428 aktivist alıkonuldu. Filoda 85 de Türk katılımcı bulunuyordu. Filoya bağlı teknelerin Aşdod limanı yakınında denizde bekletildiği belirtiliyor. Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Tekneler bebek maması, ilaç, eğitim ve insani yardım malzemeleri taşıyordu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, İsrail ordusunun silahlı saldırılarına ilişkin durumdan çok endişeli olduklarını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in saldırısının uluslararası sularda gerçekleştirildiğini kaydetti. Uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı bir eylem olduğunu vurguladı. Saldırıyı ve aktivistlerin alıkonulmasını savaş suçu ve deniz korsanlığı olarak nitelendirdi. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. İsrail saldırısında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda aktivist alıkonuldu. Hak İş Konfederasyonu, İsrail'in filoya yaptığı saldırıları ve aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. Hak İş Genel Başkan Vekili Devlet Sert, Siyonist İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırının korsanlık faaliyeti olduğunu söyledi. Hak İş Genel Başkan Vekili Sert, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını lanetledi. Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı.
3: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye İnsani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını ifade etti. Korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini vurguladı. İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi. Bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağının altını çizdi. Türkiye'ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Mauritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzouk bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya temaslarının ardından Mauritanyalı mevkidaşıyla görüşecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstil sektörünün Ocak-Nisan döneminde 767 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İlk 4 ayda tüm sektörlerdeki ihracatın ise 88 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bakan Bolat, İstanbul'da Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda konuştu.
4: Ev tekstil sektöründe Türkiye Avrupa birincisidir. Dünyada da 5. durumdadır. Dünyada ev tekstil ihracatından %2.6'lık bir pay almaktayız. Bu yılda ev tekstil sektörü ilk 4 ayda %2'lik bir ihracat artışıyla 767 milyon dolarlık bir rakamı yakalamıştır. Hamdolsun Nisan ayında bütün sektörlerde aylık %22,5'luk bir artış ve 88 milyar dolar ilk 4

0: 4 ayı kapadık mal ihracatında. Türkiye tekstil ve konfeksiyon alanında 211 ülkeye ihracat yapmakta. Dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatında 7. sırada, Avrupa Birliği'nde ise 3. sırada bulunmaktadır. Ve geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim ihracatımız oldu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Siber vatanda terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir, dedi. Kurban Bayramı öncesi denetimler artırılacak. Bayramda fahiş bilet ücretlerinin önüne geçilecek. Korsan taşımacılık yapanlar da takibe alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferleri ve işletmecilerine yönelik kontrollerin artacağını duyurdu. Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak, dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz, dedi. 600'ün üzerinde teknik toplantıyla Gökbey'in sertifikasyon süreçleri tamamlandı. 180'den fazla test yapıldı. Yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğru kurulama sağlandı. Teknisyenlere yönelik eğitimler de başladı. Eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yerli ve milli sistemleri üzerinden verilecek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'de bakım eğitimleri için kaynak sağlayacak. Türkiye Dev Enerji Filosu'yla Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor. Filonun ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki görevine bugün başlayacak. Yıldırım ilk faaliyetini Türkali 16 kuyusunda gerçekleştirecek. Türkiye'nin arama çalışmaları Yıldırım'la birlikte daha da güçlenecek. Hali hazırda Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemileri çalışma yürütüyor. Böylece Türkiye'nin enerji filosundan 5'i Karadeniz'de görev alıyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğundaki gemi 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi ayrıca 200 personele de yaşam alanı sunuyor. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. 70'ten fazla uluslararası patente sahip yerli mühendislik gücüyle yola çıkan bu ortaklık, Türkiye'yi teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir güç haline getirecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'ın reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Tazminat talebiyle yaptırımların ve Tahran aleyhine tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması da şartlar arasında. Nükleer mesele de teklifte yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası ise devam ediyor. Birleşmiş Milletler önümüzdeki durumun gıda krizine neden olabileceği uyarısında bulundu. İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. İranlı milliler 2 haftalık kamp sürecinde Gambiya ile 29 Mayıs'ta hazırlık karşılaşmasına çıkacak. İran milli takımı vize işlemlerini de Türkiye'de yürütecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e kritik bir ziyarette bulunuyor. Görüşmelerde İran ve Ukrayna savaşları başta olmak üzere enerji, ticaret ve küresel dengeler gibi birçok kritik başlık ele alınacak. Ziyaretin Amerikan Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizde Çin açısından Rusya'yı daha kritik hale getirdi. Enerji akışındaki riskler Pekin'in Moskova'ya olan stratejik bağımlılığını artırdı. İki ülkenin ziyaret kapsamında yaklaşık 40 işbirliği anlaşması imzalaması bekleniyor. Türkiye'deki bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Sosyal medyada popüler hale gelen egzotik ürünler, farklı ülkelere ait geleneksel gıdalar, mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. O dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla ön lisans ve orta öğrenim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve orta öğrenim mezunu adaylar başvurabilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlerle bir araya geldi. Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. İsrail, Sumut aktivistlerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Moritanya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. İran milli takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibiyle İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta gündem sportif direktör arayışı, siyah beyazların Önder Özen'le anlaşma sağlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig ve Nesine 2 ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı. Rakip takım antrenmanlarını gizlice izleyen Southampton'ın Championship playofflarından ihraç edildiği açıklandı. Böylece Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin playoff finalindeki rakibi Middlesbrough oldu. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Sambacılarda uzun süredir milli takımdan uzak kalan Neymar 26 kişilik kadroya dahil edildi. Fenerbahçe forması giyen Ederson da Brezilya'nın turnuvaya gidecek ekibinde yer aldı. İki kez şampiyonluk yaşayan ve bu sezonda Final Four'a kalmayı başaran Fenerbahçe Beko, Euroleague'le devam etme kararı aldı. Kulüp NBA Europe'un yapacağı gelişmeleri yakından takip edeceğini de duyurdu.
2: Durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Kayseri, Kars ve Ardahan 18, İstanbul, Muğla, Denizli ve Mardin 22, İzmir ve Batman 26, Antalya, Bartın, Gaziantep, Bursa ve Sakarya 23, Şanlıurfa 27, Edirne, Manisa, Diyarbakır, Adıyaman 25, Kahramanmaraş, Ordu, Çorum ve Bayburt 20, Afyon, Karahisar, Uşak, Van ve Elazığ 17, Mersin, Samsun, Rize, Muş ve Kilis 21, Nevşehir 16 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.

0: Yol Durumu.
1: Malatya Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmakta. Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service Yol Durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni sunduk.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Amerika'ya gittiniz mi? Gittiyseniz Amerika'nın ne kadarını gezdiniz? Amerika'da ekvator çizgisini, Alaska'yı gördünüz mü? Amerika'da kaç dil duydunuz, hangi renklerden insanlara denk geldiniz? Bazıları Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri olarak düşünür. Oysa Amerika bundan çok çok fazlasıdır. Amerika bir kıtadır. Yüzölçümü 42 milyon kilometre kare olan bu kıta, Güney, Orta ve Kuzey Amerika olarak üç büyük parçaya ayrılır. Kuzeyden güneye dünyadaki en uzun kıtadır. Büyüklüğü ise Asya'dan sonra ikinci sıradadır. Ekvator, Güney Amerika'nın kuzey kısmından geçer. Mehmet Akif, eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer derken, yeni dünya sözüyle Amerika'yı kastetmiştir. Gerçekten de Amerika, tarihsel olarak da yeni dünyadır. Asya'da paleontolojik ilk insan buluntusu 60 bin yıl öncesini gösterirken, Amerika'da 14 bin yıl öncesine gidilebilmiştir. Dünyanın çevresini dolaşan ilk insan olan Portekizli denizci Magellan, 1520 yılında Amerika'nın en güney ucuna geldiğinde dumanlar içinde bir yer görür. Jules Verne'in Dünyanın Ucundaki Fener adlı kitabında da geçen bu yere Ateş Ülkesi adını verir Magellan. İşte Amerika'nın en güney ucundan 20 bin kilometre boyunca Alaska'ya kadar uzanan dağlar Amerika'nın en genç dağlarıdır. Alaska'daki Denali Dağı 6195 metreye ulaşır. En güneydeki Ant Dağları üzerindeki taş bekçi anlamına gelen Aconcagua Tepesi ise 6962 metre ile Amerika'nın en yüksek tepesidir. Bu tepeye ilk kez 1897 yılında tırmanıldı. Kanada'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu boyunca uzanan ve adını bir Kızılderili kabilesinden alan Apalaş Dağları belki de en gizemli dağlardan oluşur. İnternette araştırdığınızda bu bölgeye ait birçok ürkütücü hikaye okuyabilirsiniz. Ama gerçek olan İngilizlerin buradan yıllarca kömür çıkarıp İngiltere'ye götürdüğüdür. Ilıman kuşakta bulunan bu bölgeden Güney Amerika'ya doğru gittikçe çöllere ve tropikal kuşağa ulaşırsınız. Güneye gidince hem kurak hem yağışlı mevsimler bir arada yaşanır. İklimin durumuna göre Amerika'nın bazı yerleri çok kalabalık, bazı yerleri ise bomboştur. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmeden önce Ant Dağları ve Meksika Amerika'nın en kalabalık bölgeleriymiş. Kıtanın geri kalan kısmı da boş sayılırmış. Irk olarak da en karışık bölge Güney Amerika'ymış. Bu yüzden Latin Amerika denilince akla beyazlar, zenciler ve kızılderililer gelirmiş. Ama bugün ekonomik bakımdan çok gelişmiş olan Kuzey Amerika en kalabalık nüfusa sahip olmuştur. Halkın %75'i kentlerde yaşamaktadır. Bu durumun en önemli sebebi de Kuzey Amerika'daki doğal kaynakların çokluğu ve işlenerek ekonomiye kazandırılmasıdır. Güneyde ise kaynakların çoğu Amerikan şirketleri tarafından çıkarıldığı ve yabancı sermayeye bağımlı olunduğu için ulusal sanayilerin gelişmesi engellenmiştir. Amerika dil bakımından çok zengin bir kıtadır. Ansiklopedia Britannica yalnızca Amerika'nın kuzeyinde 55 dil ailesinin bulunduğunu yazar. Her dil ailesinin birden fazla dile sahip olduğunu düşünecek olursak Amerika kıtasında gerçekte yüzlerce dil olduğunu söyleyebiliriz. Profesör Doktor Osman Nedim Tuna yıllarca Amerika'daki dilleri araştırmış ve bu konuda birçok eser bırakmış. Osman Nedim Tuna, Kızılderililerin diliyle Türkçe arasındaki yakınlıkları

0: Kızılderilileri de dünyaya duyuran bir bilim adamıydı. Kızılderililerin Asya kökenli olduğunu, kullandıkları birçok kelimenin Türkçe ile olan yakınlığını ortaya koymuştu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Geçti artık o güzel günler. Kalbimi sardı hüzünler. Elveda ey sevgili sana. Bitti aşkım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün NBA'in sadece Amerikalıların oyun alanı olduğu o eski günleri geride bırakan, parkeleri birer birer fetheden Avrupalı basketbol devlerinden söz edeceğiz. Bir zamanlar yetersiz bulunan, savunma yapamayacağı düşünülen Avrupalı basketbolcular, bugün ligin en değerli oyuncu ödüllerine deyim yerinde ise ambargo koymuş durumda. Bu büyük değişim kapıları adeta omuzları zorlayan öncü isimlerle başladı. Drazan Petrovic'in durdurulamaz şutörlüğü, Vlade Divac'ın oyun zekası ve Sabonis'in dev cüssesine rağmen bir oyun kurucu gibi pas dağıtması NBA'in Avrupa'ya bakışını temelden sarstı. Ancak asıl kırılma noktası Dirk Nowitzki'nin Dallas formasıyla şampiyonluğa ulaşıp ligin çehresini değiştirmesi ve Tony Parker'ın Spurs hanedanlığındaki performansıyla yaşandı. Bu isimler basketbolun sadece atletizmle değil, fundamental denilen o saf teknik beceriyle de domine edilebileceğini tüm dünyaya defalarca kanıtladı. Bugün NBA'de hüküm süren krallara baktığımızda Nikola Jokic'in yanı sıra dehasını ya da Anne Kutompu'nun fiziksel üstünlüğünü görüyoruz. Ancak bu hikayenin son ve en parlak sayfası Sloven sihirbaz Luka Doncic tarafından yazılıyor. Henüz çocuk yaşta Avrupa'yı dize getiren Doncic, NBA'ye adım attığı andan itibaren tüm ezberleri bozdu. Onun saha görüşü, imkansız pasları ve Luka Magic dedirten o soğukkanlı sihirli şutları basketbolun bugünkü standartlarını da belirliyor. Doncic, Avrupa basketbolunun zekasını NBA'in ihtişamıyla ve şovuyla birleştiren parkelerin son büyük ustası olarak bugünden tarihe geçti bile. Tin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpa,

0: Ay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT

Başka Haberler Merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka Haberler Merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 107 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin meşalesini yaktı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dünyada da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkmenistan ve Ürdün'de törenler ve etkinlikler düzenlendi. Anıtkabir'den götürülen toprak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen'e teslim edildi. Türk Telekom ve Aselsan yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi, aktivistlerin serbest bırakılması çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt

Genelinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Üç büyük ilde hava tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle başkent Ankara için bugün kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 26 derece civarında olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Göktürkler eski Hunların soylarından gelirler ve onların bir koludur. Kendileri ise Aşina adlı bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak ayrı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin adını taşıyan bir memleket tarafından mağlup edildiler. Mağlubiyetten sonra Göktürkler öldürüldüler. Katledilen Göktürklerden geriye yalnızca 10 yaşında bir çocuk kalmıştı. Lin askerleri çocuğun çok küçük olduğunu görünce ona acımış ve onu öldürmemişlerdi. Yalnızca çocuğun ayaklarını kesmişler ve bir bataklık içinde otlar arasında bırakarak gitmişlerdi. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peyda oldu ve ona et vererek çocuğu besledi. Çocuk bu şekilde büyüdükten sonra da dişi kurtla karı koca hayatı yaşamaya başladı. Kurt da çocuktan bu yolla gebe kaldı. Millet olmayı başarmış toplumlar için kimi sözcükler belirleyici niteliktedir. O sözcükler duyulduğunda akla belli bir topluluk, belli bir coğrafya ve kültür gelir değerli dinleyenler. Bu sözcükler o toplumla özdeşleşen mitlerin ana ögesidir. Bozkurt, Demirdağ, Asena, Aşina gibi. Mavi Gök Yaz Yer programında işte bu konuyu Türkler için oldukça önem taşıyan türeyiş mitleri üzerine konuşacağız bugün. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın hocam, Türk mitolojisinde çok önemli bir yeri var dedik türeyiş mitinin. Nedir türeyiş miti ve neyi açıklar bize?
1: Sınıflandırmada genel kategoriye tabi ettiğimiz bir mit türüydü türeyiş miti. Ne demek türeyiş miti? Belli bir boyun, soyun ya da belirli bir milletin hangi kutsal kökenden geldiğini açıklamaya çalışan mitlerdi Orkun Bey. Evet. Hatırlarsak antropogoni mitleri vardı. Onlar yeryüzündeki bütün insanların yaratılışını konu alan mitlerdi. Fakat türeyiş mitleri özel bir türü açıklamaya çalışan, kökeni ve milleti açıklamaya çalışan bir mit çeşidi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda etnopolitik döneminde bir başlangıcı oluyor türeyiş mitleri. Çünkü hangi milletin hangi soydan geldiğini ve nasıl yaratıldığını anlatıyor. Tabii ki burada bizim için önemli olan Türk milletinin hangi soydan geldiği ve yaratım aşamasında neler olduğu hakkında. Ve bu mitlerin amacı bir millet nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı ve yönetme hakkı nereden geliyor gibi soruların cevaplarını da bulmak aynı zamanda.
0: Evet. Biliyoruz ki mitlerde birçok motif bulunuyor. Türeyiş mitini soracağım. Hangi motifler en yaygın olarak karşımıza çıkar Türk türeyiş mitlerinde?

0: Evet, çok fazla motif var bizim mitik metinlerimizde ama yaygın olarak karşımıza çıkan motiflerin en belki ilki ve birinci sırada kurt, bozkurt motifi geliyor. Sonra mağara motifi var, hayat ağacı, ağaç motifi var, ışık ya da İslami versiyonuna da yine karşılığı olacak olursa nur motifi var Orkun Bey. Sakat bırakılan çocuk, 10 sayısı, seçilmiş bir çocuk, yine kutsal bir çocuk, kutsal dağ ve kutsal mekan motifleri var. Biz bunların hepsini daha önce ne anlama geldiğini uzun uzun konuştuğumuz için sadece bu motifleri Türey Şmidtlerinde çok sık gördüğümüzü belirtmek istiyorum.
1: O zaman peki size mitik metinlerde gördüğümüz kurt neden hep dişi olarak tasvir ediliyor sorusunu sormadan önce isterseniz kurt motifinden şöyle kısaca küçücük bir hatırlatma yapalım, ardından neden hep dişi olduğunu açıklayalım.
0: Evet, Kurt Türk mitik düşüncesinde Orkun Bey her zaman yol gösterici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Akıl hocası olarak düşünebiliriz. Koruyucu, soyun yeniden başlamasını sağlayan ana figür, aynı zamanda da bozkır ruhunu temsil ediyor. Çünkü biz göçebe bir toplumuz. Ve bunun dışında niye hep bir kurt var? Bu göçebelikle alakalı. Biliyoruz ki biz Türkler tarih sahnesinin başlangıcından beri göçebe oldukları için kurdun da o koruyuculuk özelliğinden istifade etmek istedikleri için mitik metinlerde karşımıza çıkan en önemli unsurlardan bir tanesi, motiflerden biri, göç yollarını belirleyen bir hayvan olduğu için aynı zamanda. Orkun Bey, Çin kaynaklarında kurttan türeme ile alakalı şöyle bir metin var. İsterseniz onu aktaralım. Göktürk ve Uygur devletini kuracak olan Haçlıların kurttan türeyişi ile alakalı bir mitik metin. Haç Kağan'ın çok akıllı iki kızı var Orkun Bey. Bunlar üç kız olarak da bazı metinlerde geçiyor. Bu kızlar çok çok akıllı, çok iyi, herkesin gıpta ettiği çocuklar. Keza babaları için de öyle. Babaları şöyle bir karara varıyor. Benim kızlarım o kadar mükemmel ki hem ahlaken hem zeka düzeyi olarak normal insanlarla evlenmeleri olmaz. Benim kızlarımın Tanrı ile evlenmeleri gerekiyor. Bu kadar Tanrı kadar mükemmel olduğunu düşünüyor. Sonra Orkun Bey, Kaan bu kararı veriyor ve kızlarını alıp bir dağın tepesine bırakıyor. Üç kızını da, bazı metinlerde iki kızını da bir dağın tepesine bırakıyor. Kızlar da babalarıyla hemfikir bu arada. Sonra kızlar beklemeye başlıyorlar. O dağın tepesinde bekliyorlar. Ama günler geçiyor, Tanrı gelmiyor. Ve gitgide inancını kaybetmeye başlıyor kızlar. Demek ki kimse gelmeyecek ve biz evlenemeyeceğiz diye. Sonra dağın tepesinde bir kurt dolaşmaya başlıyor. Kızlardan bir tanesi görüyor ve kardeşlerine diyor ki bu kurt tanrı olabilir mi? Çünkü günlerdir burada geziniyor. Kardeşleri hayır olmadığını söylüyorlar. Sonra küçük kız kardeş hayır diyor, bu bir tanrı. Ben biliyorum. Çünkü dağın tepesinde geziyor ve hiç gitmedi. Kız dağdan aşağı inip kurdun yanına gidiyor Orkun Bey ve kurtla beraber gidiyorlar. Ve sonra bu kurtla evleniyor ve Kaoçu halkı bu hükümdarın kızı ve o kurttan türemiş oluyor.
1: Mitolojiye göre.
0: Mitolojiye göre evet.
1: Peki sürekli dişi olmasının sebebi doğurganlığından, üretkenliğinden kaynaklı mıdır?
0: Evet, hem doğurganlık ve soyun devamını sağladığı için hem yine o kurt olmasa bile bir başlangıç noktasının bir kadın, rahim bu mağara motif olarak da bazen karşımıza çıkıyor. Kurt olarak da karşımıza çıkıyor. O yaratıcı, besleyici, koruyucu unsurlarından dolayı hep dişi olarak karşımıza çıkıyor. Ve kadının biz yine mitik metinlerde kutsal olduğunu biliyoruz. Kurdun da dişi olması yine ona kutsiyet atfedildiği için Orkun Bey. Başlangıcı sağladığı için, yani hep bir dişi kurt olarak en çok karşımıza çıkıyor.
1: Az önce bahsettiniz, ismi geçti. Peki bir unsur da mağara. Neden önemli mağara motifi?
0: Evet, mağara kozmik bir rahim aslında Orkun Bey. Yani başlangıç noktası. Bu bir insan da olabilir, başka şeyler de olabilir. Evrenin düzenini sağlayan başka unsurlar da olabilir. Başlangıç noktasına hizmet edebilmesi için biraz demlenme sürecinin olması gerekiyor. Burada mitlerde bize mağara motifiyle karşımıza
1: Korunaklı
0: çıkıyor.
1: bir yer,
0: Evet,
1: güvenli bir
0: korunaklı,
1: yer.
0: güvenli. İşte Göktürk efsanelerinde daha önce çok bahsettik. Korunan bir çocuğun mağarada korunması, büyütülmesi ve oradan yeniden doğuşu yine mağara motifiyle
1: Hava
0: bize karşımıza
1: şartlarından çok
0: çıkıyor.
1: etkilenmeyen
0: Tabii
1: bir yer
0: ki
1: değil mi hocam?
0: yeni bir topluluğun oluştuğu yer oluyor. Bir topluluğun kaçış yeri, aynı zamanda oradan tekrar çıkarak yeniden hüviyetini ispat etme yeri olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki küçük bir şeyden bahsedelim. Siz zaten girişte okudunuz aslında. Onun devamında Orkun Bey, okuduğunuz mitik metnin devamında şöyle bir şey oluyor. Dişi kurttan bir türeme meydana geliyor ve daha sonra çocuğu ve kurdu yakalamaya çalışıyor mitik metinde düşmanlar. Sonra Çocuk kaçıyor, kurt da başka bir yere kaçıyor. Sonra hamile olan dişi kurt bir mağaraya saklanıyor Orkun Bey ve o mağaradan düşmanların gitmesini bekliyor. Ve o sırada çocuklarını dünyaya getiriyor ve o dünyaya getirdiği çocuklar da işte dışarıdan kızlarla, oğlanlarla evlenerek neslin devamını sağlıyorlar. Bakın yine evet bir kurtla başlangıç vardı ama sonra mağaraya saklandılar. O mağara yine bir rahim oldu bize, başlangıç noktası oldu. Kurt mağarada çocuklarını dünyaya getirdi. Ve o nesilden türeyen çocuklar da dünyanın dört bir tarafında hükümdarlığını sürmeye başladı.
1: Evet, kurt dedik, mağara dedik. Daha birçok unsur var. Yalnız diğer unsurlara geçmeden önce şunu sormak istiyorum size. Türk destanlarında, Türk mitlerinde Uygur türeyiş destanıyla, örneğin Göktürk Bozkurt destanı arasında benzerlikler mutlaka vardır değil mi? Özellikle
0: evet,
1: bu konuyu baz alırsak.
0: Şöyle Orkun Bey, ortaklıklar konusunda şunları söyleyebiliriz. Kutsal ışık unsuru ortak bir faktör. Olağanüstü doğum, soyun kutsal kökenle ilişkilendirilmesi yine ve ilahi seçilmişlik. Çünkü hem Göktürk Bozkurt destanında hem de Uygurların Türeyş destanında ilahi bir güç tarafından seçilmiş bir kişilik var. Farklılıklar da Orkun Bey şöyle, Göktürk anlatısında biz biliyoruz ki hayvani ve totemik bir bağlantı var. Neden? Kurttan türeme var. Ama Uygurlara geldiğimiz zaman ışık ve ağaç motifi baskın. Bunun sebebi de ne? Göktürkler göçebe, aynı zamanda Uygurlar da yerleşik düzende yaşadıkları için. Evet, benzerlikleri var fakat aynı zamanda farklılıkları da var.
1: Evet, daha önceki programlarda bahsetmiştiniz bu ağaçtan türeme motifinden. Bu ağaçtan türeme anlatılarında peki kadın figürü nasıl konumlanıyordu hocam? Hayat ağacı hatta motifi neyi sembolize ediyordu? İsterseniz bunu da birer cümleyle hatırlayalım.
0: Orkun Bey, bu anlatılarda ağaçtan türemede kadın figürü doğrudan görünmez ancak doğurganlık ilkesi üzerinden ağaçla ilişkilendirilerek bize sembolik bir şekilde anlatılıyor mitolojik metinlerde. Hayat ağacı var. Niçin önemli? Çünkü hayat ağacı yer, gök ve yer altını birbirine bağlayan, biz bunu Axis Mundi diyorduk, birbirine bağlayan çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Niye burada bir ağaçtan türeme var? Çünkü işte biz bunu Oğuz destanında da görüyoruz, Oğuz Kağan destanında da görüyoruz. Biliyorsunuz ki ağaçların kutsal olduğu, direkt gökyüzüyle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz için ağaçlar mitik metinlerde her zaman kutsal ki bazı mitik metinlerde yaşamın, hayatın ve bir türün başlangıcı olarak da bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, mağaradan türeme ile ağaçtan türeme arasında bir ilişki var mı?
0: Şöyle, ilişkide şu Orkun Bey, ikisinde de bir neslin başlangıcı aslında ve korunaklı bir alan ikisi de. Hem ağacın içi hem de mağaranın içinden bahsediyoruz. Ağaç dikey kozmik eksenini, mağarada yatay kozmik eksenini temsil ediyor mitik metinlerde.
1: Evet. Türk ve Moğol mitolojilerine baktığımızda hocam dikkatimizi çeken bir unsur var. Babası olmayan doğum. Ne anlama geliyor bu?
0: Evet. Bu motif soyun beşeri değil, kutsal bir kökene dayandığını bize gösteriyor. Orkun Bey, ilahi irade doğrudan devrede oluyor. Yani böylece o hanedan soyuna dayandırılan kişi bir insanla olan türeme değil, ilahi bir varlığın gücüyle bir türemenin meydana geldiğini söylüyor. Özellikle o Moğol mitolojisinde, tabii bizde de var fakat Moğol mitolojisinde babasız doğma, sudan doğma, buğday tanesinden hamile kalma gibi temalar var. Hatta bir tanesinde şöyle Moğol mitinde geçiyor Orkun Bey. Bir kadın gökten düşen bir dolu tanesinin yutması sonucu hamile kalıyor ve bir çocuk dünyaya getiriyor. Ve bu da tabii ki kutsal bir soyun başlangıcı oluyor. Çünkü ilahi bir müdahaleyle hamilelik var. Dolayısıyla doğan çocuk da ve onun nesli de kutsal kabul ediliyor.
1: Hazreti İsa'nın, İsa peygamberin hikayesinde, hayat hikayesindeki o babası olmayan doğumla bir ilişkisi var mı bunun? Onlarda geçen bu mitin.
0: Var Orkun Bey.
1: Ya da bir etkileşimi var mıdır?
0: Var. Neden? Bahsettiğiniz dönemden önce mitik metinlerin yazıldığı, düşünüldüğünü baz alırsak var. Çünkü İslamiyet öncesindeki düşünce sistemiyle bizim İslamiyet sonrası ya da işte bu Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle mitik anlatıların dine bir geçişi var. Senkretik yapıdan dolayı bir etkileşim var. Evet, o yüzden tespitiniz doğru.
1: Peki. Türeyiş mitleriyle yaratılış mitlerini sormak istiyorum size. Arasındaki temel fark nedir? Nerede ayrılırlar birbirlerinden?
0: Orkun Bey, en büyük ve tek farkı şu:

0: yaratılış mitleri evreni açıklarken türeyiş mitleri belirli bir topluluğun kökenini açıklar. İkisi de kozmik, evet, ama yaratılış mitlerinin daha evrensel olduğunu biliyoruz ama türeyiş mitleri etnik ve siyasi mitler.
1: Peki hocam, Türk türeyiş mitlerinde ilk ata anlayışı nasıl şekilleniyor?
0: İlk ata, sık sık altını çizdiğimiz Orkun Bey, o kutsal doğumla belirlenen kişi oluyor. Kutsal doğumla dünyaya gelen çocuk ilk ata figürünü temsil ediyor. O da nasıl bir şey? Olağanüstü doğumla dünyaya geliyor. Tanrısal bir koruma altında, siyasi bir kurucu aynı zamanda. Çünkü Tanrı ona yönetme yetkisini de vermiş oluyor. Yani bu o neslin prototipi olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: İlk ata.
0: Evet.
1: Seçilmiş çocuk motifi, bunu da sıkça görüyoruz. Hı hı. Bunun sebebi nedir?
0: Bunun sebebi şu Orkun Bey, seçilmiş çocuk dediğimiz çocuk mitik metinlerde bir tehlike anında o tehlikeden kurtulan ya da bir tane çocuğu tehlike olarak görmeyip sizin girişte okuduğunuz gibi sakat bırakılan bir çocuk da aynı zamanda seçilmiş çocuk. Mucizevi bir biçimde büyüyerek kendi neslini kuran ve devam ettiren çocuk olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda şöyle seçilmiş çocuk, hani dedik ya Orkun Bey, zor zamanlarda kenara bırakılan ve işte kurtulan çocuk, şöyle dramatik bir sürecin kırılma noktasında temsil ediyor aslında seçilmiş çocuk.
1: Giriş metninde mitik bir metin seslendirdim ben ve orada bir tane Göktürklerden çocuğun kaldı ve 10 yaşında olduğunu okumuştum. Göktürk türeyiş anlatısında 10 çocuk sayısının böyle bir sembolik anlamı var mı, yoksa bahsettiğimden çok mu farklı konu?
0: Şöyle var Orkun Bey, bizde biliyorsunuz sayıların zaten sembolik olarak anlamları, evet, var ve bilerek seçilen rakamlardan, sayılardan bahsediyoruz. 10 sayısı da Türk boy sistemine, yani 10 ok yapısına bir gönderme aslında.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu 10 çocuk yine rastlantısal değil, siyasal ve kozmik düzeni temsil ediyor. Çünkü 10 yine kutsiyet atfedilmiş bir sayı Türk mitolojik sisteminde.
1: Peki sakat bırakılan çocuk neyi sembolize eder hocam?
0: Sakat bırakılan çocuk Orkun Bey, dedik ya biraz önce, yine o dramatikliğin içerisinde bir neslin tekrar kurulmasını temsil ediyor. Aslında düşmanlar o sakat çocuğu, zaten onları sakat bırakması da ölüme terk etmesi anlamına geliyor. Ama o mucizevi bir şekilde kurtularak bir dişi kurtla birleşmesi sonucu bir nesli başlatmış oluyor. Yani tüm kötülüklerin içerisinde ilahi gücün müdahalesiyle işlerin hayatta tekrar kalıp değişebileceğini, hayatın ve neslin tekrar başlayabileceğini sembolize etmiş oluyor.
1: Aşina soyundan bahsetmiştik girişte. Bu soyun özel olarak vurgulanmasının nedenini nasıl açıklarız?
0: Aşina soyunun özel olarak vurgulanmasının sebebi Göktürk hanedanlığının son bulması ama aynı zamanda da tekrar o sakat bırakılan bir çocuk tarafından yeniden neslin başlangıcını temsil ediyor Orkun Bey, ki aşina soyuyla beraber yeni boyları ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet. Hocam, türeyiş mitlerinin toplumsal işlevi ve günümüz için ne ifade ettiğini de sorarsam, hı hı, size bir yanıt alırım diye düşünüyorum. Buyurun.
0: Türeyiş mitleri Orkun Bey, kolektif bilincin aslında günümüze de yansımalarını görüyoruz. Ne görüyoruz? Yeni bir kimlik ürettiğini görüyoruz. Çünkü biz Türk kimliğinin varlığını türeyiş mitlerinden görüyoruz. Günümüze de yansıması o Türk kimliğinin sürdürülmesi zaten. Bunun dışında bir aidiyet bilinci oluşturuyor ve kökenimizi bize anlattığı için tarihsel sürekliliği de sağlamış oluyor.
1: Evet. Peki türeyiş mitlerinin tarihsel gerçekliğinden söz edebilir miyiz? Yoksa sadece hani yalnızca sembolik bir anlatıdan ibaret mi?
0: Orkun Bey, zaten mitler hepsi, ki türeyiş mitleri de, tarihsel veri değil. Ama tarihi okurken, tarihi anlamlandırırken kullandığımız sembolik, kutsiyet atfettiğimiz yazılar. Yani biz onlara tarihi veri diyemeyiz. Evet, sembolik anlatılar ama tarihi öğrenmeye çalışırken de istifade ettiğimiz kaynaklar olarak görebiliriz.
1: Evet. Türeyiş mitleri siyasi meşruiyet sağlar değil mi hocam?
0: Evet, çünkü hanedana yönetme yetkisini Tanrı direkt veriyor.
1: Nasıl sağlıyor peki bunun yanında?
0: Kutsiyet veriyor Orkun Bey, seçilmiş bir kişi çünkü. Hanedanın o işte yönetme yetkisini Tanrı veriyor ve seçilmiş bir çocuk diye konuştuk. Seçilmiş kişiye verdiği için de doğal olarak kut anlayışı Tanrı seçtiği bir kişiye veriyor. Yani türeyiş mitleri siyasi olarak da bir yönetme yetkisini elde eden kişinin hikayesi oluyor.
1: Böylece de meşruiyet sağlıyor diyorsunuz. Geçmişlerini atalarıyla ilişkilendirerek o ilk ana götürmeye çalışan milletlerin anlatılarında yaratılış ve türeyiş mitleri ilk sıralarda yer alır.

0: İlk insanın ortaya çıkışı ve topluluk yaşamına ilişkin bilgileri bize türeyiş mitleri verir. İlk insandan sonra diğer insanlar nasıl meydana gelir, göç, farklı toplulukların ortaya çıkışı gibi konuları da türeyiş mitlerinden öğreniriz. İşte bugün Mavi Gök Yaz Yer programında türeyiş mitlerini konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen, türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Programın Esra Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Ahmetcan Öztürk ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Zamanın ağır ağır aktığı, taş sokakların insan adımlarıyla anlam kazandığı bir dünyadan, hızın, demirin ve buharın ritmiyle yeniden yazılan bir çağa doğru ilerliyoruz. Şehirler artık yalnızca yaşanılan yerler değil, dönüşümün kendisi. Her hat, her istasyon ve her ray, insanlığın değişen kaderine atılmış yeni bir imza gibi. Ve şimdi bu büyük dönüşümün izini sürmek, demir yolunun şehirlerle kurduğu derin ve sarsıcı ilişkiye yakından bakmak için yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronunsa hem bir gözyaşı hem de bir gülümseme taşıdığı düşüncesiyle çıktığımız bu yolculuk yalnızca bir ulaşım hikayesi değil, aynı zamanda bir zaman anlatısıdır. Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Tarih boyunca şehirler kendi ritimleriyle büyüdü. Sokaklar insan adımına göre şekillendi. Yapılar zamanın yavaş akışına uyum sağladı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu ritim köklü bir değişimle karşı karşıya kaldı. Buharın gücüyle ilerleyen trenler ve onları taşıyan demir yolları. İşte o an şehirle hız ilk kez bu denli doğrudan temas etti. Demir yol yalnızca bir ulaşım aracı değildi. O, modernitenin en güçlü simgelerinden biri olarak geleneksel kent dokusunun içine adeta bir çizgi gibi girdi. Bu çizgi kimi zaman mahalleleri böldü, kimi zaman şehirleri ikiye ayırdı. Yüzyıllardır organik bir şekilde gelişen kentler ilk kez dışarıdan gelen bu keskin müdahaleyle yüzleşti. Rayların gelişi beraberinde bir mimari şok da getirdi. Çünkü demir yolu kendi mekansal ihtiyaçlarını da beraberinde taşıyordu. Gar binaları, depolar, köprüler ve atölyeler. Bu yapılar çoğu zaman geleneksel mimariyle uyum aramak yerine işlevselliği ön planda tutan yeni bir anlayışın ürünüydü. Taş, ahşap ve dar sokakların hakim olduğu şehirlerde geniş açıklıklar, yüksek tavanlar ve endüstriyel malzemeler kendini göstermeye başladı. Bu değişim sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Aynı zamanda şehir algısını da kökten etkiledi. Mesafeler kısaldı, zaman hızlandı. Bir şehir artık sadece kendi içinde değil, başka şehirlerle kurduğu bağlantılar üzerinden de tamamlanmaya başladı. Garlar bu yeni dünyanın kapıları haline geldi. İnsanlar ilk kez bu kadar hızlı bir şekilde başka coğrafyalara ulaşmanın deneyimini yaşadı. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Geleneksel mahalle yapıları demir yolunun açtığı hatlarla parçalandı. Sessiz sokaklar trenlerin ritmik ama güçlü sesiyle tanıştı. Şehir kendi içindeki huzurlu dengeden çıkarak daha dinamik, daha karmaşık bir yapıya büründü. Bu durum bir yandan ilerlemenin heyecanını taşırken diğer yandan geçmişin dokusunu koruma çabasını da beraberinde getirdi. Zamanla şehirler bu yeni unsuru kendi bünyelerine entegre etmeyi öğrendi. Demir yolları başlangıçta yarattığı sert etkiye rağmen kentlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gar binaları sadece ulaşım noktaları değil, aynı zamanda mimari kimliğin önemli ögeleri olarak kabul gördü. Bazıları anıtsal yapılar haline gelirken, bazıları şehrin hafızasına iz bırakan mekanlara dönüştü. Bugün geriye dönüp bakıldığında demir yolunun şehirle ilk teması bir kırılma anı olarak okunabilir. Bu kırılma sadece bir teknolojik yeniliğin değil, aynı zamanda yaşam biçiminin, estetik anlayışın ve mekan algısının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisi.

meselesidir. Sonuçta demiryol, şehirlerin kalbine giren bir hat olmanın ötesinde insanlığın hızla değişen dünyasına açılan bir kapıdır. Ve bu kapıdan geçen her şehir kendi geçmişiyle geleceği arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Şehirler bazen yalnızca yaşanılan yerler değildir. Aynı zamanda zamanın yönünü değiştiren sahnelerdir. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde İstanbul bu sahnelerden birine dönüşür. Bir yandan Avrupa'ya açılan yüzüyle Sirkeci, diğer yanda Asya'ya uzanan kimliğiyle Haydarpaşa. İki kıta, iki yakayı birbirine bağlayan yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir çağın mimari ifadesidir artık. Garlar bu dönemde yalnızca trenlerin durup kalktığı yapılar olarak kalmaz. Onlar modern hayatın kapılarıdır. İnsanların vedalaştığı, kavuştuğu, yola çıktığı ve geri döndüğü mekanlardır. Her peron bir hikayenin başlangıcı ya da sonudur. Ve bu hikayeler taş ve demirin birleştiği bu görkemli yapılarda birikir. Sirkeci Garı, Avrupa'dan gelen trenlerin İstanbul'a açılan ilk yüzüdür. Doğu ile Batı'nın kesiştiği bu noktada mimari yalnızca bir yapı değil, bir temsil gücü taşır. Kemerler, süslemeler, saat kuleleri, her detay şehre geleni karşılayan bir selam gibidir. Burada mimari yalnızca işlevi değil, aynı zamanda bir kimliği de taşır. Öte yandan Haydarpaşa Garı, Asya yakasının görkemli eşiği olarak yükselir. Marmara'ya bakan cephesiyle adeta şehre karşı duran bu yapı, yalnızca bir ulaşım noktası değil, bir anıt gibidir. Limana yaklaşan gemiler için bir işaret, İstanbul'a gelenler için ise ilk izlenimdir. Simetrisi, ölçeği ve konumuyla Haydarpaşa, modernleşen şehrin yeni yüzünü temsil eder. Bu iki gar, yalnızca kıtaları değil, aynı zamanda hayatları da birbirine bağlar. Göçler, ticaret, yolculuklar ve dönüşler, hepsi bu büyük iki yapının içinde kesişir. Zamanla garlar birer mimari yapı olmaktan çıkar, şehrin sosyal merkezine dönüşür. Bekleme salonları sadece yolcuların değil, buluşmaların, ayrılıkların ve karşılaşmaların mekanı olur. İstanbul'un ritmi bu garların etrafında yeniden şekillenir. Tren düdükleri şehrin yeni sesi haline gelir. Her geliş ve gidiş kentin hafızasına yeni bir iz bırakır. Bu izler sadece taşta değil, insanların belleğinde de yer eder. Sirkeci ve Haydarpaşa iki farklı kıtada yükselen iki yapı olmanın ötesinde aynı hikayenin iki farklı yüzüdür. Biri Avrupa'ya açılan kapı, diğeri ise Asya'ya uzanan eşiktir. Ancak İkisi de aynı gerçeği anlatır. Şehir artık durağan değildir. Hareket eden, dönüşen ve büyüyen bir organizmadır. Bugün bu yapılar hala ayakta dururken sadece geçmişi değil, bir dönemin ruhunu da taşır. Çünkü garlar yalnızca trenlerin değil, modern hayatın da doğum yeridir. Ve her taşında, her peronunda şehirlerin değişen kaderi sessizce yazılır. Şehirler tarih boyunca kendi merkezlerini üretir. Bazen bir meydan, bazen bir cami avlusu, bazen de bir çarşı. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu merkez tanımı kökten değişir. Artık yeni bir çekim noktası vardır. Demiryolu. Buharın gücüyle ilerleyen trenler sadece mesafeleri kısaltmaz, şehirlerin dokusunu da yeniden yazar. Rayların şehre girdiği her nokta kısa sürede bir dönüşüm alanına dönüşür. Garların çevresi yalnızca geçiş mekanı olmaktan çıkar, yeni bir yaşam biçiminin filizlendiği yer haline gelir. İşte bu alanlarda buharın estetiği olarak adlandırılabilecek yeni bir kent dili doğar. Demir yolunun çevresinde şekillenen ilk modern mahalleler geleneksel dokudan farklı bir düzen anlayışı taşır. Daha geniş caddeler, daha planlı yerleşimler ve işlevi önceleyen yapılar. Bu mahalleler hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanır. Artık şehir yalnızca yürüyerek değil, rayların sunduğu hızla da yaşanmaktadır. Bu yeni düzenin en dikkat çekici yapıları ise otellerdir. Garların hemen yanı başında yükselen bu yapılar yolcular için sadece bir konaklama alanı değil,

Modern dünyanın geçici evleridir. Uzun yolculukların ardından dinlenilen, yeni bir şehre ilk adım atıldığı bu mekanlar aynı zamanda değişimin de simgesidir. Otellerin mimarisi dönemin ruhunu yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah lobiler. Hepsi hareket halindeki insanı karşılamak ve ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapılar yalnızca konforu değil, aynı zamanda yeni bir yaşam anlayışını da temsil eder. Çünkü artık şehirde kalıcılık değil, hareketlilik esastır. Demiryolu çevresinde oluşan bu yeni mahalleler, farklı toplumsal kesimleri de bir araya getirir. Yolcular, tüccarlar, memurlar, yabancılar hepsi aynı alanda kesişir. Bu kesişim şehrin sosyal yapısını da dönüştürür. Daha kozmopolit, daha hareketli ve daha dinamik bir kent yaşamı ortaya çıkar. Zamanla bu bölgeler yalnızca geçiş alanları olmaktan çıkar, şehrin yeni merkezleri haline gelir. Kafeler, hanlar, dükkanlar ve otellerle birlikte demiryolu çevresi ekonomik ve sosyal hayatın kalbi olur. Buharın sesi sadece trenleri temsil etmez, aynı zamanda bu yeni yaşamın ritmini de belirler. Ancak bu estetik dönüşüm mimari bir değişim değildir sadece. Aynı zamanda insanın zamanla kurduğu ilişkinin de değişimidir. Mesafeler daha kısa, bekleyişler daha anlamlı, hareket ise hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. Şehir bu yeni hızla birlikte yeniden şekilleniyordur. Gün geriye bakıldığında demiryolunun çevresinde doğan bu ilk modern mahalleler ve oteller bir dönemin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarlar. Onlar buharın taşıdığı değişimin taşlaşmış halidir. Her cephede, her odada, her sokakta bir dönüşüm hikayesi saklıdır. Ve belki de en önemlisi bu yapılar bize şunu hatırlatır. Modern şehir artık büyüyen bir alan değildir. Aynı zamanda sürekli yeniden kurulan bir yaşam fikridir de. Buharın estetiği ise bu fikrin ilk büyük mimarisidir. Sadece topraktan ibaret değildir artık şehir. O aynı zamanda görünmez sınırların, sessiz ayrımların ve zamanla oluşan toplumsal katmanların da bir haritasıdır. 19. yüzyılda demir yollarının kentlere girişiyle birlikte bu harita yeniden çizilir. Fakat bu kez çizgiler sadece mekanları değil, sınıfları, yaşam biçimlerini ve gündelik ritmi de belirliyordur. Raylar şehre ulaştığında mesafeleri kısaltmıyordur artık yalnızca. Aynı zamanda mekanı da yeniden bölüştürür. İstasyonların etrafı hızla bir çekim merkezine dönüşürken bu alanlar aynı zamanda yeni bir sosyal ayrışmanın da başlangıç noktası olmuştur. Garın çevresiyle ondan uzak mahalleler arasında belirgin farklar oluşur. Bu fark sadece mimariye değil, yaşamın kendisine de yansımıştır. Bir yanda hareketin, ticaretin ve geçiciliğin hakim olduğu istasyon çevresi, diğer yanda daha yavaş, daha yerleşik ve daha geleneksel mahalleler. Bu iki dünya aynı şehir içinde fakat farklı ritimlerde var olur. Raylar kimi zaman bu dünyaları birbirine bağlar, kimi zamansa aralarındaki o keskin çizgi gibi uzanır. İşte bu çizginin etrafında istasyon caddeleri doğar. Bu caddeler modern şehrin yeni omurgasıdır. Garı merkeze alan bu akslar boyunca oteller, mağazalar, kafeler ve hanlar yükselir. Buralar sadece geniş alanlar değil, aynı zamanda yeni bir kamusallığın oluştuğu mekanlardır artık. İnsanlar sadece kendi mahallelerinde değil, istasyon çevresinde de buluşurlar, karşılaşırlar, beklerler ve bazen de ayrılırlar. İstasyon caddeleri şehrin hızla değişen yüzünü ifade eder. Burada zaman daha akışkandır. Gelenler ve gidenler bu akışın doğal birer parçasıdır. Her adım bir yolculuğun başlangıcı ya da sonuna eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeler yalnızca fiziksel bir merkez değildir, aynı zamanda duygusal bir eşik haline de gelmiştir. Ancak bu yeni merkezler beraberinde yeni bir sınıfsal görünürlük de getirir. Daha gösterişli yapılar, daha mütevazı sokaklarla yan yana var olur. Lüks otellerle küçük hanlar aynı hatta sıralanır. Bu yakınlık modern şehrin çelişkisini görünür kılar. Bir yanda hızla yükselen bir modernlik, diğer yanda yavaş akan gelenek. Raylar
sadece mekanı bölmekle kalmıyordur. Artık zamanla bazı alanları birbirine zorunlu olarak bağlamaktadır. Farklı sınıflardan insanlar istasyonlarda, caddelerde ve bekleme alanlarında aynı akışın içinde karşılaşırlar. Bu karşılaşmalar şehrin görünmez sınırlarını zaman zaman geçirgen hale getirir. Zamanla istasyon caddeleri artık sadece ulaşım için kullanılmıyordur, aynı zamanda şehir hayatının yeni bir sahnesi olmuştur. Vitrinler, tabelalar, ışıklar ve kalabalıklar hepsi bu yeni kentsel dilin birer parçalarıdır. Bu dil hızın, hareketin ve karşılaşmanın dilidir. Bugün geriye bakıldığında demir yollarının şekillendirdiği bu sınıfsal mekanlar ve istasyon caddeleri modern şehrin en önemli kırılma noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu alanlar bir ulaşım ağı değildir artık. Aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden kurulduğu mekanlardır. Belki de en çarpıcı gerçek şudur, raylar şehri bölmüş gibi görünse de aslında onu yeni bir düzlemde yeniden birleştirmiştir. Farklı hayatlar, farklı hızlar ve farklı sınıflar. Hepsi aynı istasyonun gölgesinde, aynı şehrin içinde yeniden yan yana gelmişlerdir. Anadolu'nun içlerine uzanan demiryolu hatları yalnızca coğrafyayı değil, aynı zamanda kaderleri de birbirine bağlar. Kara trenler ağır ağır ilerleyen ritmiyle sadece yolcu değil, umut da taşır. Her duman bulutu bir ayrılığın, bir kavuşmanın ya da yeni bir başlangıcın habercisidir. Köylerden, kasabalardan ve küçük şehirlerden yola çıkan insanlar büyük şehirlerin istasyonlarında buluşur. Bu istasyonlar bir varış noktası olmaktan çıkmış, aynı zamanda hayatların kesiştiği büyük sahnelere dönüşmüştür. İlk kez görülen kalabalıklar, yabancı yüzler ve hızla akan şehir hayatı. Hepsi ama hepsi Anadolu'dan gelen yolculuğun belleğinde derin izler bırakır. Demiryolu şehirleri merkezlerinden değil, çevrelerinden de büyütür. Rayların uzandığı her hat boyunca yeni yerleşimler doğar. Banyoler bu yeni kentsel düzenin en görünür sonucudur. Artık şehir dışı kavramı sadece uzaklığı ifade etmiyordur. Ulaşılabilirliği de ifade etmeye başlamıştır. Trenler sayesinde mesafeler kısalır, zaman yeniden tanımlanır. Sabah banyodan yola çıkan biri gün içerisinde şehir merkezinin bir parçası olabilir. Böylece şehir sabit bir alan olmaktan çıkar, sürekli genişleyen bir yaşam ağına dönüşür. Demir yolları şehirleri büyütürken aynı zamanda onları zorlar. Artan nüfus, yoğunlaşan hareketlilik ve hızlanan yaşam kentlerde yeni bir düzen ihtiyacını doğurur. Ancak bu büyüme sancısız değildir. Plansız genişleyen mahalleler, altyapı baskısı ve değişen sosyal dengeler. Şehir kendi sınırlarını aşarken yeni bir

denge arayışına girmiştir. Kaostan metropole geçiş bir ilerleme olduğu kadar aynı zamanda bir uyum mücadelesidir de. Demiryolu artık bir kültür alanıdır. Garlar, bekleme salonları, peronlar ve hatta gar gazinoları hepsi şehir yaşamının sosyal hafızasını oluşturur. Bekleme salonlarında geçen sessiz dakikalar, vedaların ağırlığı, kavuşmaların heyecanı, gar gazinolarında yankılanan müzikler ve uzun yol yolcularının kısa molaları. Tüm bu anlar demir yolunun etrafında şekillenen bir şehir kültürünü doğurur. Raylar anıları da birbirine bağlar. Her istasyon bir hikayenin başladığı ya da yarım kaldığı yerdir artık. Ve bu hikayeler zamanla şehrin kolektif hafızasına dönüşür. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda artık anlıyoruz ki demiryolu aynı zamanda bir yaşam biçiminin de dönüşümüdür. Anadolu'nun kara trenlerinden büyük şehirlerin istasyonlarına, banyolerin doğuşundan metropollerin karmaşasına kadar uzanan bu hat, modern şehirlerin görünmeyen omurgasını oluşturur. Ve bu omurganın üzerinde hala aynı ses yankılanır. Tren düdükleriyle büyüyen şehirlerin bitmeyen hikayesi. Sevgili dinleyenlerimiz, demiryolu tarihi sadece ilerlemenin değil aynı zamanda unutmanın da tarihidir. Ancak bu unutulmuşluk bile şehirlerin hafızasında sessiz bir yankı olarak yaşamaya devam eder. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde Rasve Gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Bir dünya

Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 107 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin meşalesini yaktı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dünyada da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkmenistan,

Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikte raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistlerin tamamını alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'i saldırısı protesto edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Türkiye saatiyle 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 16, İstanbul bulutlu 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 23, Kerkük 28, Stockholm ve Sofya 20. Bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 22, Brüksel 18, Kopenhag 14. Yağmurlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 24. Bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 23, Viyana 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket

Değerli dinleyenler, yeni bir memleket treni yolculuğumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Nerelerdesiniz efendim? Neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz? En önemli soru bu. Yeni bir çarşamba sabahını sizlerle paylaşıyoruz. 20 Mayıs 2026'yı gösteriyor takvimler. Efendim günler o kadar hızlı geçiyor ki Mayıs ayının sonlarına geliyoruz, yaklaşıyoruz. Ankara'da havalar hala gri ve serin. Sizlerin olduğu yerlerde havalar nasıl? Siz iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Dün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz Atatürk'ü andık. Özel yayınını gerçekleştirdik. Çok güzel bir yayın oldu. Genç arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Ve bu sabah haftaya bakış köşemizde yine efendim memleket treni yolculuğumuzda ne mutludur ki sağlıkla buluştuk. Efendim program ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada efendim bugün yine Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Güzel bir sabahı paylaşıyoruz. Paylaşmak en güzel şeydir efendim. Çok şey katar bize, eksiltmez. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan. Artı 90 536 162 21 86. WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket trenidir efendim. Sosyal medyadaki ismimizde Instagram ve Facebook'tayız. Paylaşımlarımızın altına yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi bekliyor olacağız. Efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin tüm radyolarını radyo.trt.net.tr adresinden dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil cihazlarınıza TRT Dinle uygulamasını henüz indirmediyseniz hemen bugün indirin efendim. Her türlü yeniden dinleyebileceğiniz podcastler de mevcut. Ayrıca canlı yayınlarla bu saatte yine programımızı, radyomuzu dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ve TürkSat 4A batı paketi de yine bizi dinleyebileceğiniz kanallardır. Onu 9 geçiyor efendim saatler. Haftaya bakış köşemizde gündemi değerlendireceğiz. Az önce son dakika gelişmesi olarak verildi. Malatya merkezli bir deprem meydana geldi efendim. Çevre illerden de hissedildi ki çevre iller daha önce büyük depremleri yaşamış iller. Malatya da aslında bunlardan birisi biliyorsunuz. Asrın felaketinden etkilenmiş bir ilimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz efendim. Özellikle bölgeye hissedilen illere de haftaya bakış köşemizde bunu da ele alacağız. 5,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Umarız ki devamı gelmez. Sadece bir hani böyle enerji boşalımıdır. Onu istiyoruz ya. Hafif hafif depremlerin olmasında aslında sakınca yoktur diyor uzmanlar. İyidir diyor. Bu da inşallah onlardan biridir. Eminiz ki oradaki vatandaşlarımız korkmuştur. Geçmiş olsun diyelim. Bir an önce normal bugüne dönebilsinler. Efendim birlikteliğimiz başladı. Devam ediyor. Rahmetle ve sevgiyle anarak Kayahan'a bırakalım mı mikrofonu? Yavaş yavaş yol alacağız.

Efendim, insanın ruhu bazen kırılmaz ama yine de eksik yaşar. Sessizce eksilir canlılık, varlık yavaşça solar. Yaşamıyor gibi yaşarsın. Bu, büyük acıların, derin çöküşlerin hikayesi değildir. Daha sinsi, daha gündelik bir kayboluştur. Ruha canlılık veren şey azar azar kaybolur. Sabah uyanırsın, hayat devam eder. Yapılması gerekenler yapılır. Konuşulması gerekenler konuşulur. Fakat bütün bunların ortasında insan kendi varlığına dokunamaz hale gelir. Ne dibe vurmuşsundur, ne de suyun yüzüne çıkabilmişsindir. Bir araf, bir arada kalma hali. Nehirde sürüklenen bir dal parçası gibi yönsüz, ağırlıksız. Efendim, ruh sağlığı yalnızca hastalıkların yokluğu değildir. Yanlış anlamayalım. İnsanın iç dünyasında yeşeren bir iyi oluş hali vardır ki, onu beslemediğimizde hayat sessizce solmaya başlar. Varlığın cevherini daima diri tutmak gerek. Modern zamanların en büyük yanılgısı da burada. Kötü hissetmiyorsak iyi olduğumuzu sanıyoruz. Oysa insan sadece acı çekmeyerek değil, anlam bularak, bağ kurarak, bir şeye kalbini vererek iyileşir. Bugünün dünyası insanı fark ettirmeden yoruyor. Gürültü çok, temas az. İlişkiler var, derinlik yok. Pek çok insan kendi hayatının seyircisi gibi yaşıyor. Hayat yanı başımızdan geçip gidiyor. Her şey yerli yerinde görünür ama hiçbir şey tam olarak hissedilmez. Adeta

Yaşanmamış bir hayattan ölürüz. Çare ise büyük devrimlerde değil, küçük uyanışlarda, insanın yeniden bir şeye yönelmesinde, bir heves, bir tutku, bir ülkü sahibi olmasında, bir işe dalıp zamanın akışını unutmasında, bir dostun gözlerinde kendini hatırlamasında, kendinden büyük bir anlamın çağrısına kulak vermesinde. Çünkü insan ancak bağ kurduğu ölçüde vardır ve hayat ancak içine karıştığımızda, onunla alışverişe girdiğimizde, varoluşun sevincini hissettiğimizde başlar, diyor Profesör Doktor Kemal Sayar.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz haftaya bakış köşemizde devam ediyor. Gazeteci Merve Kılıçoğlu toprağa ağırlıyoruz. Merve, hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar Gülnurcuğum.
0: Şimdi az önce taze haber, Malatya'da bir deprem oldu, korkuttu. Dilersen onun ayrıntılarıyla başlayalım. Ajanslara neler düştü?
1: Depremin şiddetiyle başlayalım önce istersen. 5,6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti yerin 7 kilometre altında. Tabii saat 9 itibariyle bu bilgi paylaşıldı ve haber merkezlerine ilk hani bir deprem son dakikası düştüğünde maalesef böyle ağır
0: Korkuyoruz değil
1: travmalarımız
0: mi?
1: var, korkuyoruz. Hemen telefonlara sarılıp işte ilin valisini, belediye başkanlarını, yetkili isimleri arayıp ulaşmaya çalıştık. Şu aşamada hani içimizi en rahatlatan ve hani şükürler olsun ki korkutucu bir tablo yok şu anda. Tabii ki hani bu işin psikolojisi
0: Başka bir
1: başka bir
0: tablo.
1: boyutu. Ama şu anda 5,6 şiddetindeki bu depremin bir zarara sebep olmadığı konusunda bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Ekipler hemen sahaya yönlendirildi. Tarama çalışmaları yapıldı. Tabii vatandaşlar sokakta o korkuyla kendilerini dışarıya attılar ama evlerde şu aşamada tespit edilen bir problem yok deniyor. Aynı zamanda tabii Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Haberleşme sistemleriyle ilgili bir sıkıntı var mı? Soruları yöneltilmişti. Herhangi bir problem yok. Tüm hatlar ulaşılabilir durumda açıklaması geldi. Çünkü hani hemen bir yoğunluk oluşmaya başlıyor doğal olarak bu bölgede yaşayan insanlara ulaşmak için. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu açıklamalar geldikten hemen sonra da Çevre Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama var. Onlar da yapı stokları ile ilgili değerlendirmelerin hızla başladığını ve bir problem, bir işte çat

0: söyleyebiliriz. Hatay'da özellikle halen devam
1: Evet.
0: ediyor. Bölge illerde devam ediyor ama tabii Malatya'da olan bir deprem çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilmiş. En azından hani vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler böyle. Özellikle Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan hissedildiği söyleniyor. Bir korku yaratıyor çünkü hani hep konuşuyoruz. Diyoruz ki Türkiye bir deprem ülkesi. Depremle yaşamaya artık alışmamız lazım. Hangi önlemlerin alındığını bilip biz de bireysel olarak hangi önlemleri alacağımızı bilirsek daha kolay atlatırız. Ama bunlar böyle oturduğumuz yerde konuşurken hani rahat rahat kurulan cümleler ama o korkuyu depremi yaşadığımız an böyle bildiğimiz her şeyi unutuyoruz
1: Evet.
0: maalesef. O an bütün kontrolü
1: Maalesef.
0: kaybediyoruz. En azından hala soğukkanlı kalan birileri olarak orada bu konuda bu hani bu tedirginliği, bu korkuyu alevlendirmeden ne yapılması gerektiğini belki bir kez daha anlatmak gerekiyor. Çünkü hep aynı şeyi konuştuk. Yani bir şey olmaz diyerek fazla rahatlıkta maalesef acı sonuçlar getirdi. Fazla tedirginlikler de aynı korkuyla yani bir şey yok aslında depremin binaya zarar vermesi gibi bir durum söz konusu değil ama kendilerine balkonlardan camlardan aşağı atan insanlar da oldu. Dolayısıyla hani kendimizi o kontrolü sağlamaya çalışmak zorunda kalmalıyız. Çünkü hep söylediğimiz şey işte hani depremle yaşamak zorundayız dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Geçenlerde bambaşka adreslerden yine
1: Evet.
0: deprem haberleri gelmişti. Böyle bir fay hattı üzerinde Türkiye ve bu depremler yaşandığında da hep ilk söylediğimiz şey işte daha büyük depremler olmaz inşallah. Peki neden oldu bu deprem deyip deprem uzmanlarına sormaktı. Sabah da tüm televizyon kanalları bu deprem Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki deprem olduktan sonra hemen deprem uzmanlarını yayına aldı ve hepsi aynı şeyi söyledi. Buralarda enerji birikmeleri var. Yani tabii ki daha büyük depremleri tetiklemesini istemeyiz ama böyle bir hat üzerinde ve bu depremleri bekliyoruz. Yani bu şiddetteki depremleri bekliyoruz. Dolayısıyla hani bu süreci birazcık daha soğukkanlılıkla atlatmamız gerekiyor dediler. Mutlaka üzerine yapılacak çalışmalarla daha detaylı değerlendirmeleri alacağız. Ama önlemleri de almamız gerektiğini biliyoruz. Mesela şu anda birçok
1: Unutmamamız
0: evet
1: gerekiyor.
0: okullardaki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Bugün ara verilecek mi eğitim öğretime bununla ilgili bir açıklama bekleniyor aynı zamanda. Aynı zamanda saha çalışmaları devam ediyor. Belki hani hep deriz ya her şerde bir hayır vardır diye. Hani bu büyüklükteki bir depremle de hala hasar alan bir ev varsa onunla ilgili de bir yapı çalışmasına ihtiyaç var. Bunu görmüş
1: Evet.
0: olacağız. Bununla ilgili bir önlem alınmış olur. Dolayısıyla hani bize bir işaret, bir yandan bir hatırlatma
1: Çok
0: olarak
1: doğru.
0: değerlendirmek gerekiyor depremi. Ona göre de hareket etmek gerekiyor. Her zaman kişisel önlemlerimizi de yine almaya çalışarak ama tabii ki en büyük buradaki sorumluluk hep konuştuğumuz gibi ilgili bakanlıklarda. Onlar da bu çalışmaları TOKİ eliyle deprem konutlarını yapmaya devam ediyorlar. O süreci hatırladıkça tabii hep duygularımız böyle çok yoğun. Ne
1: Depreşiyor.
0: yaşamıştık biz,
1: Evet.
0: neler yaşamıştık üst üste
1: Çok
0: iki
1: büyük
0: büyük
1: bir
0: deprem.
1: felaketti
0: Çok büyük
1: gerçekten.
0: bir felaketti. Ama yine hani gerçekten el ele verip o acıyı da birlikte göğüsledik. Bir daha hiç böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla o acılar bir daha yaşanmasın diye zaten önlemler alınıyor. Böyle 5,6 deprem olmuş bugün deyip geçiştireceğimiz bir haber olur inşallah bu da.
1: İnşallah. Maraş, Adıyaman, Elazığ ve Urfa'da da hissedildi. Malatya'da eğitim öğretime bir gün ara
0: Bu
1: verilmiş.
0: değerlendirilecekti.
1: TRT
0: Karar
1: Haber'in
0: alınmış
1: ana
0: demek.
1: sayfasından okuyorum. Şu anda saydığım illerde gerçekten deprem geçmişi olan iller.
0: Evet,
1: Elazığ
0: evet.
1: iki defa bunu yaşadı.
0: Evet.
1: Maraş, Adıyaman zaten
0: Adıyaman'da çok ağır
1: çok ağır
0: geçirmişti maalesef.
1: geçirmişti. Bunları biliyoruz. Geçmiş olsun dileyelim. Tüm Malatya'ya, halka ve çevre illere. Şimdi yine Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürütülen çok ciddi soruşturmalar
0: Evet.
1: var ve bunlar haber kanallarında uzun şekilde yer alıyor. Geniş kapsamlı davalar var. Onlardan birisi yasa dışı bahis. Sanki uzun zamandır oradan bir ses çıkmazken yine orada da bir deprem oldu değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet. Büyük
1: Yasa
0: bir
1: dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para
0: kara para.
1: aklama.
0: Evet. Yani şöyle aslında bunlar Türkiye'nin çok gündemindeki konular. Sadece
1: Evet.
0: Türkiye'nin değil yani maalesef tüm dünyanın gündemindeki özellikle bu bahis işi ve kara para aklama işi maalesef uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerle kara para aklama işi ya da yasa dışı bahis

0: Tüm dünyanın gerçekten böyle başına bela yeni bir şey dediğin gibi bir deprem yaratan her girdiği ülkede ekonomisini de alt üst eden bir durum. Türkiye'de de uzunca bir zamandır aslında bununla ilgili bir mücadele var.
1: Evet.
0: Operasyonlar da yapılıyor yasa dışı bahisle ilgili. Hatta yani iş futbol camiasına kadar ilerlemişti biliyorsun hani o sürecin içerisinde olan futbolcularla ilgili de süreç yaşanmıştı. Şimdi tabii biz bu operasyonları böyle sıkı takip ediyoruz. Bakanlıktan paylaşılan bilgiler, operasyon görüntüleriyle haberleri ekranlara taşıyoruz ama bazı böyle dikkat çekici isimler olunca tabii üzerine daha da fazla konuşuluyor ve hani bu nasıl gerçekleşti konusu kocaman bir soru işareti yaratıyor. Onlardan biri bir gazeteci, Rasim Ozan Kütahyalı, gözaltına alınan isimlerden biri.
1: Tutuklandı zannediyorum,
0: Evet,
1: değil mi?
0: gözaltına
1: Sonrasında
0: alınmasıyla çok büyük bir şey
1: ses
0: yaratmıştı,
1: getirdi.
0: ses getirmişti. Şimdi işin şöyle bir boyutu var. Zaten isim olarak da medyada birçok tartışmanın, birçok yeni polemiğin
1: Odağında bir
0: ateşlenmesini
1: isim.
0: isteyen bir isim, hep içinde olan bir isim. Hatta sanıyorum geçtiğimiz yıl içindeydi CHP'ye bir operasyon yapılacak. İşte genel başkan alınacak falan işte kurultay iptal edilecek gibi
1: Böyle bir
0: şeyler
1: iddia
0: iddialar
1: atmıştı.
0: ortaya atmıştı ve bunun üzerine de bir gözaltı işlemi gerçekleşmişti. Arkasından da yine sosyal medya üzerinden yayınlarla gazeteci tırnak içinde yapmaya devam ediyor. Fakat işin bu kısmında şöyle bir dikkat çekici durum vardı. Hani hep haberde böyle başka yerinden bakmaya çalışırız ya. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yasa dışı bahiste bizim mücadelemiz sürecek, operasyonlar yapıyoruz arka arkaya dediğinde ve biz bunları haber haline getirdiğimizde Rasim Ozan Kütahyalı bu haberlerden birini alıntılayarak bu mücadele kararlılıkla sürmeli diye bir tweet attı.
1: Evet,
0: Ve
1: bu da çok
0: ertesi gün
1: konuşuldu.
0: gözaltına
1: Evet.
0: alındı. Mücadele yapılıyormuş demek ki onu görmüş olduk. Şimdi İşin bu kısmıyla böyle bir hem gülümseten hem yok artık dedirten bir nokta. Yani hem içinde olup hem de mücadele edin diye bir mesaj atıyor olmak. Tabii içinde ifadesini bir iddia olarak ortaya koyalım biz de. Çünkü hani bu bir soruşturma süreci. Şimdi Adana merkezli 21 ilde yapılan bir operasyondu bu. Yasa dışı bahis,
1: Evet.
0: nitelikli dolandırıcılık, işte rüşvet ve kara para aklama. 154 şüpheli gözaltına alınmıştı ve adliyedeki emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyedeki ifadelerine şu anda ulaşmış durumdayız. Sanıyorum yanlış ifade etmeyin bir tutuklama gerçekleşip gerçekleşmediğine emin değilim. Belki hani o adliyedeki süreç devam ediyordur şu anda. Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabında 35 milyondan fazla para girişi, 35 milyon liradan fazla para girişi tespit ediliyor. Biz de işte 20 senedir bu sektörün içinde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz, haber yapmaya çalışıyoruz. Gazetecilerin hemen hemen hani geliri çalıştıkları kurumların belirlediği maaş oranlarıyla bakıldığı zaman
1: Belli.
0: hesabında böyle bir para trafiğinin olması mümkün değil. Ve bu soruluyor Rasim Ozan Kütahyalı. Yani bu miktarda bir para girişi sizin hesabı bir de hesaba giriş yani bu kadar da bir yerde de rahatça işlem yapılıyor. Diyor ki verdiğim borçlara karşılık aldığım bir para diyor bu para için. Örgüt elebaşı olarak değerlendiriliyor Rasim Ozan Kütahyalı bu arada ve 252 sayfalık bir emniyet ifadesi vermiş. Bu emniyet ifadesinde de örgüt üyesi olmadığını, lideri de üyesi de olmadığını söylüyor. Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım diyor. Burada şey yorumları yapıldı hani etkin pişmanlık
1: Mı?
0: ifadesi verebilir tutuklama gelirse diye. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde operasyonun çok doğru ve isabetli olduğunu düşünüyorum gibi de bir değerlendirmesi olmuş. Elektronik ve dijital para kuruluşlarında ve borsasında hesabı olmadığını, bugüne kadar hiç kullanmadığını, bu işlere tamamen yabancı olduğunu ve bir borç karşılığında bu paranın hesabına geldiğini söylüyor. Tabii bu bir ifade, ortada da bir soruşturma var. Bunu polis ortaya koyacağı yani bu operasyon sırasında ele geçirilen şeylerle, somut kanıtlarla bir soruşturma ek olacak. Savcılar bunu değerlendirecek, hakim değerlendirecek ve bir karar alınacak. Önümüzdeki dakikalarda veya günlerde bir süreç göreceğiz. Ama o kadar büyük bir operasyon ki bu aslında. Yani örgüt lideri denilen kişilerin gözaltına alınmasından sonra tekrar bir operasyon yapıldı. Hem Batman'da hem İzmir'de. Yani şu anda operasyonlar devam ediyor. Çünkü bu böyle 150-200 kişilik, hani takdir edersin ki bu kadar büyük bir paranın döndüğü bir yerde bu kadar az kişiyle bu işin yürütülmesi

0: sürmesi mümkün değil. Belki bunlar hani hep kafe ekip deniyor ya, böyle
1: Evet.
0: yönetici ekibi. Bunların altında çalışan maalesef yüzlerce insan var ve bunlarla ilgili de operasyonlar yapılmaya devam ediyor. Bu çünkü işin hem kayıt dışı ekonomi kısmında bir problem, hem bu kara paranın aklanması konusunda insanları suça teşvik eden ve suça iten maalesef bir durum söz konusu oluyor. Ve o kara paranın geldiği yer sadece yasa dışı bahisten de olmuyor maalesef. Hep bir uyuşturucu ticareti işin içinde,
1: Evet,
0: bunlar
1: burada birçok
0: konuşuluyor.
1: madde var.
0: Tabii buradakiler başkadır mutlaka, ama yani bu konuyla gerçekten etkin bir mücadele Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselelerinden biri. Çünkü bunu iktidar kanadıyla da konuştuğumuz zaman, muhalefet kanadıyla da konuştuğumuz zaman hep ayrı geri dönüşler alıyoruz. Çünkü diyoruz ya, hani suça itilmemeli hiçbir genç, ama böyle şeylerin içinde maalesef kolay para kazanırım yanılgısı insanları çok büyük hatalara düşürüyor ve yasa dışı bahis bambaşka bir boyutu işin. Dolayısıyla hani bunlarla etkin mücadele, eğer ekranda görünür insanlar varsa, ki daha
1: Tam bunu
0: önce de
1: söyleyecektim
0: yaşamıştık,
1: ben de.
0: bunların alınıyor olması da bir caydırıcılığı gösteriyor bence tablo olarak.
1: Evet, bir de ekranda görünen bu isimler, yani bu kişinin özelinde söylemiyorum, daha önce de oldu.
0: Evet.
1: Dediğin gibi futbolculardan oldu, spor camiasından
0: Ekran
1: oldu,
0: yüzlerinden
1: ekran
0: oldu.
1: yüzleri, sahne isimleri. Hep gençlerimizi konuşuyoruz ya, örnek teşkil eden isimler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Lütfen gerçekten. Belki iki kere daha dikkat etmeleri gerekiyorlar hayatlarına. Şimdi dediğin gibi tırnak içinde gazeteci diyoruz. Gazetecilik gerçekten çok önemli bir meslek. Hakkıyla, dürüstlükle, tarafsızlıkla yapılması gereken bir iş. Bunun içine para karışması tabii ki çok çok
0: Evet.
1: üzücü. O yüzden tabii ki daha uzun süre bu konuyu konuşacağız gibi görünüyor. Bu haberin ayrıntıları bu şekildeydi.
2: Memleket Treni, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda devam ediyor.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi gençlerimizden konuştuk ya az önce. Dilersen oradan devam edelim. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi çok konuşuluyor şu anda gündemde. İşte bu yaş nasıl belirlendi? Uzmanlara soruluyor. Ne zaman bu düzenleme yürürlüğe girecek? Nasıl işler yürüyecek? Esasların belirlenme aşamasındayız zannediyorum. Dilersen biraz bundan bahsedelim.
1: Bu o kadar merak konusu bir gelişme ki, bu çalışma ki Gündür. Ne zaman böyle haberler yapsak, bunlar tabii bu haberler sosyal medyada da paylaşılıyor. Binlerce yorum geliyor çocuklardan. Hani nasıl kullanacağız, nasıl gireceğiz, 15 yaş altına yasak mı olacak, hiç mi giremeyeceğiz? İşte şu siteye girebilecek miyiz, bu uygulamaya bakabilecek miyiz falan, soruların ardı arkası kesilmiyor. Ama sadece çocuklar için değil, anne babalar için de bir bilinmez şu anda. Çünkü bir yasa çıktı ve biz bu yasayı gerçekten çok uzunca bir zamandır bekliyorduk. Çünkü birçok, nasıl söyleyelim doğru ifadeyle, yani suça sürüklenen çocuk ifadesinin hayat bulduğu birçok olay yaşadık maalesef. Ve bunların hep sosyal medya, oyun platformları, bazı siteler, bazı uygulamalar üzerinden çocuklara ulaşılarak onları böyle grupların içine çektikleri, şiddete özendirdikleri falan gibi iddialar vardı ortada. Ve maalesef bazı durumlarda da çocukların verdiği ifadelerde de bunların bu şekilde hayat bulduğu gibi bir acı gerçekle karşılaştık. En son bu okul saldırıları meselesinde de yine sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurulup bu konuda psikolojik olarak bazı rahatsızlıkları olan, bazı kafasının içerisinde şiddete meyilli düşünceleri, diğerleri

0: ile paylaşarak bunun üzerinden bir hatta hani bir mertebe kazanan gruplar olduğunu gördük. Maalesef bunlar bazı şeyleri de şiddetlendirdi daha da fazla. Ve onun ardından artık hani ortada kesin bir durum var. Bu konuda adım atılması gerekiyor. Bu sadece Türkiye için de değil bu arada. Yani birçok Avrupa ülkesi geliyordur senin de telefonla. Şurada işte yasaklanması gündemde. İşte
1: Tabii ki.
0: Kanada buna çalışıyor. Avrupa'da işte İngiltere bunun için hazırlık yaptı. Fransa altyapı çalışmaları hazırlıyor falan gibi. Bu tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir dijital risk aslında.
1: Sadece ülkemizle ilgili değil,
0: Kesinlikle değil.
1: sadece suça sürüklenen çocuk belki o biraz daha bizim toplumumuz hassas olabilir
0: Evet,
1: bu konuda.
0: evet.
1: Çünkü çok kötü olaylar yaşandı geçtiğimiz ay biliyorsun. Hepimiz şaşırdık. Yani Türkiye'de olmaz böyle şeyler. Yani biz daha böyle birbirine sıkı sıkıya bağlı, işte komşumuzun çocuğuna ilgi gösteren, bir veliysek okulda
0: Aynen
1: diğer
0: öyle.
1: çocuğa ilgi gösteren, biraz daha böyle dayanışma içinde bir toplum olduğumuz için açıkçası hani bu suça sürüklenen çocuk ifadesi de eminim bizim toplumumuzda bu kadar iddialı bir isim
0: Evet,
1: konmuştur.
0: evet.
1: Çünkü bunun olmasını istemiyoruz
0: Kesinlikle
1: gerçekten.
0: öyle. Yani o kadar büyük bir dönüşüm yaşandı ki 15-20 yıl
1: Evet.
0: içerisinde toplumsal olarak, kültürel olarak, sosyolojik olarak çok doğru söylüyorsun. Ben kendi çocukluğumu da hatta geçtiğimiz gün arkadaşlarımızla onu konuştuk. Yani herkesin maalesef şu anda yaşadığı bir problem bu. Çocuğu olan, küçük çocuğu olan anne babaların bir yere giderken
1: Endişesi
0: sürekli bir
1: çok, değil mi?
0: kontrol durumu. Çocuk orada tek başına oynarsa bile yani bir restoranda bile çocuk oyun alanları var mesela.
1: Evet,
0: Hani bir
1: korkuyoruz.
0: rahatlıkla yemek yiyemiyor. Herkes bir dönüp bir çocuğu sürekli kontrol
1: Güvensizlik.
0: etmek durumunda kalıyor. Ya da yanındaysa bile hani sağdan soldan bir iletişime geçmeye çalışan bakan biri, bir tatile gittiğinizde çocuk denize bile tek başına
1: Evet.
0: gidip gelirken böyle bir soru işaretleri. Bu maalesef her yaşanan olay böyle arka arkaya korkuyu tetikliyor. Konuştuğumuz şeylerden biri de buydu. Yani ben çocuğu tek başına hadi git markete şunu da al gel
1: Diyemeyecek
0: diyemiyorum.
1: miyim?
0: Korkuyorum yani ama ben bunu demeliyim. Çünkü ben öyle bir ülkede yaşamıyorum. Öyle bir şehirde yaşamıyorum. Hani öyle görmek ve böyle kabullenmek istemiyorum ben
1: Bir
0: kendi
1: de
0: ülkemi.
1: çocuğun normal gelişiminde aslında buna
0: Tabii,
1: ihtiyaç
0: tabii
1: var,
0: var,
1: değil
0: var.
1: mi?
0: Tabii o
1: O
0: özgüveni
1: şekilde
0: koruması
1: büyümeli.
0: açısından.
1: Bugün şöyle de bir haber yapılmış. Yine ben ekranda izledim sabah bülteninde. Yatarak büyüyen çocuklar diye. Bu sefer
0: Evet.
1: çünkü ben çocuğumu bakkala
0: Çıkma,
1: bile
0: gitme.
1: gönderemediğimde sürekli kaydıran bir
0: Aynen
1: nesil
0: öyle.
1: şeklinde bir
0: Sonra da
1: haber yapılmış.
0: evet bu şey İngilizce'de bir adı vardı.
1: Evet.
0: Hatta bir Türkçe'ye de böyle çevirmişler. Sonra da çocuklara telefonla da oynama. Yani
1: Evet.
0: telefona da bakma. Yani ne yapacak? Artık hani onun da öyle bir sıkışmışlık durumu var. Çünkü işte diyorum ya 15-20 yılda geldiği yer
1: Hı.
0: gerçekten çok acayip bir yer oldu. Doğal olarak hani dijital dönüşüm toplumları da değiştiriyor ve dönüştürüyor ister istemez. Biz böyle sokakta oyun oynayarak büyümüş, komşu anne diye bir
1: Evet.
0: ifadeyi böyle kullanan ve hep şeyi hatırlarım mesela ben çocukken ilkokula giderken annem babam çalışan insanlardı ve geldiğimde ilk işte kapıyı açmaya çalışırken böyle anahtarı yetiştiremediğim yerlerde komşumuzun ziline basardım. Gelirdi kapıyı açardı. Kapı da beklerdi beni. Derdi ki üzerini değiştir bize geliyorsun. Üzerimi değiştirip defterimi kitabımı alıp onun çocuklarıyla hep birlikte otururduk. Ders çalışırdık. O bize
1: Ödev
0: yemek getirirdi. Aynı şey o bir yere gittiğinde annem onun çocuklarını alırdı ve en ufak bir soru işareti yaşamadan yani hani bir şey olur mu bir sıkıntı gelir mi demeden birbirimizin evlerine girer çıkar yemeklerimizi yer birlikte ders çalışır sonra da hadi bitirdiyseniz ödevlerinizi sokağa oyuna yani aileler teşvik ederdi hadi oynayın sokakta biraz diye ve saatlerce böyle hani canımız çıkana kadar oynayıp oynayıp eve öyle gelirdik. Şimdi o çocuklukla bunun arasında 50-60 yıl yok ki.
1: Evet, çok doğru.
0: Yani hani büyük bir kuşak değişimi diyelim. Öyle bir değişim nasıl
1: Yok.
0: oldu 15 yıl, 20 yıl içerisinde? Bazı işte endişe kaynakları diyelim değişti. Toplum biraz dönüşmeye başladı. Eğitim düzeyi değişmeye belki başladı. Bir yandan da işte bu sosyal medyanın maalesef getirdiği gerçekten farklı kimlikler oluşmaya başladı. İnsanların birbirine fazlaca hızlı ve kolay ulaşılabiliyor olması başka problemleri beraberinde getirdi
1: Evet.
0: maalesef. Dolayısıyla şimdi çocuklar sokaktan ve oyundan bu kadar uzaklaşmışken evde de telefonu elinden almak başka problemleri yaratacak. Dolayısıyla her şey

0: Yasaklamak değil, düzenlemek, belli bir formatta sunmak her zaman en doğru yöntem. Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklara da ifade olarak tabii bazen böyle haberi satmak için yasak diye yapılıyor haberler ama aslında bir düzenleme, bir yeni düzenleme diyebiliriz hatta. 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girerken bazı doğrulamalardan geçerek girmesi. Bunun yolunu da E-Devlet'ten alınacak bir şifre gibi belirlendi ama BTK ile bir çalışması var Aile Bakanlığı'nın. Gerçekten üzerine uzunca bir zamandır da çalıştıklarını söyleyelim. Çünkü hem Ulaştırma Bakanlığı yani Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı hem Aile Bakanlığı ayrı ayrı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar birleştirildi. Bunun üzerine yeni bir çalışma oluşturuldu. O taslak meclise gitti. Mecliste yasalaştı, düzenlendi. Fakat hiçbir şey tek başına meclisten yasa olarak çıktı ve artık hani böyle bir yasa var diyerek yürürlüğe girmiyor. Bunun yönetmeliklerinin de hazırlanması gerekiyor. Bununla ilgili de şimdi Aile Bakanlığı BTK ile bir çalışma yapıyor. Yani bu E-Devlet'ten mi alınsa, bu sosyal medya platformlarının dahil olduğu bir başka bir platform üzerinden mi alınsa bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. En uzun süre olarak 6 ay belirlendi. 6 ay içerisinde bu yönetmelik yayınlanarak ne olduğu artık belli olacak.
1: Anlaşılacak.
0: Aynen. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Çocuklar diyelim E-Devlet'ten diyelim ki kızınız, oğlunuz dedi ki ben gireceğim sosyal medyaya. Siz de E-Devlet'ten girip o şifreyi veriyorsunuz. Bu kuruluşların gireceği işte sosyal medya dijital oyun platformları ya da siteler bunların da bu kuralları kabul etmesi gerekiyor. Yani bu şifrelerle girmeyi bu çocuklar için kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani Türkiye'deki ağıyla bunlarla görüşmeler yapılıyor. Hani bu şifrelerle girecekler, süreç böyle işleyecek diye. Onlar da bu süreci aslında hani yakınlar meclise çağrıldı çünkü bütün o sosyal medya platformlarının temsilcileri ve onlar da buna uyacaklarını söylediler. Ama tabii bunun hani reklam kısmı var, onların ticari olarak beklentileri var. Ne kadarına uyulur, o da o süreçte incelenecek. Ama Türkiye bununla ilgili şöyle bir şey de yapıyor yani ben böyle bir şey yapacağım sen de buna uyarsan iyi olur değil. Bunun ağır yaptırımları olacak yapmazsan. Bant daraltma olabilir, para cezaları olabilir. Bunu yapmak zorundasın. Ben bir kural koyuyorum. Sen de buna uymazsan cezasını şöyle şöyle şöyle ödersin diyeceği bir yönetmelik. Yasada zaten bu belirlenmişti ama yönetmelikte tüm ayrıntıları ortaya konulacak. En çok da benim dikkatimi çeken dijital oyun platformları ile ilgili bir düzenleme yapılıyor. Şiddet içeren ve şiddete özendiren içeriklerin en geç 24 saat içerisinde kaldırılması gibi bir şey en geç 1 saat içerisinde kaldırılması gibi bir düzenleme var. 24 saat içerisinde düzenleme yapılması gibi bir şart da konuluyor bu uygulamalarla ilgili. Diyelim ki sizin oğlunuz oyun oynuyor ve siz orada gerçekten böyle çok şiddetli sahnelerin olduğu oyunlar görüyorsunuz. O silahı değiştiriyor, ötekini alıyor, onunla vuruyor, bir şeyler yapıyor falan ve bu sizi çok rahatsız etti. Platformla iletişime geçiyorsunuz. Arkasından işte bir şey kurulacak tabii bir şikayet hattı ve ulaştırma bu konuyu hani taşıyacağımız bir platform oluşturulacak. CİMER gibi düşünelim. Oraya ulaştırılacak ve yetkililer burada gerçekten şiddete özendirici bir şey varsa sizin aracılığınız yani sizden öğrendiği bu bilgiyi değerlendirip gerçekse bu endişe bunu platforma iletecek ve platformu ilettiği andan itibaren kaldırılması için süre başlamış olacak. Bence bunlar çok önemli. Ne kadarı hayata geçebilecek? Tabii bunu hani biraz yaşayarak göreceğiz ama ben şunu gördüm. Okul saldırılarındaki o arka arkaya ateşlenen silahlar çocukların elinde o kadar normalleşmiş ki. Yani bu oyunları bence hiç oynamayan, daha önce silahla, tabancayla, tüfekle hiçbir ilgisi olmayan bir çocuğun eline verin bir silah. Nasıl kullanabilecek izleyin. Kullanamaz. Bilemez. Birine zarar verme korkusuyla bir kere bir şey yapamaz.
1: Yapamaz.
0: Ama şimdi sabah akşam o çok uzun saatler oynuyorlar. Çok uzun saatler o
1: O
0: ekranların
1: dünyaya
0: başındalar.
1: giriyorlar
0: Evet.
1: aslında, değil
0: Ve
1: mi?
0: onu artık öyle bir normalleştiriyorlar ki oranın içinde gibi. Yani orada bir figürü ateş etmekle dışarıda insanı ateş etmek arasında neredeyse çizgiyi kaybediyorlar. Zaten bir psikolojik bozukluk da varsa altta bu o
1: Çok
0: ortamı tamamen
1: müsait.
0: hazırlıyor. Dolayısıyla bizim de o zaman o ortamı bir şekilde düzenlememiz gerekiyor. Burada tek başına anne baba bunu yapmak zorunda. gibi bir yerde de bırakmamak gerekiyor. Yasal olarak bazı düzenlemeler yapılmalı ki anne baba da ne yapacağını bilmeli. Ama hep şeyi görüyoruz. Dijital okuryazarlık anne babalar için ne kadar önemli, anlamalılar, o çocuk nereye giriyor.

0: ne yapıyor? Ona bakacak. Çocuk da bir şekilde bu düzenlemelerin içinde bir dijital dünya kurmaya çalışacak.
1: Hadi
0: Bunun
1: bakalım.
0: içinden ancak böyle çıkabileceğiz gibi gözüküyor.
1: İnşallah çok güzel sonuçlar alınsın. Ama 6 ay gibi bir süremiz var
0: Evet.
1: önümüzde dendi. O zaman sonbahara doğru güzel haberleri yine
0: Okul
1: buradan
0: açılırken
1: konuşuruz.
0: belki bu
1: Evet.
0: iş çözülmüş olur.
1: İnşallah. Gerçekten çok gerekli çünkü dediğimiz gibi bizim değil sadece dünyanın problemi halinde. Bu sosyal medya, internet, işte bilmiyorum bu kaydırmalar aslında hepsi hani sosyal medya diyoruz da işte senin söylediğin
0: Hepsi
1: gibi
0: var.
1: oyunlar
0: Tabii.
1: hepsinden farklı etkilenen çocuk grupları var gerçekten. Hepsini geçtim bence yetişkinler bile.
0: Kesinlikle
1: Kendini
0: öyle bu arada.
1: kaybediyor o dünyanın içinde ama tabii çocukların zihin dünyası daha gelişme aşamasında olduğu için çok daha farklı sonuçlar yaratabiliyor. Onlar bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz Merve.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, memleket treni yolculuğumuzun sonuna geldik. Küçük bir şarkıyla bitireceğiz, noktayı koyacağız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Türkiye saatiyle 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı

Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Görüşmeden yeni küresel düzen ve Batı'ya karşı stratejik ortaklık mesajları çıktı. Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Xi Jinping için sevgili dost ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürerken,

0: Trump'tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı savaşın kısa sürede sona ereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yeni bir saldırı halinde Washington'ın çok ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulundu. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistlerin tamamını alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 16, İstanbul bulutlu 21 derece. Yağmurlu olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 23, Kerkük 28, Stockholm ve Sofya 20. Bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 22, Brüksel 18, Kopenhag 14. Yağmurlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 24. Bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 23, Viyana 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle bugün de sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız Sabah Ajansı'na. Dış basında öne çıkan haberleri de spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü bizlerle birlikte olacak. Yunanistan gündemini değerlendirecek. Daha sonra stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Millet Kütüphanesi'ndeki buluşmada konuşan Erdoğan şunları söyledi. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz, dedi. Çetin zamanların nöbetçisi olun Bahçeli Türk gençliğine istiklalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edildiğini belirterek o halde korkmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız, dedi. Gençler bayramda ataya koştular. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi törenin ardından başta gençler olmak üzere vatandaşlar da Anıtkabir'e akın etti. Samsun Tütün İskelesi'ndeki törende Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıktı. Çıkarılarak gençlere teslim edildi. Milliyet gazetesine geçtik. Gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. CHP lideri Özgür Özel, partisinin gençlik kollarınca Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. CHP lideri, gençler onları bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı, dedi. Almanya Türkiye'ye Patriot'u yolluyor. Almanya Türkiye'ye geçici olarak Patriot hava savunma ünitesiyle 150 asker konuşlandıracağını açıkladı. Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot hava ve füze savunma görev gücü, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasına destek verecek ve şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye'de bulunacak. Sumu'da kurşun yağdı. İsrail güçleri Gazze ilerleyen Sumut filosundaki son tekneye de saldırı düzenledi. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan dahil tüm aktivistler alıkoyuldu. İsrail unsurlarının iki tekneye kurşun sıktığı görünürken aktivistlerin ateş etmeyin diye bağırdığı duyuldu. Akşam gazetesine geçtik. Akşamın manşeti, Türk telefonu yeniden. İlk yerli cep telefonu 1997'de üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştirdi. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiren Aselsan, yerli akıllı telefon için Türk Telekom'la protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlarla geliştirilecek. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, yerli haberleşme cihazını kırmızı çizgi olarak gördüklerini belirtirken Aselsan CEO'su Ahmet Akyol, proje sadece yerli üretimi değil, güvenlik tarafını da ön plana çıkaracak, dedi. Etnospor şöleni başlıyor. 8. Etnospor Kültür Festivali

0: Geleneksel spora ev sahipliği yapan Etnospor Kültür Festivali'nin 8.'si 24 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor. Festivalde Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki acılara dikkat çekmek için dayanışma obası da kurulacak. Dolmabahçe'de Avrupa finali, Aston Villa ve Freiburg Avrupa Ligi finali için bu akşam Beşiktaş Park'ta sahaya çıkacak İngiliz ve Alman taraftarlar İstanbul'a akın etti, renkli görüntüler yaşandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. İsrail'e baskının artırılması elzem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Sumut filosuna saldırarak korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Leyen'le telefonda görüşen Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılması elzemdir ifadelerini kullandı. Putin'den Rus-Çin ittifakı vurgusu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek, kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz, dedi. Filistin'deki işkence ve infazlar arttı. BM İnsan Hakları Ofisi'nin raporuna göre İsrail'in işkence ve infazları 7 Ekim'den sonra arttı. BM İnsan Hakları Ofisi'nin temsilcisi Sunkay, hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik işkence ve tecavüz vakaları çok sık karşılaşılan bir durum. Batı Şeria'da zorla yerinden edilmeler 10 yıllardır görülmemiş düzeyde. İsrail askerleri, polisi ve yerleşimciler giderek daha fazla Filistinliyi yargısız infaz ediyor, dedi.

Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara ile görüştü. Temaslarla bulunmak üzere Suriye'ye giden Kalın'ın Ahmet Eşşara ile görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Türkiye Avrupa turizminde 3. sıraya yerleşti. Avrupa Komisyonu dünyada en popüler 5 destinasyonun sırasıyla İspanya, İtalya, Türkiye, Fransa ve İngiltere olduğunu açıkladı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 1. sırada İspanya 330 milyonluk geceleme sayısıyla açık ara zirvede yer alırken 2. sıradaki İtalya'da yaklaşık 265 milyon geceleme gerçekleşti. Türkiye ve Fransa ise geçen yıl 150 milyonun üzerinde geceleme sayısı ulaştı. İstanbul'da final coşkusu son başlığımız. UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a akın eden Alman ve İngilizler şehre hayran kaldı. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz Aston Villa'nın taraftarları maçtan önce İstanbul'un keyfini doyasıya çıkardı. Taksim, Beşiktaş ve Boğaz'da gününü gün eden taraftarlar sabah spora duygularını şöyle anlattı. İstanbul büyüleyici bir şehir, insanlar çok sıcakkanlı ve Türk mutfağına bayıldık.

0: dış basın.
1: Alman gazetesi Welt, Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini gündeme taşıyarak Almanya'nın Türkiye yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiğini yazdı. Türkiye'nin geliştirdiği 6000 kilometre menzile sahip olan Yıldırım Hantalar Arası Balistik Füze Sistemi ile Typhoon Block 4 hipersonik füzesi Alman hükümeti tarafından değerlendirmeye alındı. Olası bir anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde duyurulabileceği belirtildi. Analizde Türk savunma sanayinin başarısının sadece füze sistemleriyle sınırlı olmadığı ifade edildi. Özellikle Bayraktar insansız hava araçlarının Ukrayna savaşındaki sahadaki etkisinin dünya çapında büyük dikkat çektiği vurgulandı. Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknolojili savunma sistemlerinin Avrupa güvenlik mimarisinde giderek daha kritik bir rol üstlendiği vurgulandı. İsrail'in Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu,

0: Ne? Uluslararası sularda düzenlediği saldırının, Tel Aviv yönetiminin yaşanan insani krize ilişkin artan uluslararası görünürlükten duyduğu derin endişe ve korkuyu yansıttığı belirtildi. Haberde, İsrail Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor başlıklı yazıda, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de yarattığı endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi. Yazıda, küresel somut filosunun asıl gücünün, hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına işaret edildi. İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin büyük bir askeri tehdide değil, durdurulması nispeten kolay sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu ifade edildi. İngiltere'nin BBC ajansına göre İsrail Marmaris'ten Gazze'ye doğru harekete geçen küresel somut filosundaki 430 aktivistin tümünün İsrailli gemilerle ülkeye transfer edildiğini açıkladı. İsrail'in Gazze ablukasını delmeyi amaçlayan küresel somut filosu grubu filoda toplam 39 ülkeden 426 kişinin yer aldığını açıklamıştı. Gemide bulunanların sayısına ilişkin olarak İsrail ile filonun neden farklı rakamlar verdiği henüz net değil. İsrail Dışişleri Bakanlığı, müdahaleler sırasında gerçek mermi kullanılmadığını ve yaralanan olmadığını savundu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İranlı Öğrenciler Haber Ajansı, İran Ordu Sözcüsü Ekrem İnian'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine yönelik tehditlerine verdiği cevabı aktarıyor. İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin düşman için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekrem İnian, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekrem İnian, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan bir dijital siyaset ve politika haber kuruluşu Politico, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik tavrındaki değişikliğe ilişkin iddialara yer veriyor. Politika'ya konuşan kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya petrol engeli gibi baskıların sonuç vermemesinden rahatsız olduğunu öne sürdü ve askeri harekat seçeneğinin eskisine göre daha ciddi bir şekilde değerlendirildiğini işaret etti. Kaynaklar, olası bir askeri harekatın kapsamının tam olarak belli olmadığını, bu olasılıkların rejimi taviz vermeye zorlamak amacıyla yapılacak tek bir hava saldırısından tamamen devirmeyi amaçlayan bir kara harekatına kadar uzanabileceğini ileri sürdü. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, su, elektrik, doğalgaz ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlanması, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari maliyetlerin azaltılması çağrısı yaptı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı. 3 fosfor bombasının tarlalarda karpuz toplayan çiftçilerin yakınına düştüğü, çiftçilerin bölgeden uzaklaştığı ve saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

0: CNN International, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırısının hesaplanamaz sonuçları olan bir kan banyosuna yol açacağı uyarısında bulunduğunu yazıyor. Díaz-Canel, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını, saldırgan plan veya niyetlerinin bulunmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de bu durumu iyi bildiğini ifade etti. Küba'nın hali hazırda ABD tarafından çok boyutlu bir saldırıya maruz kaldığını kaydeden Küba lideri, ülkesinin askeri bir saldırıya karşı kendisini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakkı olduğunu vurguladı. CNN International bir başka haberinde Kuzey Koreli futbolcuların 7 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gittiğini bildiriyor. Kuzey Kore'nin Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali için Güney Kore'ye gitti. Kadın Futbol Kulübü'nün 39 kişilik kafilesi, Pekin'den giden uçuşla Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi. Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanındaki yoğun medya ilgisi ve güvenlik önlemleri arasında otobüslerine yöneldi. Birleşme yanlısı grupların hoş geldiniz sloganlarına rağmen futbolcuların sessiz ve duygusuz tavırlara dikkat çekti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, Yunanistan gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri atmosferine girdi ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nde de artık liderlik tartışmaları açık bir şekilde konuşuluyor. Şimdi konunun detaylarını dinleyeceğiz. Ayrıntıları TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Topçu bizlere aktaracak.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan'da siyaset artık yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Resmi seçim tarihi 2027. Ancak her an bir erken seçim açıklaması gelecekmiş gibi duruyor. Resmi olarak seçim tarihi uzak görünse de Atina kulislerinde herkes artık pozisyon almaya başladı. Özellikle iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nde yaşanan gelişmeler bunun en açık göstergesi. Nedir bu gelişmeler? Geçtiğimiz hafta sonu partinin genel kurulu vardı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis kürsüye çıkarak 3. dönem içinde ülkeyi yönetmeye talip olduğunu ilan etti. Bu açıklama aslında sadece muhalefete değil, parti içindeki rakiplerine de verilmiş bir mesajdı. Lider hala benim demek istedi Mitsotakis. Çünkü artık yeni demokrasi içinde savaş baltalarının yavaş yavaş ortaya çıktığı görülüyor. Bunun en dikkat çekici örneği Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın konuşmasıydı. Dendias açık açık isim vermedi ama konuşmasının satır aralarında Mitsotakis yönetimine ciddi ve sert eleştiriler yöneltti. Partinin son dönemde oy kaybettiğini, toplumla bağının zayıfladığını ve bu gidişatın durdurulması gerektiğini söyledi Dendias. Bu çıkış sıradan bir uyarı olarak görülmedi. Çünkü Dendias bugün parti içindeki en güçlü alternatif isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle geleneksel sağ seçmen, milliyetçi taban ve güvenlik bürokrasisi içinde önemli bir desteğe sahip olduğu konuşuluyor. Burada aslında Yeni Demokrasi Partisi içinde iki farklı çizginin çatışması var. Bir tarafta daha merkezci, teknokrat ve liberal bir profil çizen Mitsotakis, diğer tarafta ise partinin daha geleneksel ve muhafazakar sağ damarını temsil eden Dendias gibi isimler. Üstelik hükümetin son dönemde yaşadığı yıpranma da bu tartışmaları daha da büyütüyor. Tempi tren faciası sonrası oluşan toplumsal öfke, hayat pahalılığı, genç seçmendeki kopuş ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşanan oy kaybı iktidarın eskisi kadar güçlü görünmemesine neden oldu. Bir anlamda daha fazla oy kaybı yaşanmadan erken seçime gitme olasılığı da bu şekilde gündeme gelmiş durumda. Aslında şu anda Dendias gibi isimler olası bir seçim hezeyanından sonraki sürece talip olma planları yapıyorlar. Yani partilerinin başarısızlıklarından yeni bir kariyer inşa etme projeleri var kafalarında. Ancak Yunan

0: siyasetindeki hareketlilik sadece iktidar cephesinde yaşanmıyor. Muhalefette de çok önemli gelişmeler var ve bu gelişmelerin merkezinde eski başbakan Alexis Tsipras bulunuyor. Atina'da artık bir başka süreç de başladı. Bir süre önce siyaseti bıraktığını açıklayan Syriza lideri eski başbakan Tsipras geri döndü. Yeni partisinin kuruluş tarihi de açıklandı. 26 Mayıs'ta resmi kuruluş gerçekleşecek. Ancak dikkat çekici olan şu, Tsipras'ın hazırladığı yeni yapı eski Syriza çizgisinden daha farklı görünüyor. Daha merkezde duran sosyal demokrat bir blok oluşturmak istediği konuşuluyor Tsipras'ın. Yani sadece radikal solu değil, PASOK'tan kopanları, kararsız merkez sol seçmeni ve dağılmış muhalefeti de aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Çünkü bugün Yunanistan'da, merkez solda ciddi bir parçalanma yaşanıyor. Bazı isimlerin Tsipras'ın yeni hareketine, yeni partisine katılabileceği konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Batı Trakyalı Türk Milletvekili Özgür Ferhat da partisi Yeni Sol'dan istifa etti. Tsipras'ın partisine katılacağı bekleniyor. Buna başka isimler de eklenecek önümüzdeki günlerde muhtemelen. Dolayısıyla Yunanistan'da artık sadece klasik bir iktidar muhalefet yarışı şekillenmiyor. Aynı zamanda yeni siyasi dengeler de kuruluyor. Bir tarafta Mitsotakis liderliğini korumaya çalışırken parti içinde güç mücadeleleri de gitgide büyüyor. Diğer tarafta Tsipras yeniden sahneye çıktı ve merkez solu yeniden toparlamaya çalışıyor. Bu nedenle Atina'da bugün en çok konuşulan, en çok sorulan soru şu. Bir sonraki seçim sadece bir hükümet yarışı mı olacak, yoksa Yunan siyasetinde tamamen yeni bir dönemin başlangıcı mı? Evet. Biz de bu soruyla Atina'dan bugünlük bu kadar diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye aktardıkları için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz ve stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Duman.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Efendim Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı, insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna İsrail uluslararası sularda müdahale etti. Bir kez daha müdahale etti diyelim. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik saldırılarına yurttan ve dünyadan da çok sert tepkiler
2: Evet.
1: geldi. Bu küresel somut filosunun girişimini, Gazze'de derinleşen insanlık krizini bölgesel ve küresel anlamda nasıl okursunuz?
2: Yani Sumut Filosu girişimi artık kendi boyutunu aşmış durumda. Biliyorsunuz aslında çok küçük bir organizasyon olarak başladı ama artık küresel bir güç haline geldi ve İsrail'in bu yaptığı uluslararası hukuku, insanlığı tanımaz bu saldırıları devam ettikçe de Sumut Filosu'nun küresel boyutu daha da fazla güçleniyor. Bugün itibariyle 50'den fazla ülkenin orada vatandaşı ve gemisi var ve gittikçe de bu sayının arttığını görüyoruz. Ancak bu saldırıların Filistin'e olan inancı, Filistin bağımsızlığına olan inancı, Gazze'ye olan yardıma olan inancı kıramadığını da görüyoruz bugün itibariyle. İşte söylediğiniz gibi ikinci kez saldırı yaptılar. Ama Sumut Filosu kararlı bir şekilde Gazze'ye ulaşma yolunda devam ediyor. Ben hani bunu sadece artık işte Gazze'ye ulaşacak yardımların engellenmesi gözüyle bakmıyorum. Biraz daha bölgesel ve küresel güvenlik denklemindeki değişimle de ilgili. Bu biraz da İsrail'in hem Doğu Akdeniz politikası hem de işte Türkiye ile karşı karşıya geldiği durum düşünüldüğünde biraz da bununla da ilgili. Yani artık İsrail daha güvenlikçi bir bakış açısıyla bu meseleye ağırlık veriyor ve küresel somut filosu evet insani bir tarafı var ama İsrail'in kendi alanına müdahil olunmaması, onun dışında da İsrail'in güvenlik çemberini genişletme çabasıyla okumak lazım. Yani düşünün şimdi bir uluslararası alan var, uluslararası sularda bir işte küçük gemilerin olduğu bir yardım filosu var. Bu yardım filosuna siz uluslararası hukuku hiçe sayarak doğrudan
1: Hem de
2: müdahil
1: Girit açık durumda
2: oluyorsunuz.
1: ne kadar
2: Evet.
1: uzak bir mesafede müdahalede bulunuldu bu
2: İşte
1: kez.
2: tam da

0: geliyor. Tabii İsrail'in Güney Kıbrıs'ta ve Kıbrıs içerisinde almış olduğu bazı köyler var. Yani güvenliğini bir öteki aşamaya taşıyor. Diğer taraftan İsrail'le Yunanistan arasında da güvenlik anlamında işbirlikleri var. Yine geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi Flo'ya yine Yunanistan karasularının dışında ama Yunanistan'ın alanı içerisinde bir saldırı yaşanmıştı. Yunanistan'ın da İsrail'e açtığı bir alan var. Tabi burada yine hem Yunanistan karasularında atmış olduğu işte Yunanistan karasularındaki silahlandırmalar meselesi, işte İsrail ile Türkiye'nin gelmiş olduğu karşı karşıya durum, yine Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik, böyle bir ben bölgesel güvenlik denkleminde yeni bir kamplaşma ve kutuplaşmanın başladığını görüyorum. Tabi bunda şunun da çok ilgisi var. Yani şimdi olaylar öyle birbirine jeopolitik olarak bağlı ilerliyor ki, yani stratejik olarak bağlı ilerliyor ki. Şimdi biz bugün itibariyle işte İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini konuşuyoruz. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan Avrupa Birliği ile entegre, yani Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında savunma ve güvenlik konusunda bir işbirliği başlaması söz konusu ama Güney Kıbrıs yönetiminin ve Yunanistan'ın işte red sebepleri nedeniyle, buna engel olmaları sebebiyle Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bu süreç başlatılamıyor. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz, Avrupa Birliği ülkeleri bireysel olarak, yani ikili ilişkiler üzerinden Türkiye ile güvenlik yeni mimarisi oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii NATO bu işin içerisinde, NATO'daki yeni durum var. Türkiye'de önümüzdeki ay itibariyle, yani Temmuz ayı itibariyle bir NATO toplantısı olacak. İşte ABD'nin NATO'dan çekilme gibi söylemleri var. NATO'ya dair Trump'ın açıklamalarını burada sizinle de konuşmuştuk. Diğer taraftan yine işte NATO'nun Avrupa'daki güvenliğe konusunda, güvenlik konusundaki pozisyonu farklılaşıyor. Bu yüzden Avrupa'nın
1: Patriot kararı var değil mi Bilge Hocam?
0: Bu yüzden evet, bu yüzden Avrupa'nın bir yeni güvenlik mimarisi, yeni bir güvenlik denklemi çizmesi söz konusu. Diğer taraftan işte Avrupa'yı konuşuyoruz ama bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Orada atılan adımlar var. Bu da Avrupa'nın güvenliğiyle bağlantılı. Rusya diyoruz. Bugün Putin işte Çin'de. Pekin'de, Çin'de. Geçtiğimiz günlerde Trump Çin'deydi. Yani işte Çin, Rusya, ABD üçgeninde yine İran meselesi söz konusu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir zincir gibi işte tüm haritayı kaplayan, etkileşim içerisinde olan bir mesele var. İsrail'i bugün konuşuyoruz. Yine İran savaşını konuşmak durumundayız. İşte Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi konuşmak zorundayız. Yani artık dünyadaki güvenlik mimarisi ve güvenlik denklemi öyle bir hale aldı ki, yani tam bir hani bu klasik tabiriyle domino etkisinin bugün artık hani en uç noktalara kadar hissedebildiğimiz bir durum. Hatta buna bir güvenlik zinciri de demek gerekiyor. Bu zincirde birbirine tamamen bağlı. O yüzden bu meseleyi sadece işte Gazze'ye yapılan yardımlara ya da işte Gazze'ye yönelik işte Sumut filosuna saldırı olarak okumamak lazım. Onun daha geniş bir anlamı var. Bu sadece bu işin bir bahanesi haline getiriliyor ama buradaki temel mesele aslında İsrail'in emperyalist politikaları. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Enstitü Sosyal tarafından Decolonization Forum yapılmıştı. Yani dekolonizasyonla ilgili bir forum yapılmıştı. Artık hani bu yeni bir kolonyal düzenin artık inşa çabaları İsrail tarafından da, öyle okumak da lazım. Orada çok güzel sunumlar vardı. Biz de burayı takip etmiştik. Artık hani yeni bir kolonyal düzen, yeni bir emperyal düzen oluşturma çabası içerisinde Trump ve İsrail ikilisi. Bu adımları ben açıkçası daha geniş anlamıyla okumak istiyorum. Evet, Gazze'de bir soykırım yapıldı. Bu soykırım ateşkese rağmen, tırnak içerisinde söylüyorum, devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu saldırılar. Bunu daha da bir adım ötesine taşıyarak Lübnan'da yapılan halen bir ateşkes olmasına rağmen bir müdahale söz konusu. Lübnan'daki artık hani onu da soykırıma gelebilecek boyutta devam ettiriyor saldırılarını İsrail. Bir taraftan da işte uluslararası sularda Sumut filosu gibi bir filoya saldırı düzenliyor. Bunu dediğim gibi daha geniş bölgesel ve küresel güvenlik mimarisiyle okumak daha da önemli olacak. Çünkü İran savaşını düşündüğümüzde

0: Yani İsrail'in ne ABD'nin tam anlamıyla İran'dan istediğini aldığını söylemek mümkün değil. Biz savaşı nasıl başlatmıştık? Hani nasıl okumuştuk ilk başta? Bu İsrail'le İran'ın savaşı demiştik. Ama bugün itibariyle görüyoruz ki İsrail
1: Denklemin
0: buradan
1: dışında kalmış gibi
0: kendini,
1: sanki.
0: evet ama değil işte,
1: Ama
0: temel
1: değil,
0: buradaki
1: evet.
0: mesele İsrail'in güvenliğinin ne olacağı ve İsrail'in emperyal ve yayılmacı politikaları.
1: Evet.
0: Yani uluslararası ilişkiler tabiriyle irredentist politikaları. İsrail Lübnan'dan bugün toprak istiyor. İsrail zaten Filistin devletini artık yok sayıyor. Yani biz hep iki devletli çözümden bahsediyorduk. İki devletli çözüm diye bir şey ortada kalmadı. Gazze bugün tamamen neredeyse dümdüz oldu. Diğer taraftan Batı Şeria'da haksız ilhaklar devam ediyor. İşte yeni bir E1 planı oluşturuldu İsrail tarafından. Batı Şeria'daki 3-4 köyü daha İsrail topraklarına katıyor. Buralara Filistinlilerin girmesine izin vermiyor. Diğer taraftan Suriye'de bir toprak alma çabası içerisinde, işte özellikle Suriye'nin güneyinde Dürzileri kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de kendine bir biliyorsunuz yani işte karasuları da ulusal egemenliğin bir parçasıdır. Karasularını genişletmeye çalışıyor. Böylece denizlerde de bir ilhak çabası içerisinde. Şimdi yani bunların hepsini tamamını beraber okumak lazım. Bir taraftan da İran savaşı söz konusu. Bu anlamda da kendi güvenlik çeperinde genişletmek istiyor. O nedenle bunu bütün hani konuştuklarımızı bütüncül okursak belki daha anlaşılır
1: Evet.
0: olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Geniş perspektiften bakmakta yarar var elbette. Şimdi İran Savaşı'nı biraz daha detaylandıralım dilerseniz. Çünkü ateşkesin 6. haftasında ama taraflar yine aynı noktadalar. Nükleer silahlar, uranyum stoku, işte Hürmüz Boğazı krizi, savaş tazminatı gibi uzlaşıya varılamayan, her iki tarafında kırmızı çizgileri olan esas meseleler. ABD Başkanı Trump baktığımızda İran'a saldırıyı ertelediklerini açıkladı. Tarafların bu sözde ateşkesi her an bozulma tehdidiyle karşı karşıya. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Ya İran,
1: Gelinen noktayı. Süreç nereye evrilecek?
0: Trump'ın bugüne kadar söylediği her şeyi yaptığını görüyoruz. Yani bir taraftan evet, hani Trump'ın söylemlerinde ya da konuştuklarına dair hep böyle işte bir öyle diyor, bir böyle diyor gibi böyle ifadeler var ama Trump en nihayetinde hani bu uluslararası ekonomide de hep konuşulur işte. Mesela altın içinde ya bir gördüğü yeri mutlaka bir daha görür denir. Ya da işte doların endeksine baktığımızda dolar hani belli bir noktaya kadar yükselir, oradan düşer ama o gördüğü yeri illaki tekrar görür
1: Evet.
0: diye konuşulur. Ben hani bir ekonomist değilim ama en azından hani uluslararası söylem itibariyle ifade ediyorum bunu. Trump da işte yani aynı şekilde söylemi yükseltiyor, elini yükseltiyor. Daha sonrasında bunu düşürse bile o yükselttiği ele tekrar varmaya çalışıyor. Bugün de işte İran'ı vuracak ve İran'ı tamamen işte en azından güvenlik anlamında tamamen bitirecek noktaya getirmek istediğini görüyoruz Trump'ın. Ve Trump İran'ı vuracağız dedi. Şu an işte biraz daha
1: Körfez'deki
0: süre
1: ortakları
0: veriyorum.
1: yüzünden
0: Körfez'deki ortaklarımız vuracağım
1: bir
0: diyorsa
1: süre tanımış.
0: muhtemelen
1: Evet.
0: bundan sonraki süreçte ben yeniden bir savaşın başlayacağını düşünüyorum ki özellikle yani her ne kadar ateşkese rağmen ABD'nin Körfez'de askeri tahakkümünü artırdığı bir süreç var. Sürekli bir askeri yığılma söz konusu. Bu anlamda ABD'nin de yeni savaşa net olarak hazırlandığını görüyoruz. Biraz önce siz çok ifade ettiniz. Yani ABD ve İran arasındaki müzakerelerde pek çok konu var. Bu işte nükleer, artık hani bunları tekrar etmekten yani çok hani içselleştirildi. İşte nükleer silahların, nükleer programın bitirilmesi, işte balistik füze programının ya da balistik füzelerin tamamen işte iptal edilmesi, işte vekil unsurlara destek verilmemesi gibi, böyle hani işte İsrail'e saldırılmaması gibi böyle bir sürü madde var. İşte bu maddelerin hiçbirinde de bir uzlaşı yok. Çünkü çok farklı yerlerden bakıyorlar meselelere. Yani uzlaşıyı sağlayabilecekleri bir nokta yok. Ortak noktaya getirilemiyor. İşte uluslararası basında işte Pakistan'daki müzakerelerin Pakistan'daki müzakerelerin işte başarısız olduğuna dair işte Pakistan'ı yeren İsrail medyasının haberlerini görüyoruz diğer taraftan. İşte Türkiye arabulucu olmaya çalışıyor bir şekliyle ama bunda işte İran'a kabul ettirilemiyor. Bölgesel bir rekabet unsuru da bunda var bence. İşte Umman giriyor devreye. Yani hani

0: Pek çok aktörün bu işte arabulucu olma çabasına rağmen arabuluculuk maalesef bugün itibariyle çok çalıştığını söylemek mümkün değil. Ama tabii Körfez ülkelerinin bu işe adım atması, Körfez'deki güvenlik algısının hangi boyuta vardığının da bir göstergesi. Bildiğiniz gibi ABD-İran savaşı, ABD-İran-İsrail savaşı başladığında ilk vurulan yerler Körfez ülkeleri olmuştu. Yani İran tarafından. Çünkü ABD'nin bölgedeki varlığı Körfez'deki ve Irak'taki üsleriyle örtülüyordu ki halen işte İran tarafından gönderilen dronların işte Erbil'de, Süleymaniye'de halen ABD'yi ya da işte ABD üslerini ya da bazı Kürt grupları vurduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan bu ABD ve İran arasındaki savaşın Irak üzerinde canlılığını koruduğunu da görüyoruz. Diğer taraftan işte böyle bir savaşın doğrudan başlaması halinde yine ilk hedefin Körfez ülkeleri olacağını söylemek mümkün ki burada Körfez ekonomisinin de ciddi anlamda sarsıldığını görüyoruz. Tabii bu işte Çin'in bölgedeki enerji tedarikini de etkiliyor. Çünkü Körfez ülkelerinin neredeyse petrolünün %70'i, enerjisinin %70'i Güney Asya pazarına akıyor. Bu bölgesel dengeyi de ve denklemi de sarsıyor. Uluslararası ekonomiyi de sarsıyor. Çünkü buradaki devletler rantiyer devletler. Yani rantiyer devletlerden kastımız şu: bir ekonomik gelir var. Hani bir çalışmanın karşılığı olmayan bir ekonomik gelir var tabiri caizse. Yani doğrudan petrolden gelen bir gelir var. Ve bu gelir işte halkın refahını artırarak devletin ve iktidarın sürekliliğini sağlıyor. Şimdi buralarda rantiyer devletler tabiri ortaya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıyorsunuz böyle, Katar'a bakıyorsunuz böyle, Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz böyle. Şimdi buradaki hükümetler de kendi rejimlerinin devamlılığını da sağlamak yönünde adım atmak durumundalar. İşte bunlar da işte ekonomiye bağlı devam ediyor. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri ya da diğer işte zengin ve güçlü Körfez ülkelerinde olduğu gibi rantiyer ekonominin devam etmemesi durumunda artık rejimlerin de sarsılması durumu ortaya çıkabilir. Bu da tabii ki Orta Doğu'daki geniş çaplı bir değişim ve dönüşümü de tetikleyici olabilir. Yani dengelerin sarsılmasını beraberine getirebilir. O yüzden bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri böyle bir savaşın olmasını çok da isteyecek durumda da değiller. Bunu ilk 40 günlük savaşta fazlasıyla gördük. Yani işte o hayaller ülkesi olan işte Dubai'nin ne aşamaya geldiğini, işte oradaki uluslararası şirket yatırımlarının işte bir an önce bölgeden çekildiğini, uluslararası bankaların, uluslararası teknoloji şirketlerin burada kapattıklarını, işte expat olarak ifade edilen yabancı çalışanların buralardan çıktıklarını hep beraber
1: Sermayenin
0: gördük.
1: de
0: Sermaye
1: güvenlikse
0: sermaye de
1: çünkü.
0: çıkıyor, evet. O yüzden de bu savaş en fazla Körfez ülkelerini etkiliyor diye ifade edebiliriz. Bu nedenle hani Körfez ülkelerinin böyle bir adım atması önemli. Ama dediğim gibi hem İran hem ABD yeni bir savaşın yeni bir savaş versiyonuna hazırlanıyor gibi geliyor bana.
1: Evet, okumalarınız bu yönde. Efendim şimdi Almanya'da NATO'nun Güneydoğu kanadında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bir Patriot savunma füze sistemini Türkiye'ye geçici olarak konuşlandırma kararı aldı. Bu karar neyin mesajını içeriyor?
0: Bunu birkaç açıdan incelemek lazım. Öncelikle biraz önce konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi yani Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki dönüşümle ilgili birkaç olay bu güvenlik mimarisinin değişimini tetikledi. Bunlardan en büyüğü tabii Rusya-Ukrayna krizi. Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'daki güvenlik mimarisi açısından ciddi endişelere yol açtı. Çünkü savaşın yayılma olasılığı konuşuluyordu. İşte Polonya üzerinden ki hani bir Avrupa'ya etki edebilme ihtimali konuşuluyordu. Diğer taraftan tabii Avrupa'nın işte bugüne kadar oluşturamadığı Avrupa Ortak Güvenlik ve Dış Politikası oluşturulamadı ve ülkeler doğrudan bireysel silahlanma yarışına girdiler. Diğer taraftan tabii ABD ve İsrail'in İran'la savaşı bu işi tetikledi. Diğer taraftan da Trump'ın işte Avrupa ülkeleri artık kendi güvenliklerini kendileri alsınlar biz daha fazla hani NATO çerçevesinde de Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine yardım edemeyiz gibi ifadeleri de ülkelerin

0: bireysel silahlanması konusunda adımlar atmasına sebebiyet verdi. Geçtiğimiz günlerde hani Almanya'yı konuşuyoruz ama
1: Evet.
0: belki geçtiğimiz günlerde en önemli atılan adımlardan bir tanesi, yani en önemli noktalardan bir tanesi Belçika'dan Türkiye'ye yönelik yapılan ziyaretler oldu. Yani bunda hani işte ABD'ye
1: Evet.
0: yerleşi, Almanya'nın patriot sistemlerinin yerleştirilmesiyle ilişkili olarak Belçika'nın yanlış hatırlamıyorsam 12 yıl sonra ilk kez bu kadar büyük bir heyetle işte Belçika Kraliçesinin Türkiye'ye gelmesi, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın gelmesi ve Belçika ile işte savunma anlaşmalarının imzalanacak olması bunun en önemli
1: Evet.
0: göstergelerinden bir tanesi. Yani burada şu
1: Geçtiğimiz hafta
0: anlamdan da
1: Sayın Hakan Fidan
0: Almanya'ya
1: Almanya'daydı,
0: gitti.
1: değil mi?
0: Çok doğru.
1: Stratejik diyalog mekanizması hayata geçirildi.
0: Tabii. Burada işte bir Avrupa'nın o güvenlik mimarisindeki dönüşüm ve artık bireysel silahlanma konusu. Tabii burada Avrupa biraz daha eskiden hatırlayacak olursanız işte Osmanlı için işte hasta adam
1: Hasta adam.
0: kullanılıyordu. Bence şimdi artık Avrupa için hasta kıta olarak kullanmak lazım. Yani bu hani tabirimiz belki biraz ağır kaçabilir ama hasta ve yaşlı adam tabirini kullanmak lazım. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerine baktığımızda nüfus gittikçe yaşlanıyor ve genç nüfus oldukça az ve bu üretim kapasitesini engelliyor. Üretim kapasitesini engellerken Avrupa'daki biliyorsunuz ağır bürokratik eylemler, evet bir taraftan devlet sistematiğini güçlendiriyor ama olaylara karşı çabuk aksiyon almayı da engelliyor diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan teknolojik anlamda da önceden Avrupa'nın üreten kıta olduğunu görüyorken bugün artık üreten kıta konumundan çıkmaya başlamış durumda. İşte dünyanın teknoloji şirketlerine bakın, büyük teknoloji şirketlerine. Avrupa ülkelerinden kaç tane şirket görebiliyorsunuz? Yani teknolojik anlamda da geriye düşen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Sanayi devrimi bugün Avrupa'da gerçekleşirken işte çağlar açıp çağlar kapatan gelişmeleri biz Avrupa'da görürken bugün Avrupa'nın bu anlamda da geri kaldığını görüyoruz. İşte ekonomik anlamda baktığınızda, enerji anlamında baktığınızda yine işte Afrika'ya kadar hani ön plana çıkan bir enerji sahanlığı görüyoruz ama Avrupa'nın burada da geri kalmışlığı var. İşte tamamen dışarıya bağımlı bir enerji boyutunda Avrupa'dan bahsediyoruz. Ve gittikçe dediğim gibi çöken bir Avrupa
1: Evet.
0: var. Dikkat edecek olursanız Fransa, Almanya, işte Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler artık yeni askerlik sistemlerine geçiyorlar. Zorunlu askerlikler artıyor. Yani hani Avrupa'da zayıflayan bir yapısal durum söz konusu. İşte bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de işte bu güvenlik meselesi. Burada tabii işin diğer tarafına baktığımızda Türkiye'nin artan güvenlik ve savunma sanayindeki rolü ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde saha yapıldı biliyorsunuz İstanbul'da. Sahanın aslında bize gösterdiği en önemli şey Türkiye'nin savunma sanayide gelmiş olduğu noktaydı. Kızıl Elma işte insansız hava uçağımız işte Endonezya ile bir ihracat anlaşması yapıldı bu konuda Baykar'la. Bu belki Türkiye'nin artık savunma sanayinde gelmiş olduğu noktanın en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. İşte drone teknolojileri bu anlamda
1: Füzeler,
0: önemliydi.
1: yıldırım
0: Balistik
1: harbi.
0: füze teknolojileri bunun en önemli noktalarından bir tanesiydi. Bir de tabii hani Türkiye'nin savunma sanayindeki çeşitlenen
1: Ürün yelpazeleri de
0: hem ürün
1: yarısı oldu
0: yelpazesi hem
1: diyorlar.
0: şirket genişliği Türkiye'nin artık güvenlik anlamında da ön plana çıktığını gösteriyor. Bize gelişmeler şunu gösterdi ki Avrupa güvenlik mimarisi Türkiye olmadan kendini yeniden güçlendiremeyecek ve yenilemeyecek. O nedenle hem Almanya konusunda atılan adımlar, hem işte Belçika konusunda atılanlar, hatta Fransa ile bu konudaki yapılan temaslar bence bu noktanın en önemli göstergesi.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte sabah ajansında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İstanbul bir şehirden daha fazlasıdır. İstanbul, binlerce yılın imbiğinden geçerek şekillenmiş bir fikirdir. Şöyle de denebilir. İnsanoğlu denen sanatçının olgunluk dönemi eserlerindendir İstanbul. Açık bir galeridir İstanbul. İnsanlığın mirası onda katmanlar halinde üst üstedir. Bu yüzden şaşırtıcılıkta sınır tanımaz. Bu anlamda İstanbul'a alışmak mümkün değildir bile diyebiliriz. Birbirleriyle kıyasıya mücadele etmiş insanların bıraktıkları izler, birbirleriyle kavga etmeden aynı İstanbul'u paylaşır. Bu şehri ortaya koyan insanlık kudreti şaşırtıcıdır. Çünkü bu şehri ortaya koymak için insan olmaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. İstanbul, geçmişimizin geleceğimizle temas noktasıdır. Yedi tepesiyle, boğazıyla, ağaçlarıyla, minareleriyle, mezarlıklarıyla ya da Eyüp'üyle bu şehir ayakta durduğu sürece bizim kim olduğumuza dair bir kafa karışıklığına düşmemize izin vermez. Biz kimiz sorusunun cevabı İstanbul'da saklıdır. Köşe başındaki ayna taşı kırık çeşmede, cami avlusunda bel vermiş 400 yaşındaki çınarda, dalgın vapurların rüyalarını gagalayan martılarda, sirkecinin kıyametinde İstanbul bize biz olarak görünür. Hangisi biziz sorusuna hepsi cevabını verir durur. Hasılı

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her anı kameralarla izlenen ve sahte bir dünyayı anlatan unutulmaz bir film var. Truman Show. Film tüm hayatı bir televizyon stüdyosunda canlı yayınlanan Truman Burbank'in öyküsüdür. Truman ailesinin birer oyuncu, yaşadığı kasabasınınsa dev bir dekor olduğundan habersizdir. Ancak bu kusursuz tablonun bir yalan olduğunu fark ettiğinde sahte cennetinden kaçmaya karar verir. Jim Carrey filmde Truman karakteriyle neşeli bir adamın içindeki o büyük uyanışı muazzam bir başarıyla adım adım sergiler. Filmdeki asıl çatışma Truman'la onu bir stüdyonun tepesinden yöneten Christoph

0: arasındadır. Yönetmen Truman'a güvenli ama sahte bir yuva sunarken, ona aslında en temel hakkı olan gerçek hayatı ve özgürlüğü de çok görmüştür. Ekranları başındaki izleyicilerse kendi sıradan hayatlarından kaçmak için Truman'ın esaretini bir eğlence gibi izlemektedir. Truman'ın fırtınalı denizde verdiği mücadele ise sadece dalgalara değil, kendini bir ürün olarak gören bu düzene karşı başkaldırıdır. Filmin finalinde Truman'ın stüdyonun duvarına, yani gökyüzünün sonuna dokunduğu an, sinema tarihinin en güçlü, en epik özgürlük sahnelerindendir. O kapıdan dışarı çıkarken izleyiciye son kez selam vermesi ise bir insanın hayattaki rollerde kukla olmayı reddettiği anın görüntüsüdür. Truman Show izleyicisine ne kadar konforlu olursa olsun sahte bir dünyanın gerçek acılardan çok daha tehlikeli olduğunu tekrar tekrar hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Önem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Türkiye saatiyle 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarının olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Görüşmenin yeni küresel düzende Batı'ya karşı stratejik ortaklık mesajı çıktı. Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşi benzeri görünmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Xi Jinping için sevgili dost ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürerken

Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı savaşın kısa sürede sona ereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Erakçı yeni bir saldırı halinde Washington'ın çok ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulundu. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistlerin tamamını alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlu. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılması sağlandı. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 16, İstanbul bulutlu 21 derece, yağmurlu olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 23, Kerkük 28, Stockholm ve Sofya 20, bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 22, Brüksel 18, Kopenhag 14, Saraybosna 15, Bakü 23, Viyana 22, yağmurlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günle sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ali Şahin olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Instagram hesabımız

0: Ergenlik dönemi fiziksel ve duygusal değişimlerin en yoğun yaşandığı bir süreç. Bu dönemde kimlik arayışı içinde olan gençler için gelecek kaygısı lise yıllarında kendini hissettirmeye başlasa da asıl kaygı üniversiteyi bitirirken en yüksek seviyeye ulaşıyor. Eğitim hayatının sona ermesiyle hayatın getireceği yeni koşulların belirsizliği, iş bulma, eğitim hayatında öğrendiklerini iş hayatında kullanabilme, gelir elde etme, geçimini sağlama, aile kurma gibi yeni beklentiler gençlerin içsel bir panik yaşamalarına sebep olabiliyor. Gençlik haftası içinde bu güzel bir günde gençlerin en önemli sorunlarından biri olan gelecek kaygısı üzerine sohbet edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam'la hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Bayan, önce gelecek kaygısı üzerine gençlerin gelecek kaygısı üzerine konuşacağız dedik ama gelecek kaygısı

0: Hangisi nedir? Buradan başlayalım.
1: Olur. Öncelikle birkaç şey belki tanım yapmak gerekiyor. Bu tek bir tarif üzerinden yapmayalım. Bunlardan bir tanesi bir insanda kaygı uyandıran şeylerin ortak paydasının belirsizlik olduğunu söyleyerek başlayalım. Eğer bir hayatımıza tanımlanmış şeyler olursa bu durumda biz kaygılanmıyoruz. Çok daha kolay kontrol ediyoruz oraları. Derler ki Tanrı'nın Adem peygambere verdiği ilk görev hayvanlara isim koymuş. İsmini koyduğunuz şeyleri çok daha kolay kontrol edersiniz. Ama eğer biz tarif edemiyorsak, bilmiyorsak sadece bizden kaynaklanan sebepler, biraz sonra sebeplerini konuşacağız zaten ama o belirsizlik. İkinci bir kısmı bizim yarattığımız bünyelerle ilgili, ruhsal bünyelerle ilgili, beyinlerle ilgili. Hani o çocuklara onları kontrol edebilecek becerileri edindirmekle ilgili kısmı. Beceriksizlikle kaygı da çok yan yanadır. Beceriksiz olunca ki bunlardan biraz sonra dediğim gibi nedenlerini söyleyeceğiz. En son sorumlu olanlar gençler. Onları en son sıraya alacağım. Ondan evvel ebeveynler var, sistem var, eğitim sistemimiz var. Toplumsal bakış açıları var. Ama beceriksizlik, belirsizlik ve bütün bunların sonrasında gerçekten hayatın konjonktürel kısımları da var. Yani dünyada ne olup bittiğiyle ilgili tek eksenli bir şey değil bu. Sadece bireyi ilgilendiren değil, bireyin içinde bulunduğu topluma ya da o toplumun sahip olduğu sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik koşullarla da ilgili bir şey. Bunların hepsinin toplamı, kaotik durum suyu bulandırıyor. Herkes ayağını çırpıyor. Ve önünü göremiyor insanlar. Önünü göremediğinizde bu kaygı sebebi. Yani hepimiz için düşünün, fiziksel olarak kendi önünüzü göremediğinizde gerçekten araba kullanırken sisli bir ortamda ya da bulanık bir suda yüzdüğünüz, önünüzü göremediğinizde kaygılanırsınız. Onlar da bunu yaşıyorlar ruhsal ve toplumsal olarak.
0: Geleceği bilemediğimiz için gelecekten kaygı duyuyoruz ama artan bir geçmiş özlemi de var değil mi son
1: Şimdi
0: yıllarda?
1: onlar
0: Bundan kaynaklı olabilir mi?
1: olabilir. O da bir bölümü. Şöyle çünkü geçmişte gerçekten isterseniz buna dünya nüfusu diyelim, isterseniz ülkelerde son yıllarda ortaya çıkan ve 100 yılda bir olabilecek değişiklikler diyelim. Hani bizim ülkemiz için söz edecek olursak, bakın benim hocalarım bile pandemi görmemişlerdi. Ben gördüm. İşte ne bileyim ülkemizde son 20 yılda olan depremlere bakın. 100 yılda bir olacak depremler. Bu depremler oldu. İşte bu hani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar büyük bir savaş coğrafyasında yaşamıyorduk. Bunlar oldular. Bütün bunların doğal olarak sosyo-kültürel ekonomik sonuçları var. Bütün bunlarla hani baş etmek zaten çok zor. Bunlarla ülkeler, sistemler baş edemiyorlar. Ve biz henüz daha palazlanmamış egolarıyla, henüz daha baş etme becerileri yeterince gelişmemiş o gençlere bütün bunlarla baş etmeleri gerektiğini öğütlüyoruz.
0: Sadece
1: Bu
0: öğütüyoruz.
1: korkutmasın da ne olsun? Onları korkutuyor. Tabii ki korkuyor. Yani devamını görmedikleri bir viraj gibi düşünün. Oraya kadarını biliyorlar.
0: Belirsizlik dediniz.
1: Evet.
0: Belki de hedef belirleyememe, beklenmedik
1: Aslında inisiyatif
0: olaylar.
1: kullanamama diyelim ona. Yani şöyle biz aslında bizim sistemimiz de öyle. Birazcık ebeveynler de öyle. Biz çocuklara hiç inisiyatif kullanmayı öğretmiyoruz. Hani başlıyoruz. Anaokuluna gideceksin. Oradan ilkokula gideceksin. Okuma yazmayı öğreneceksin. Dört işlemi öğreneceksin. Ortaokul, lise. Lise bitecek. Üniversite sınavına gideceksin. Üniversiteye gidecek. Ondan sonra diyoruz ki abi buyur bu hayat senin. O zamana kadar hangi dersi okuyacağını o karar veremiyor. Hangi formayı giyeceğini o karar veremiyor. Hangi okulu seçeceğini o karar... Bunlar hiçbirine o karar vermiyor. İnisiyatif hiç yok.
0: Risk almalarını da istemiyoruz.
1: Tabii hiç yok. Abi, hani okullarına biz karar veriyoruz. Hatta MFM, TMM olacağına bile biz karar veriyoruz. Mesleklerin büyük bir kısmına biz karar vermeye çalışıyoruz falan. Ondan sonra üniversite bitiyor. Diyoruz ki buyur hayat senin. Hiç inisiyatif kullanmamış birisini hayatta inisiyatif kullanmasını bekliyoruz. Çok zor. Yani burada sistemi de sorumlu tutmak lazım zaman zaman. Eğitim sistemlerinde de yani çocuklardan çok daha erken çağlarda veriler toplamaya başlamak lazım. O çocukların neye yatkın olduğu, işte spor mu, güzel sanatlar mı, akademik alanlarla mı, teknik konulara mı? O toplanan verilerle çocuk yönlendirilmeli bir yere ama o yönlendirdiği yerde gösterdiği çabaya kadar göre bir yere gelir. Geldiği yerde gösterdiği çabaya göre bir para kazanır. O kazandığı paraya göre de bir hayat yaşar. Ama böylesine bir hizayı onun kullandığı inisiyatifler veri toplama üzerine yapmadığımız için biz hani zaman zaman biraz sonra yine dedim, ebeveynlerle ilgili ben daha çok şikayetçiyim bu konularda. Bu çoğu kez gençlerden yana duran birisiyimdir. Hani birincisi bu inisiyatifi kullanmayı öğretmeyen ebeveynler ya da bu inisiyatifi kullanmayı öğretmeyen bir sisteme sahibiz. Bu hani bizim ülkemize dair değil, genelde dünyada hani sistem bunun üzerine kurgulu hemen hemen. Ama bunu birazcık daha doğru yaşayan toplumlar olabilirler. Bir başkası hani bu çocuklarla ilgili bizim belki de bir evvelki kuşağın temel bir ilkesi var. Zaman zaman konferanslarımda, işte öğrenci velileriyle olan konferanslarımda çok sık duyuyorum bunu. Hocam bizim çocuk mutlu olsun istiyorum. Onlara da söylüyorum, yani sanki mutluluk başarıya alternatifmiş gibi. İnsanlar hem mutlu hem başarılı olabilirler. Buna engel olan bir durum yok. Yani hem becerikli hem mutlu olabilirler insanlar. Bir miktar onun üzerine kurguladığınız andan itibaren bu durumda zaten o çocuğun beceri geliştirmesi için sebebi kalmıyor. Mutluluğu üzerine öyle bir konforlu zon, öylesine bir güvenli zon.

0: Hayatı tam anlamıyla tamamlamamış oluyor.
1: Tabii bir de koruyan kollayan ebeveyn durumu. Yani koruyan kollayanlar da birazcık böyle bu hale getiriyorlar. Kaçınılmaz olarak hani sen dur oğlum, sen dur kızım, ben hallederim. Ya da işte bir şey oldun, yani inanın ben hayatımda bir tane veli toplantısına katıldım kızımın. Ve veli ondan sonrasında bir daha katılmadım. Çünkü hakikaten ben velilere dayanamamaya başlamıştım. İki tane veli şeyi hatırlıyorum, şikayeti. Bir tanesi dedi ki, beden eğitimi öğretmeni, hocam dedi, bizim oğlan dedi işte beden eğitimi dersinden gelirken ayakkabısını bağlamamış, bağına basmış, düşmüş. Bir diğeri döndü dedi ki, bizimki beden eğitimi dersinden çıkışta montunu giymemiş, üşütmüş. Bundan bahsediyoruz.
0: Yani.
1: Yani oturup ben şimdiye kadar korudum, kolladım burada. Bundan sonrasında da ayakkabısını sen bağla. Montunu, soğuk havada montunu sen giydir. Şimdi bu kadar bu durumlarda olunca beceri geliştirmeye ihtiyacı yok. Çocuk niye bunu akıl etsin? Niye bir şeyler araştırsın?
0: Onun yerine yapacak bir
1: Tabii
0: sistem var.
1: hayata dair ya da işte koşullara dair durumlarla aradaki bağlantıyı, uyum için bir tırmalamak gerektiğini öğrenmesin. Bu durumda beceriksiz kalınca da doğal olarak bu beceriksizlik korkuyu doğuruyor. Beceriksiz kaldığımızda korkuyoruz ve bu korku eğer geleceğe dair olduklarında da kaygıyla birleşiyor ve hani zaman zaman psikiyatrik süreçlere kadar varan, yani işte bizim de sıklıkla uğraşmak zorunda kaldığımız psikiyatrik hastalıklara kadar varan süreçte, yelpazede kaygıya neden oluyor.
0: Aslında bir nesil yarattı bunu. Gençliğimde ya da çocukluğumda ben bunu yaşayamadım ama çocuğum yaşasın, çocuğum rahat etsin, çocuğum mutlu olsun diyen bir nesil var. O nesil ne yazık ki böyle bir gençlik yarattı
1: Yani
0: diyebilir
1: tek
0: miyiz?
1: başına onları sorumlu tutamam bundan. Yani onların da
0: Kısmen de
1: evet
0: olsa
1: gayet tabii
0: etkili.
1: ki gayet tabii ki öyle bir grup var maalesef, öyle bir kuşak oldu. O çocukları beceriksiz, daha çok beceriksiz bırakan, koluyan, kollayan. Ben yaşadım, ben zorlandım. Hani ben bir sürü çaba göstermek zorunda kaldım. Ben işte bir şey inşa ettim. Sana gerek yok oğlum, sana gerek yok kızım. Biz hallederiz, yani biz bunları hallettik diye bir duran. Ama tabii ki hani tek eksenli bir şeyden söz etmek mümkün değil. Bütün bunlara rağmen cevval, tırmalayan, gerçekten kaygılarını giderecek kadar becerikli olabilecek çocuklarımız da gençlerimiz de yok mu? Evet varlar.
0: Var.
1: Gerçekten bu arada hani dünyada var olan ve giderek iş bulmayı, işlevsel olmayı, bir şeyler üretmeyi zorlaştıran bir ortamın bir payı yok mu? Çok ciddi miktarda var. Yani bunlardan savaşlarda sorumlu, bunlardan felaketlerde sorumlu, bu felaketlere ya da savaşları getirince doğru yönetemeyen dünyada sorumlu, artan nüfus sorumlu, bir sürü şey sorumlu bundan. O yüzden sadece bir kuşağı, onları ebeveynliklerine çok sıkıştırmak istemiyorum ama çok eksenli bir şey. Ama sonuçta ortaya bir korku çıkıyor.
0: Peki biz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz hocam? Yani evet dünyada savaşlar var, dünyada ekonomik bunalımlar var. Hayatta her türlü sıkıntıyla karşı karşıya kalabilecek bir nesil var ki biz de birçok şeyle karşılaştık. İşte siz de biraz önce
1: Evet.
0: dediniz. Yani pandemi gördük mesela üst ebeveynlerimizin görmediği şeylerdi bunlar.
1: Evet. Şimdi birincisi gerçekten onları öncelikle bir koruyup kollayalım. O ayrı bir şey. Yani bütün hepimiz canlarımız, ciğerlerimiz onlar bizim ama daha da öte onları bir miktar becerikli hale getirmek lazım. Bir miktar o çocukların kopmalarına izin vermek lazım. Nasıl? Hani çünkü beceriyle kopma bir arada giden bir şeydir. Yaşam öyle bir kopma tarihi gibidir. Belki de yine bu programlardan bir tanesinden daha söylemişimdir bu metaforla. İşte dünyadaki en rahat yer anne karnı.
0: Evet, söylemiştiniz hocam.
1: Yani o yüzden ama hani nefes almayı öğrenebilmek için oradan kopmak zorundayız. Ya da memeden yani beslenebilmek için, yemeği öğrenebilmek için, o beceriyi geliştirmek için memeden kopmak zorundayız. O yürümeyi öğrenmek için o kucaktan kopmak zorundayız. Yani bunları doğru beceriler geliştirmelerine izin vermek, desteklemek, öğretmek. Bunları muhakkak yapmak zorundayız bir kere. O çocukları hayatın zorluklarına, buna isterseniz fiziksel koşullar deyin, ister ruhsal koşullar, ister eğitim, ister insanlar arası ilişkilerle ilgili kısımlarda gerçekten beceri geliştirmelerine izin vereceğimiz bir alan bırakmalıyız. Çünkü onların yerine biz bunları yaptıkça o beceriksizliklerini görüyoruz. Hani o her yerde. Bir, ikincisi kendilerini tanımalarına izin vereceğiz. Bakın bütün ilişkilerde, bütün obje ilişkilerinde. Bu hani arabayı öğrenmek. Ya da işte ne bileyim karşı cinsi öğrenmek. Ya da işte

0: Ne bileyim bir romanı öğrenmek. Orada insanlar bunu öğrenmek daha kolaydır. Asıl zor olan insanın kendisini öğrenmesidir. Biz araba kullanırken o arabayla objeyle kurduğumuz ilişkide kendimizi öğreniriz. Hangi zamanlarda nasıl kriz yönettiğimizi, neleri yapabildiğimizi, ne kadar usta olduğumuzu, ilişkilerde kendimizi öğreniriz. Hani karşı tarafı öğrenmek diye bir şey vardır ama en çok kendimizi öğreniriz. Ben neyi istiyorum, neyi istemiyorum, neyi en çok iyi yaparım, neye tahammül gösteririm, neye dayanamam. Bütün bunları öğrendiğimizde, kendimizi öğrendiğimizde, o sağlam bir içgörü geliştirdiğimizde artık eksikleri de görmek ya da parlatılması gereken yerleri de görme şansımız daha çok artar. Bunun için fırsat vermek lazım, desteklemek lazım. Çok daha erken çocukluk dönemlerinden itibaren. O kimlik karmaşasının olduğu dönemde gerçekten çocuklara doğru bilgiler, hani oturup da mitler üzerinden değil ya da gizlilikler, sırlar, hani böyle şeyler üzerinden değil, gerçekler üzerinden kurgulanmış bir kimlik karmaşası çözüm yolları bulabilirsek eğer, bu durumda daha palazlanmış egoları olan, daha cevval, daha kendini bilen, daha eksiğini, fazlasını, hangi alanlarda iyi ya da kötü olduğunu anlayabilen birileri olduklarında güçlü olmak kaygıyı azaltır. Garantidir bu. Güç ve tehdit algısı dediğimiz bir şey var bizde. Bir kuram var. Normalde bize aynı şeyi yapan iki insana karşı hani farklı davranmamızın birçok durumda farklı davranıyoruz. Farklı davranmamızın da sebebi gücümüz. Gücümüz üzerindeyse umurumuzda olmuyor. Ama gücümüz eksikse telaşlanıyoruz, korkuyoruz, tehdit olarak algılıyoruz. O yüzden de o çocukların güçlerini yerine getirebilirsek eğer demin söylediğimiz ölçeklerde bu durumda tehdit algıları azalacak. Tehdit algıları azaldıkça daha az korkacaklar. Daha az korktuklarında daha az kaygılanacaklar filan. Böylesine gidiyor bu zincir.
1: Peki hocam, gençlerin motivasyonu da eksik diyebilir miyiz? Gelecek kaygısı yaşayanların özellikle.
0: Evet. Bir miktar evet. Buradaki temel ilkelerden bir tanesi öncelikle motivasyonu nelerin sağladığı ile ilgilenmek lazım bir miktar. Motivasyonun en değerli yakıtlarından bir tanesi umuttur. İnsanların umutları olduklarında motivasyonları daha fazla. Yani uğraşıp çabalayıp didindiğinde bunun bir şeye tekabül edeceğini biliyor olmak. Hani bir gayret gösterdiğinde, bir yorulduğunda bunun işe yarayacağını bilmek. İşte bir sınava girdiğinde işe girileceğini bilmek. Ya da aslında böylesine donanımlar edindiğinde bir meslek sahibi olacağını ya da işte evini geçindirecek, kendi ayakları üzerine duracak bir parayı kazanacağını bilmek. Gösterdiği çabanın işe yarayacağını bilme umudu önemli bir şeydir. Ama son yıllarda işte bu demin söylediğimiz bir dünya kadar sosyoekonomik ve sosyokültürel olaylar nedeniyle insanların bu konuda umutları da azaldı. Çünkü ciddi bir istihdamla ilgili sıkıntı ortaya çıkmaya başladı. İşte her defasında hani umutlu olabilmek için daha çok donanma, hani o rekabeti yönetmek, kapitalizmin ortaya koyduğu bir rekabet var. Yani sürekli bir santim daha iyi olmak işte. O sertifikaya da sahip olmak, o bilgiyi de almak, o donanımı da almak. Ve hani bunlar bir şey yaradığında çok güzel. Ama zaman zaman bütün bunları yapmasına rağmen olmayınca o çaresizlik hali, öğrenilmiş çaresizlik. Bizim yani asistanlarımıza depresyon anlatıyoruz. Hani hayvan deneyleriyle oturup fareyi labirentin ucuna koyuyoruz, çıkışına peynir koyuyoruz. Geliyor koşuyor, peynir kokusunu alınca yemek isterken elektrik veriyoruz. Bir daha alıyoruz, bir daha koyuyoruz, elektrik veriyoruz. 5-6 kez yapıyoruz bunu, sonra hayvan hareket bile etmiyor. Nasıl o, ben o peyniri yiyemeyeceğim deyip. Bu umudunuz olmayınca, umut değerli bir yakıttır. Bu yakıt motivasyon için de şarttır. Hani o kürek çekmeye motivasyonu olmalı insanların. Ve bunun içinde hani buna ister sistem deyin, ister buna aile deyin, toplum deyin, ister devlet deyin, o çocukların umutlarını yeşertecek ve her defasında yaptıklarının işe yarayacağını düşünecek umutlarını sağlam tutmak gerekiyor. O umutlar azaldığında da maalesef kaygı çok artıyor.
1: Evet, Sayın Bayan, kısa bir ara verelim, sohbetimizi ardından devam edelim.

iş ve günlük sorumluluklar arasında kaybolduğunuzda kişisel hedeflerinizi unutmuş olabilirsiniz. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir hayaliniz ya da hedefiniz vardır. Bu hedefleri yeniden değerlendirmek ve onlara odaklanmak.

0: yapmak kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için küçük adımlar atmak yaşamınıza anlam katacaktır.
1: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyo konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam. Kendisiyle gençlerin gelecek kaygısı üzerine sohbet ediyoruz. Sayın Bayam, gençlerin gelecekle ilgili yaşadıkları en büyük stres kaynağı ne? Yani neden daha çok etkileniyorlar? Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Her genç bunu yaşıyor mu? Yaşayanların özellikleri neler?
2: Hayır. Aslına bakarsanız bununla ilgili çok fazla çalışma var. Yani bu saha çalışmaları da yapılıyor. Giderek de bunlar yaygınlaşıyorlar. Hani cinsler arasında var, yaşla ilgili olanlar var, eğitim durumları ile ilgili olanlar var. Hatta ebeveynlerin eğitim durumlarıyla ilgili bağlantılar da var. Hani ağırlıklı olarak deminden beri konuştuğumuz şey güç ve güçlü olanlar daha az yaşıyorlar diyoruz. Mesela erkeklere daha çok görülüyor bu kaygı.
1: Aslında kadınlarda daha olmasını bekleriz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Normalde diğer kaygı bozuklukları, yani psikiyatrideki diğer kaygı bozuklukları kadınlarda bir tık daha fazla görürken, özellikle bu alanla ilgili erkek çocukları çünkü maalesef kız çocuklarında daha beceriksiz geliştiriyorlar. Yani kızlar belki de erkek egemen kültürler diyelim buna daha kolay
1: kültürden
2: açıklamak mümkün.
1: Kültüre fark ediyor çünkü.
2: Doğru. Erkek egemen kültürlerde kadınlar çok daha erken zamanlardan stresle karşılaştıkları için ya da bir takım yaptırımlarla, bir takım dayatmalarla karşılaştıkları için ister ya da istemeden becerikli olmaya başlıyorlar.
1: Baş etme yollarını
2: tabii
1: bulabiliyorlar.
2: Tabii motor becerileri bile daha çabuk gelişiyor. Bunun içerisinde şey de var, yani anatomik yapıları, fizyolojiler de bunun içindir, öyledir. Kadınların olgunlaşmaları her zaman erkeklerden daha evveldir zaten. Hani benden 1,5 yaş küçük olan kız kardeşimle aynı zamanda yürüyüp konuşmuşum. Mesela hani böyle bir şey var. Hani o yüzden de bu becerikli olmak kaçınılmaz olarak onları bu streslere karşı, bilinmezlere karşı bir miktar daha dirayetli kılabiliyor. Ya da neler yapılması gerektiğiyle ilgili doğru yollar bulmayı aramak için daha niyetli hale getiriyor. Öbürleri birazcık daha geç olgunlaştıkları için doğal olarak hani bir şeyler yapmak gerektiğini daha geç anlıyorlar. O yüzden de kaygıyla daha uzun süre maruz kalıyorlar. Bunun yanı sıra gayet tabii ki hani oturup kırsal kesim ve kentler arasında da fark var. Kırsal kesimde bu anlamda kaygı birazcık daha düşük. Çünkü orada bilinen bir ezber var. Bu ezberin bozulması çok kolay değil. Yani işte ekilecek, biçilecek toprak var, yetiştirilecek hayvanlar var. Hatta ya da işte hani uğraşılacak bir esnafsa uğraşılacak bir iş var. Babadan öğrenilen bir zanaat var. Bütün bunlarla ilgili çocuklar bir miktar daha önlerini daha rahat görebiliyorlar.
1: Belirsizlik daha az tabii ki.
2: Aynen öyle. Kentte böyle olmadığı için hani kaçınılmaz olarak yani ağırlıklı olarak işte herkes hani ne bileyim memur olan ya da işte ne bileyim bürokrat olan işte ya da esnaf olan küçük ticarete uğraşan birileriyle uğraşıyorlar. Ve onlar o kentte tekrar var olabilmek için kaldı ki buradaki koşullar daha ağır. Hayat daha pahalı, trafik daha kalabalık, nüfus daha çok, işte rekabet daha sert. Böyle olunca bu bahsettiğimiz kısmı kentlerde kaygı yetişenlerde kaygı düzeninin daha fazla olması neden olan bir süreç haline geliyor. Ama hani bütün bunların içerisinde her defasında ben herhangi bir genci kendi başına öznel bir şey diye düşünüyorum. Her genç kendisiyle ilgili o örnek farklı bir örnektir. Şimdi biz genel anlamda daha sık görülebilmeler üzerinden konuşuyoruz ama hani bunların içerisinde risk grubu olabilecek yerlerin içerisinde bile acayip işini yapan, takır takır yani oralara bir yere gelen bir dünya kadar öykü de var. Zaten bir sürü başarılı bilim adamı.

0: parlak hale getirebilmek konusunda çaba gösterenler de oraya bir yere geliyorlar zaten. Çabasızlıklar, yani ben burada ebeveynleri, sistemi, devleti, bir sürü şeyi suçladım ama gençlerin, bunların gençlerinde suçları yok değil tabii ki. Hani
1: belki en son.
0: Evet, ama hani şey gibi düşünün. Hani hani biz, onlar bizim onlara verdiklerimiz çünkü.
1: Evet.
0: Kaçınılmaz olarak onlar bizim vitrinlerimiz gibi düşün. Hani oturup da gerçekten o vitrinde dükkanda bulunmayan bir şey koymak çok kolay değil. Hani o yüzden biz bunları vermeyince onların da bunlara sahip olmasını beklemek zor, ama bütün bunları vermeye çaba sarf eden ebeveynlere rağmen bir miktar daha sıkıntılı yaşayan gruplar yok mu? Evet, var. Son yıllarda dünyada, dünyanın başına gelen sıkıntılardan bir tanesi söz gelimi alkol ve madde ile ilgili. Hani evet, bağımlılıklar mesela bunun için sıkıntı. İnsanların ayaklarına dolanıyor. Ya da işte zaman zaman işte şiddete maruz kalmak, akran zorbalığına maruz kalmak ya da akran zorbalamak, bütün bunların hepsi zaman zaman bu süreçte ayağımızda dolanan faktörler, ama tek başına bunları birebir sebep olarak söyleyemeyiz. Bunlar insanın daha çekinik, daha kaçınan, daha korkan, daha endişeli birileri yapmak için ve öyle olunca da hani gelecekle ilgili daha kaygılı yaşamana neden olan insanlar haline dönüştürebilirler.
1: Evet, peki Türkiye'deki gençlerden bahsettik daha çok, ama Türkiye'deki gençleri biraz da Avrupa veya diğer ülkelerdeki gençlerle karşılaştırdığımızda ya da dünyayı genel olarak ele aldığımızda gençlerin eğilimi hep bu yönde mi? Kaygı, gelecek kaygısı hep genel olarak artmış durumda mı?
0: Evet.
1: Geçmişle kıyaslarsak
0: evet,
1: ne dersiniz?
0: Birkaç sebeple evvelden bunları hepimiz sadece efsaneler olarak düşünürdük. Abim orada böyle değildir, İşte biz de böyle ama orada değil artık, orada da öyle. Yani artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani bu globalleşme diyelim isterseniz ya da dijital sistemlerin giderek daha yaygın olması diyelim. Artık bilgiye daha çok ulaşabiliyoruz. Kaçınılmaz olarak bu bilgiye ulaşınca kirlenmiş bilgiye de daha çok ulaşıyoruz. Öyle olunca bu kaygının bulaşıcılığı da var. Yani kıtalar arasında da yayılıyor bu, hani işte bu kültürler arasında da yayılıyor, ırklar arasında da yayılıyor. Kaçınılmaz olarak o kaygılı olma hali, o bir ikincisi teknoloji giderek geliştiğinde.
1: Evet.
0: Kaçınılmaz olarak işte son zamanlarda giderek daha popüler bir kavram olan yapay zeka, onun işte işsizliğe olan etkileri üzerinde işte günlerce insanlar konuşmaya başlıyorlar. Bu teknoloji doğal olarak insan gücüne olan ihtiyacı bir miktar azaltıyor ya da azaltmasından korkuluyor. Bunların hepsi insanları bir miktar daha korkutuyor, endişelendiriyor. Artık benim yapacağım işi başka bir şey yapacak haline dönüşmeye başlıyor. Hani bu bundan bizim ülkemiz şey değil. Yani sadece bizim ülkemize ait bir şey değil. Bütün dünya buna bundan yararlanıyor. Bir başka şey de hani gerçekten insanların artık bu etkileşimle ilgili, yani evvelden yani bu kültürlerle ilgili yani çok daha farklı kapalı toplumlar vardı. Hani bunlarla ilgili biz şey yapamıyor, endişeyi de ihraç etmiyorduk. Artık endişeyi de ihraç ediyoruz. Kaldı ki çok yaygın bir mülteci sorunu var dünyada.
1: Evet.
0: Yani göçler var çok ciddi miktarda. İşte hani zaman zaman doğudan batıya, bazen işte güneyden kuzeye gibi tarif edilen çeşitli mültecilikle ilgilenen, bu göçlerle ilgilenen uzman arkadaşlarımızın tarif ettiği yerleri var. Bunlar da ister o ülkelerde, ister göç ettikleri ülkelerde buna benzeyen sorunlar haline dönüşmeye başlıyorlar.
1: Evet.
0: Yani gerekli, çünkü sosyal politikalar üretilemeyince ya da ekonomik politikalar üretilemeyince kaçınılmaz olarak bu rekabet bir miktar daha sıkıntıya giriyor. Hani bunu tetikleyen bir dünya kadar sebep var ama bunlar bizim konumuz dışında sanıyorum, ama göç veya da mültecilik de kaçınılmaz olarak bu bahsettiğimiz süreci etkileyen, işle ilgili, işlevsellikle ilgili meseleyi biraz zorlaştıran, böyle olunca da insanları bir miktar daha kaygılı hale getiren bir şey, rekabeti zorlaştıran bir şey haline dönüşüyor.
1: Son yıllarda hocam daha çok duyduğunuz kelimelerden birisi de ev genci.
0: Evet.
1: Yani ne iş sahasında ne de eğitim sahasında olmayan,
0: evet,
1: gençlerden bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Bu ev gençliği kaygısı yüksek gençlerden oluşuyor diyebilir miyiz?
0: Aslında onları birazcık daha iki ayrı gruba almak gerekiyor. Evet, haklısınız. Yani ne çalışan ne okuyan. Hatta onların birazcık daha böyle bir kısmını da ben zaman zaman rakamları yayınlıyorlar. Çeşitli istatistik enstitüleri, çeşitli yerler, ama ben o rakamların olduğundan birazcık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların bir kısmı hani zaten çocuklar hani ne bileyim yüksek lisans, ikinci yüksek lisans, doktora filan gibi sebeplerle aslında iş bulma ihtimallerinin azaldığı süreci doldurabiliyor.

0: olacak. Hem fazladan bir donanım elde ederim, hem rakiplerimden birazcık daha öne geçebilirim gibi bu meselelerle, ya da zamanı geçireyim, zaten şu anda iş bulamayacağım endişeleriyle. Hani onların bir kısmı yapanlar da var. O yüzden de birazcık daha o rakam daha kalabalık olabilir. Onlar iki grup. Bir kısmı evet bu kaygılı gençlerden oluşuyor. Yani gerçekten hani acaba olacak mı? İşe bulabilecek miyim? İşte hani bu kadar gösterdiğim çabaya, bu kadar aldığım eğitime değecek bir işim olacak mı? Pozisyonum ne olacak filan gibi. Oradaki güvenliğim devam edecek mi? Girdiğim yer güvenli bir iş midir gibi. Buna benzer kaygılar olan bir grup var onların içerisinde. Bir de depresyonda bir grup var. Yani artık bütün bunlarla ilgili epeyce bir çaba sarf etmiş. Bu çabaların da sonuçsuz kaldığını görmüş birkaç deneyimle. Gördükten sonrasında geri çekilen, artık çok da fazla çaba sarf etmeyen bir grup da var onların içerisinde. Ama toplamda bu giderek artan bir ev genci sayısı ortaya çıkartıyor. Dedim ki bu bizim ülkemize ait bir şey de değil bu. Dünyada giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Bunun içerisinde şu da var. Hani maalesef online çalışma diye bir şey keşfetti kapitalizm. Biz bunu 2010'lu yıllarda zaman zaman sosyal psikiyatri kongrelerinde konuşuyorduk. 2030'larda falan diyorduk ki artık yavaş yavaş online eğitimler, online işler ortaya çıkmaya
1: Pandemi
0: başlayacak.
1: bunu öne aldı tabii.
0: Pat dedi 10 yıl öne aldı. Artık insanlar işe gitmek zorunda değiller. Kıyafetlerini değiştirmek, makyaj yapmak, güzel olmak, işte yolda geçerken birbiriyle şakalaşmak. Hani çünkü kapitalizm şunu fark etti artık. Abi kiraya gerek yok, güvenliğe gerek yok, temizliğe gerek yok. Evlerinde otursun çalışsınlar. İnsanlar bir miktar abi ben hani şu deniz kenarından da yaparım bu işi. Evden de yaparım. Abi eşofmanımla da yaparım bu işi gibi şeyler olmaya başladığında bu bahsettiğimiz şeyi, hareketliliği, hayatı normalleştiren bir yerden mahrum kalmaya başladık. Normalleştirmeyince o hantallaşan bedenle birlikte hantallaşan bir ruha sahip olduk. Hantal ruhlar da bu çabayı daha az gösteren gruplar haline dönüştüler. Daha az gösterdiğinde daha fazla ev genci haline dönüşmeye başladılar bunlar.
1: Programımızın başında gelecek kaygısı konusunda, gençlerdeki gelecek kaygısı konusunda en son suçlanabilecek kesim gençler demiştiniz. Ben biraz aileden de bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Gençlerin kaygılı olmalarında ya da kaygılarıyla başa çıkabilmelerinde ailenin yeri nedir? Aile tutumları ile ilgili neler söylersiniz?
0: Birincisi hani öncelikle onları bir ekart etmek lazım. Kaygılı ebeveynler kaygılı çocuklar büyütürler. Yani oturup gerçekten endişeli, her an böyle kötü bir şey olacakmış, olumsuz beklenti içerisinde olan ebeveynler. Hani buna isterseniz bir psikiyatrik tanılar halinde de söz etmek istemiyorum. İşte obsesif spektrumda olanlar, işte panik spektrumda olanlar, yani buna benzer rahatsızlıkları olanlar ya da buna tanıklık ederek bu modellerle büyümüş çocuklarda doğal olarak endişe daha fazla. Her an kötü bir şey olacakmış endişesini sosyal bir yanlış öğrenmeyle öğreniyorlar. Birincisi ailenin böyle bir rolü var. İkincisi tam tersinde aynı etki. Acayip rahat, hiçbir şeyi umursamayan anne babaların çocukları da benzer bir şeye neden oluyorlar. Onlar da annem babam umursamıyor, benim yapmam lazım. Bunlar bu rahatlıkla ben ne yapacağım şimdi deyip kendileri o anksiyeteye yükleniyorlar. Aslında o anne babanın bir miktar yüklenmesi gereken anksiyeteyi çocuklar, gençler yüklenmeye başlıyor. Yani birbirine zıt iki grup, acayip endişeli, kaygılı anne babalar da, umursamaz anne babalar da benzer çocukları yetiştiriyorlar. Kaygılı çocukları. O yüzden de bizim zaten normalle hastalık ya da normalle patoloji arasında dediğimiz şey birazcık miktarla ilgilidir. Ben sağlıklı bir ruh için bir parça kaygının gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Bir parça kaygı gerekir sağlıklı bir ruh için. Ama o miktar çok olursa gereksiz yere kaygı enjekte ediyoruz. Fakat sıfıra yakın olursa da o çocuk bir dakika ya hiç kimse endişelenmiyor, benim endişelenmem lazım hani gibi o kendisi içselleştiriyor buna benzer bir şey. Ailenin bu nereden bakarsanız bakın hangi yer nerede dururlarsa dursunlar bu noktada ciddi bir payı var. Ve hani oturup burada öğretilmesi gereken şey temel olarak evet zaman zaman gerçekten hayatımızdaki bütün her şeyi kontrol edemeyiz. Tabii ki belirsiz bir sürü şey olur. Ama biz bu belirsizlikleri ne kadar berraklaştırabilirsek, ne kadar öngörülebilir hale getirebilirsek, çünkü hani o gün yağmur yağmayacağını kontrol edemeyiz. Ama o gün yağmur yağmayacağını

0: dair bilgiye ulaşabiliriz. Hani bu bizi belirsizlikten kurtarır. Hani abi ben mi yağmur yağdıracağım, ben nereden bileyim yağmur ya? Değil, öngörülebilir şeylerdir bunlar. Hani biz öngörülebilir hale getirebilmeliyiz. Bir. İkincisi, hani gerçekten o anne babaların hani herhangi bir durumda da kriz yönetimi öğretmekleri gerekir. Hani bu krizleri illa yaşayarak, canlı olarak öğrenmeleri gerekir. Kriz yönetmek diye. Zaman yönetmeyi öğretmek gerekir. Parayı yönetmeyi öğretmek gerekir. Bunları yönetebildikleri ölçüde güçlü olurlar. Artık ben hani ben şuna da dayanıyorum. Ben bunu da hallettim. O koşulları da yönettim bilen birisi daha güçlüdür. Güçlü olan birisinde daha az korkusu olur doğal olarak.
1: Evet. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sohbet çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum
0: Sayın
1: Bayan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam'dı. Bu hafta güzel bir günde biz gençlerin gelecek kaygısını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Türkiye saatiyle 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Görüşmeden yeni küresel düzende Batı'ya karşı stratejik ortaklık mesajları çıktı. Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Xi Jinping için sevgili dost ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, savaşın kısa sürede sona ereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Erakçı, yeni bir saldırı halinde Washington'ın çok ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulundu. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistlerin tamamını alıkoydu. İsrail unsurları bazı

0: aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi. İsrail, Batı Şeria'nın güneyinde kaçak yerleşim inşa ediyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafer Yatta'nın bir köyünde İsrail ordusunun koruması altında kaçak yerleşim yeri inşa ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarımızla 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır bilgisini paylaştı. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Mardin, turizmde ilkbahar bereketini yaşıyor. Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer olarak nitelendirilen ve açık hava müzesini andıran tarihi şehir Mardin, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 20 bin yatak kapasitesine sahip kentteki oteller, hafta sonları tamamen dolarken, hafta içi de %70'in üzerinde dolulukla hizmet veriyor. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı. İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 16, İstanbul bulutlu 21 derece, yağmurlu olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 23, Kerkük 28, Stockholm ve Sofya 20, bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin ve Viyana 22, Brüksel 18, Kopenhag 14, Saraybosna 15, Bakü 23, yağmurlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla, zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Yettin deden.
2: Mehter denince yüreği güm güm atmayan vatan evladı var mıdır?

0: Hüseyin'in ruhunu en güzel yansıtan herhalde İsmail Hakkı Bey'in Hüseyin'i makamındaki marşıdır. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Yalın kılıç, pala bıyıklı yiğitlerin saldığı korku yetmezmiş gibi, bir de köz, davul, nakkare, zil, çevgan, zurna, boru, kurenay ve mehter düdüğü inletir yeri göğü. Sanki bütün bir mehteran, dualar ve marşlarla "Korkma, arkanda koca bir imparatorluk var" der gibidir. Ya da koca bir millet, koca bir tarih, orduyla birlikte sefere çıkmaktadır. Dünyanın en eski bandosu, hiç eskimeyecek bir manayı binlerce yıllık geçmişten süzüp geleceğe taşır. Fakat mehter yürüyüşü tabirini sadece ağır aksak giden işler için kullanmak, binlerce yıllık tarihin hatırasına haksızlıktır. Fethettiği beldeye selam için durur mehteran ve bir kez sağa, bir kez de sola döner. Bunun anlamı, benden yana emin ol demektir. Onun her hareketinde mertlik ete kemiğe bürünür, vakar, vefa, cengaverlik onda insan suretinde görünür. Hem nasıl uçarı olabilir ki binlerce yılın yükünü omuzunda taşıyan şahbaz? Yoksa Farsça mihterden gelen adındaki en büyüklük vasfının anlamı kalmaz.
1: Ceddin deden!
2: Turkuaz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Ali Şahin ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Türkiye'deki kütüphanelerin üye sayısı 7 milyona yükseldi. Karanlıkta açılan ekran çocuğa zarar veriyor. Kanada'da ele geçirilen tarihi eserler mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edildi. Bu gelişme iki ülke arasında ilk resmi iade olarak kayıtlara geçti. İlk haberimizle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'deki kütüphanelerin üye sayısı 7 milyona yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk kütüphanelerindeki üye sayısı 7 milyon 160 bin 225, kitap sayısı ise

26.041.029'a ulaştı. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kütüphane sayısı 1300'ü geçti. Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinde bulunan halk kütüphanelerinde 26.041.029 kitap bulunuyor. Kullanıcı sayısı 39.194.669, üye sayısı 7.160.225 olarak kayıtlara yansıyan kütüphanelerin bir önceki yıl kullanıcı sayısının 38.737.705, üye sayısının ise 6.726.993 olduğu kaydedildi. Türkiye'de kütüphane çalışmalarının hız kazanmasıyla bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı 79, edebiyat müze kütüphaneleri ile birlikte ihtisas kütüphane sayısı 21, AVM kütüphanesi sayısı 12, cezaevi kütüphanesi 11, havalimanı kütüphanesi sayısı 3, gar kütüphanesi sayısı 2 ve hastane kütüphanesi sayısı 2 oldu. Türkiye'nin hafızası olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hizmet erişimini kolaylaştırmak, kullanıcı kapsamını ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, bilimsel çalışmalara öncülük etmek, yazılı tarihi ve toplumsal hafızayı geniş kitlelere tanıtmak gibi birçok etkinlik ve çalışma yapıyor. 2024 yılı içerisinde başlayan Müteferrika projesi kapsamında 81 il halk kütüphanesinin bünyesinde bulunan kitap, yerel gazete ve dergilerin listelenerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi sağlandı. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 690 başlıkta 170 bin sayıyı geçkin süreli yayın ve 11.766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna kazandırıldı. Milli Kütüphane, 2009 yılından başlayarak farklı disiplinlerde satın aldığı elektronik kitapla koleksiyonunu geliştirmeyi başardı. Kütüphane, 52.126 adet e-kitaba, 1.805.360 dijital içeriğe, 92.360 belgeye ve 800 tür derginin arşivine sahip olarak hizmet veriyor. Milli Kütüphane 1 Ocak 2026 itibariyle 130.213 üyeye, 282.195 yıllık kullanıcıya sahip olup, nadir eserler dahil olmak üzere 1.989.018 kitapla kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ayrıca 2026 yılı verilerine göre Milli Kütüphane'de 56.476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenerek okuyucuların erişimine açık bulunuyor. Kitap dışı materyallerle mesela nota, afiş, plak gibi 188.805 eserde araştırmacıların kullanımına sunuldu. Milli Kütüphane, milli dijital kütüphane üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, nadir eserler türlerinde toplam 25.854.643 dijital pozu kullanıcılarına açtı. Çocuklarımızın sağlığı önemli sevgili dinleyicilerimiz. İkinci haberimiz işte bu başlıkla ilgili. Karanlıkta açılan ekran çocuğa zarar veriyor. Akşam saatlerinde ekranların ani parlaklık değişimleri çocuk beyninde yetişkinlerden çok daha güçlü etkiler bırakıyor. Mavi ışık yalnızca uykuya dalmayı geciktirmiyor. Biyolojik ritmi, dikkat becerilerini ve ertesi gün performansını da doğrudan zayıflatıyor. Karanlıkta parlak ekrana bakmaksa bu yükü en yoğunlaştıran durum. Ekran parlaklığındaki ani değişimler özellikle akşam saatlerinde çocuk beyninin karşılayabileceği en yoğun uyaranlardan biri. Nörobilim araştırmaları LED tabanlı ekranların saniyeler içinde yüksek parlaklık, düşük parlaklık geçişleri yarattığını ve bu geçişlerin beyinde mikro uyarılmalar oluşturduğunu gösteriyor. Bu mikro uyarılmalar yetişkin beyninde dahi rahatsızlık yaratırken gelişme sürecindeki çocuk beyninde etkiler çok daha belirgin hale geliyor. Karanlık bir odada açılan telefon ışığı, parlak bir bildirim, yatak altındaki bir tablet. Tüm bu senaryolar

çocuk beyninin dinlenme ve uykuya geçiş ritmini bozarken bazı çocuklarda baş ağrısı, göz yorgunluğu, melatonin baskılanması ve uyku döngüsünde gecikme gibi sonuçlara yol açabiliyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniği'nden Doçent Doktor Ayşe Burcu Erdoğdu Yıldırım bu farklılığın nedenini anlattı. Biz de bu önemli bilgileri sizinle paylaşmayı istedik. Çocuk beyni ışığa neden bu kadar hassas? Gelişim sürecindeki sinir sistemi ışık değişimlerine yetişkinlere göre çok daha duyarlı. Ayşe Burcu Erdoğdu Yıldırım bu hassasiyetin çocuk beyninde neden daha yoğun etki yarattığını şöyle açıklıyor. Çocuk beyni erişkin beynine göre henüz hali hazırda gelişmekte olan bir beyin. Dolayısıyla dışarıdan gelen uyarılanlara çok daha hassaslar. Bu şu demek aslında. Bizim normalde de erişkin beyni için zararlı olabilecek bir takım flaşlar mesela ya da karanlık bir ortamda ani çıkan ışık değişimleri. Bunlar çocuk beyninde çok daha büyük etkilere neden olabiliyor. Mesela uykuyu bozması ya da bazen epileptik nöbetleri tetiklemesi gibi. Akşam saatlerinde ekran ışığına maruz kalmak çocuğun gece moduna geçişini geciktiriyor. Yıldırım bunun uyku hormonunun salınımını doğrudan etkilediğini söylüyor. Akşam saatlerinde maruz kaldığımız ekran bize sanki gün ışığı varmış gibi bir sanal gerçeklik oluşturuyor ve beynimiz henüz akşam olduğunu varsayamıyor. Dolayısıyla uyanıklığa devam etmek zorunda kalıyoruz. Melatonin geciktikçe çocukların uykuya dalması zorlaşıyor. Ertesi gün dikkat, hafıza, duygu regülasyonu ve akademik başarı üzerinde belirgin etkiler görülebiliyor. Tam karanlık bir ortamda ekranın aniden açılması çocuk beynine en yoğun ışık yükünü bindiren durumlardan biri. Yıldırım özellikle yorgan altında zifiri karanlıkta kullanılan ekranların çocukları daha fazla zorladığını belirtiyor. Dışarıdaki ışıkla ekrandan gelen ışık arasında çok büyük fark olmaması lazım aslında. Yani bu şu demek, mikro uyarımlar, baş ağrısı, göz yorgunluğu, migren gibi sorunlara neden olabiliyor. Gece o yatağın altına girip o tableti, telefonu izlemek çocuklarda fiziksel yorgunluğa neden olabiliyor. Peki çözüm ne? Amaç ekranı tamamen hayatın dışına çıkarmak değil, çocuğun duyarlılığına uygun bir akşam rutini oluşturmak, diyor Ayşe Yıldırım. Akşam yatmadan önce en az yarım saat, bir saat, hatta 1,5 saat ekranı kapatmak lazım. Bazı çocuklar daha hassastır. Böyle çocuklara daha da dikkat etmek lazım. Ekran mutlaka kullanılacaksa, gece modunun kullanılması çocuklar açısından daha sağlıklı. Geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. Bir tarihi iade gerçekleşti. Osmanlı dönemine ait eserler Türkiye'ye getirildi. Kanada'da ele geçirilen tarihi eserler mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edildi. Bu gelişme iki ülke arasında ilk resmi iade olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanada'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesini sosyal medya hesabından duyurdu. Mirasa sahip çıkarak tarihin emanetlerini doğduğu topraklara kavuşturduklarını belirten Ersoy, "Yeni bir iadeyi daha sonuçlandırdık. Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi iadeyi gerçekleştirdik. 17 ila 19. yüzyıllar arasına tarihlenen 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasını Kanada'nın başkenti Ottawa'dan teslim aldık" açıklamasında bulundu. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından başlatılan süreci büyük bir titizlikle yürüterek bilimsel ve hukuki mücadeleyi sonuçlandırdıklarını belirten Ersoy şunları kaydetti. Kanada Federal Mahkemesi'nin kararıyla eserler şimdi anavatanına dönecek. Bu iade uluslararası alanda da güçlü bir emsal niteliği taşıyor. Yasa dışı yollarla bu topraklardan koparılan her eserin izini sürüyor ve tek tek geri alıyoruz. Süreci başarıyla yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Ottawa Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere
katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu iade süreci 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken, kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel dayanışmanın da güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti. İade edilen eserler farklı yazma eser ciltlerinden kopartılmış 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasından oluşuyor. 17 ile 19. yüzyıllar arasına tarihlenen bu eserlerin Arapça ve Osmanlı Türkçesi metinler içerdiği fıkıh, tasavvuf, tarih ve edebiyat alanlarına ışık tuttuğu belirlendi. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi bugün size Ali Şahin ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ı yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde temamız kadın sağlığında farkındalık ve konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Yusuf Üstün. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Burada sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben 1996'da 9 Eylül Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimimi ise Ankara Üniversitesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 2001 yılında tamamladım. 1 yıl Van 100. Yıl Üniversitesi, 6 yıl Malatya Eminönü Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptım. 2006 yılında doçent oldum. 3,5 yıl Ankara Amerikan Hastanesi'nde çalıştım. 2013 yılında Düzce Üniversitesi'ne profesör olarak atandım. 2 yıl orada çalıştıktan sonra yine Amerikan Ankara Hastanesi'ne döndüm. 2018 yılından itibaren de Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosuyla Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Halen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapıyorum.
1: Sayın Hocam, sizin aynı zamanda bir de sivil toplum kuruluşunda bir rolünüz var. Onu da birazdan tanıtmanızı rica edeceğim sizden. Çok kıymetli bir proje, sadece benim için projesi ile başlamak istiyorum sohbetimize. Bu proje nasıl doğdu ve temel amacı nedir?
2: Sadece benim için projesi, özellikle sahada gördüğümüz önemli...

0: gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece benim için sosyal sorumluluk projelerini başlatıp uygulamaya koyduk. Amacımız kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, erken teşhis bilincini güçlendirmek ve kadınların sağlık hizmetlerine erişimini arttırabilmek. Bu kapsamda ücretsiz taramalar, muayeneler ve halk eğitimleri düzenliyoruz.
1: Peki hocam, proje kaç yıldır devam ediyor? Bugüne kadar hangi illerde vatandaşlarımızla buluşuldu?
0: Proje 2008 yılında başladı ve yaklaşık 18 yıldır devam ediyor. Vakıf olarak 2 yılda bir farklı bölgelerde halk buluşmaları ve bilimsel toplantılar düzenlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Bingöl, Rize, Çanakkale, Hatay, Ordu ve Şanlıurfa il merkezleriyle birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kadınlarımızla buluştuk. Gittiğimiz bölgelerde yalnızca bilimsel toplantılar değil, ücretsiz muayene ve tarama hizmetleri, halk eğitimleri ve yerel sağlık otoriteleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerde kadın sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tıbbi cihaz destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Bizim için en değerli tarafı ise bazen küçük bir farkındalığın, küçük bir dokunuşun bile çok önemli sonuçlar doğurduğunu görebilmek.
1: Hocam, programdan anladığım kadarıyla bu yıl Van'da düzenlenecek. Van ilimizin tercih edilmesinin özel bir gerekçesi var mı?
0: Van bizim için çok özel ve anlamlı bir şehir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği hem de bölgesel sağlık ihtiyaçları açısından önemli bir merkez. Kadın sağlığı alanındaki farkındalık çalışmalarının bölgede güçlü karşılık bulacağını düşündüğümüz için bu yıl programımızı Van'da gerçekleştirmeyi planladık. Geçmişte keyifle çalıştığım ve güzel anılar biriktirdiğim bir şehir olması da benim için ayrı bir anlam taşıyor. Van Valiliği, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ile oluşan bir işbirliğimiz mevcut. Tabii biz yalnızca birkaç günlük bir eğitim düzenlemek istemiyoruz. Amacımız kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlık profesyonelleriyle bilgi paylaşımında bulunmak ve bölgede uzun vadeli katkı sağlayabilecek bir etki bırakabilmek. Bu nedenle Van'da hem halka yönelik tarama ve eğitim programlarını hem de bilimsel sempozyumu birlikte planladık.
1: Hocam, sahada halkımızla yapmış olduğunuz bu buluşmalarda kadın sağlığı bağlamında en sık rastladığınız, en sık dile getirilen sorunlar hangileri?
0: Sahada kadınlarımızla birebir temas ettiğimizde en sık karşılaştığımız problemlerden birinin bilgi eksikliği ve yanlış inanışlar olduğunu görüyoruz. Özellikle jinekolojik muayene korkusu, kanser taramalarının ertelenmesi, HPV ile ilgili kaygılar ve doğum kontrol yöntemleri hakkındaki yanlış bilgiler oldukça sık gündeme geliyor. Bunun yanında adet düzensizlikleri, vajinal enfeksiyonlar, kısırlık, gebelik takibi ile ilgili soru işaretleri ve menopoz dönemine ilişkin yaşam kalitesini etkileyen sorunlar da kadınlarımızın en sık dile getirdiği başlıklar arasında yer alıyor.
1: Hocam, tarama ve muayene süreçleri nasıl yürütülüyor? Vatandaşlarımız bu taramanın neticelerine, sonuçlarına nasıl erişebiliyorlar?
0: Bu süreçler tamamen sağlık profesyonelleri eşliğinde etik kurallar ve hasta mahremiyeti gözetilerek yürütülüyor. Vakıf olarak gittiğimiz bölgelerde yerel sağlık otoriteleriyle ve özellikle kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi yani KETEM birimleriyle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Proje kapsamında özellikle meme kanseri taramaları ve rahim ağzı kanseri HPV taramaları gerçekleştiriliyor. Mobil KETEM tarama araçları ile ve ilgili sağlık birimleri aracılığıyla kadınlarımız ücretsiz şekilde değerlendiriliyor. Gerekli görülen durumlarda jinekolojik muayene ve ileri değerlendirme yöntemleri de yapılmakta. Tarama sonuçları sistemli şekilde kayıt altına alınıyor ve ilgili sağlık birimleri tarafından takip ediliyor. Böylece ileri tetkik ya da tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız uygun merkezlere yönlendirilebiliyor.
1: Hocam, siz de konuşmanızın başında zikrettiniz. Bazı durumlarda belirli gerekçelerle kadınlarımızın sağlık kontrollerini korku ya da ihmal nedeniyle erteleyebildiğine tanık oluyoruz. Bu konuda vermek istediğiniz önemli mesaj nedir?
0: Unutmamak gerekir ki korku ya da erteleme sağlık sorunlarını ortadan kaldırmıyor. Yalnızca tanının gecikmesine neden oluyor. Sahada şunu çok görüyoruz. Kadınlar bazen çekinme, korku ya da günlük yaşam yoğunluğu nedeniyle kontrollerini yıllarca erteleyebiliyor. Özellikle şikayetim yoksa sorun yoktur düşüncesi hala oldukça yaygın. Oysa birçok jinekolojik hastalık uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle kadınların kendi sağlıklarını ertelememesi, düzenli kontrollerini yaşamın doğal bir parçası olarak görmesi gerekiyor.
1: Hocam, bu seneki etkinliğiniz de 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek takip ettiğim kadarıyla. Bu 5-6 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek olarak bilimsel sempozyumda hangi başlıklar öne çıkıyor?
0: Özellikle sahadaki uzmanlara erişim açısından bizim için önem arz ediyor bu sempozyum. Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki güncel gelişmeleri geniş bir perspektifle ele almaya çalışıyoruz. Amacımız yalnızca teorik bilgi paylaşmak değil, sahada karşılaştığımız gerçek sorunları da tartışabileceğimiz

0: interaktif bir bilimsel ortam oluşturabilmek, program kapsamında özellikle minimal invaziv cerrahi, obstetrik ultrasonografi, jinekolojik onkoloji, infertilite, ovülasyon indüksiyonu, menopoz, maternal mortalite ve ürojinekoloji gibi oldukça güncel başlıklar yer alıyor. Bunun yanında doğum sonu kanama yönetimi, rahim ağzı kanserinin öncül lezyonlarına yönelik yaklaşımlar da önemli oturumlarımız arasında bulunuyor. Sempozyum öncesinde özellikle genç meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bir cerrahi kursumuz da olacak. Burada minimal invaziv cerrahinin temel prensiplerini uygulamalı olarak ele alacağız. Tabii biz bilimsel toplantıları yalnızca bilgi aktarılan platformlar olarak görmüyoruz. Deneyim paylaşımının, birlikte düşünmenin ve genç meslektaşlarla aynı akademik zeminde buluşabilmenin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.
1: Hocam tam olarak ben de bunu soracaktım size. Saha deneyimleri ile bilimsel toplantılar arasında nasıl bir bağ kuruluyor?
0: Saha deneyimleri ile bilimsel toplantılar arasında aslında birbirini besleyen süreçler. Sahada gördüğümüz ihtiyaçlar, kadınlarımızın yaşadığı güçlükler ve sağlık hizmetine erişimde karşılaşılan sorunlar, bilimsel toplantılarda ele aldığımız konulara da yön veriyor. Aynı şekilde bilimsel gelişmeler ve güncel bilgiler de tekrar sahaya dönerek sağlık hizmetlerinin niteliğini güçlendiriyor. Biz bilimsel bilginin toplumdan kopuk olmaması gerektiğine inanıyoruz. Öğretim üyeleri olarak yalnızca akademik bilgi üretmeyi değil, toplumun içinde olmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.
1: Tabii hocam, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, sağlık sistemimizin önemli aktörlerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu tip platformların en önemli araçları da sosyal sorumluluk projeleri. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sağlık sistemimizin temel bileşeni olan koruyucu sağlık politikalarına katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii çok önemli. Koruyucu sağlık hizmetleri modern tıbbın en güçlü alanlarından biri. Çünkü amaç yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalık ortaya çıkmadan önce önlem alabilmek. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri sağlık politikaları açısından da çok önemli. Çünkü sahada elde edilen deneyimler toplumun ihtiyaçlarını, bilgi eksikliklerini ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunları daha net görmemizi sağlıyor. Örneğin bazı bölgelerde kadınların HPV taramaları ya da doğum kontrol yöntemi hakkında bir yeterli bilgiye sahip olmadığını görebiliyoruz. Bu da eğitim programlarının ve sağlık hizmetlerinin hangi alanlarda güçlendirilmesi gerektiğine ışık tutuyor. Aynı zamanda kadınların doğru bilgiye ulaşmasını, sağlık hizmetlerine başvuru davranışının güçlenmesini ve sağlık sistemiyle toplum arasında güven ilişkisi kurulmasını destekliyor.
1: Sayın hocam, aslında bütün bu çalışmaların merkezinde kadın sağlığında erken teşhis ve düzenli takip yer alıyor anladığım kadarıyla. Kadınların hangi yaşlarda hangi rutin kontrolleri yaptırması öneriliyor?
0: Kadın sağlığı yaşamın her döneminde düzenli takip gerektiren özel bir alan. Ergenlik döneminden itibaren kadınların kendi bedenlerini tanıması ve gerektiğinde sağlık hizmetine başvurabilmesi çok önemli. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda düzenli jinekolojik muayeneler, gebelik planlaması, doğum kontrol danışmanlığı ve enfeksiyon taramaları büyük önem arz ediyor. Rahim ağzı kanseri açısından seksüel aktif kadınlarda 21 yaşından itibaren simir taramalarını, 30 yaşından itibaren ise ulusal HPV tarama programlarını düzenli olarak öneriyoruz. Çünkü rahim ağzı kanseri bugün tarama ve aşılama sayesinde büyük ölçüde önlenebilir hastalıklar arasında yer almakta. 40 yaş sonrasında meme sağlığı açısından düzenli mamografi kontrolleri ön plana çıkıyor. Yine menopoz döneminde kemik sağlığı, kalp damar hastalıkları ve yaşam kalitesini etkileyen birçok başlık açısından takip gerekiyor.
1: Hocam, bu konuda farkındalık yüksek ama ben bir kez daha altını çizmek babında sormak istiyorum. Rahim ağzı kanseri, meme sağlığı ve jinekolojik hastalıklarda erken teşhisin önemi nedir?
0: Özellikle rahim ağzı kanseri ve meme kanseri gibi hastalıklarda erken dönemde tanı konulduğunda tedavi başarısı belirgin şekilde artıyor ve yaşam kalitesi korunabiliyor. Örneğin rahim ağzı kanseri bugün düzenli simir ve HPV taramaları sayesinde büyük ölçüde önlenebilir hastalıklar arasında yer almakta. Yine hücresel değişiklikler daha kanser gelişmeden önce saptanabiliyor ve gerekli müdahaleler zamanında yapılabiliyor. Benzer şekilde meme kanserinde de düzenli taramalar erken evrede tanı şansını arttırıyor. Yine jinekolojik hastalıklarda da erken değerlendirme hem kadınların genel sağlığı hem de doğurganlık süreçleri açısından önemli avantajlar sağlıyor.
1: Hocam, dilimizde pelesenk olan bir inanış var. Şikayet yoksa doktora gitmeye gerek yok. Bu geçmişte daha sık dile getiriliyordu. Biraz farkındalığımız arttı ama bu anlayışın hala yaygın olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ne yazık ki bu anlayışın tamamen ortadan kalkmadığını görüyoruz. Özellikle kadınlar bazen günlük yaşamın yoğunluğu, aile sorumlulukları ya da korku ve çekinme gibi nedenlerle kendi sağlıklarını erteleyebiliyor. Bir şikayetim yoksa doktora gitmeme yok düşüncesi

0: hala oldukça yaygın. Oysa kadın hastalıklarının önemli bir kısmı erken dönemde belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bahsettiğimiz gibi rahim ağzı kanseri düzenli taramalar sayesinde hastalık oluşturmadan saptanabiliyor. Hatta risk faktörleri önceden bilinip önlenebiliyor. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii ki koruyucu sağlık yaklaşımının temelinde de aslında bu var. Kişi kendini sağlıklı hissederken de düzenli kontrollerini yaptırmalı. Çünkü amaç yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalık ortaya çıkmadan önlem alabilmek. Bu nedenle kadınlarımızın jinekolojik muayeneyi yalnızca hastalık durumunda başvurulan bir süreç olarak değil, yaşam boyu sağlığın doğal bir parçası olarak görmesini çok önemsiyoruz.
1: Peki hocam, kadınlarımız özellikle hangi belirtileri gözden kaçırmamalılar? Hangi belirtileri fark ettiklerinde mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmaları gerekir?
0: Özellikle düzensiz ya da aşırı kanamalar, menopoz sonrası görülen kanamalar, şiddetli kasık ağrıları, özellikle müzminleşen kasık ağrıları, kokulu akıntılar, ilişki sonrası kanamalar, uzun süren adet düzensizlikleri mutlaka değerlendirmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kronik pelvik ağrısı dediğimiz müzminleşmiş kasık ağrıları, karında şişlik hissi ya da uzun süre gebelik oluşmaması gibi durumlarda ihmal edilmemeli. Gebelik döneminde ise özellikle tansiyon yüksekliği, şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu, kanama, bebeğin hareketlerinde azalma ya da erken doğum belirtileri gibi, ki bunun içerisinde en önemlisi kanama ve su gelmesi diye tanımlayabiliriz, mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gereken şikayetler. Burada en önemli nokta şu: kadınların bedenlerinden gelen sinyalleri önemsemesi gerekiyor. Çünkü erken başvuru birçok hastalıkta hem tanıyı kolaylaştırıyor hem de tedavi sürecini olumlu etkiliyor.
1: Hocam, özellikle genç yaş grubu kadınlarda son yıllarda sizi en çok düşündüren sağlık sorunları hangileri?
0: Son yıllarda özellikle genç yaş popülasyonunda yaşam tarzı ile ilişkili sağlık sorunlarının belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Obezite biliyorsunuz tüm dünyanın sorunu. Yine düzensiz beslenme, fiziksel aktivite azlığı, uyku bozuklukları ve yoğun stres kadın sağlığını doğrudan etkileyen önemli başlıklar haline geldi. Bunun yanı sıra polikistik over sendromu, adet düzensizlikleri, insülin direnci, genç yaşta artan infertilite sorunları da öne çıkmakta. Özellikle sosyal medya ve dijital platformdaki bilgi kirliliği gençleri yanlış yönlendirebiliyor. Örneğin HPV farkındalığı ve cinsel sağlık eğitimi önemli başlıklardan biri. Gençlerin doğru bilgiye güvenilir kaynaklardan ulaşabilmesi çok kıymetli. Özellikle adet kanamaları yoğun veya uzun süren gençlerimiz bunu bazen normalleştirebilmekte, sanki normalmiş gibi davranabilmekte. Halbuki aşırı kanama kansızlığa yol açıp, anemiye yol açıp, bu da halsizlik ve çalışamama, okula devam sorunlarına yol açabilmekte. Bunlar gençlerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle aşırı kanaması olan, ağrılı adetler geçiren gençlerimiz mutlaka bu sorunların tedavisi için hekimlere başvurmalıdırlar diye düşünüyoruz. Bir de psikolojilerin iyi oluşması, kadın sağlığı üzerindeki etkisi artık çok daha fazla konuşuyoruz. Kaygı, stres ve sosyal baskılar hormonal dengeden yaşam kalitesine kadar birçok alanı etkileyebiliyor. Bu nedenle genç sağlığına yalnızca fiziksel değil, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Sayın hocam, dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Bununla birlikte küresel anlamda doğum hızlarının belki de dünya tarihinde ilk kez bu kadar yavaşladığına tanık oluyoruz. Ana nüfus artış politikalarının ciddi şekilde gündeme getirildiği ve teşvik edildiği bu dönemde anne ölümleri konunun önündeki en önemli engellerden. Anne ölümlerini azaltmada en etkili unsur sizce nedir?
0: Anne ölümlerini azaltmada en etkili unsurun güçlü koruyucu sağlık sistemi ve nitelikli gebelik takibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü anne ölümlerinin önemli bir kısmı aslında önlenebilir nedenlerle ortaya çıkıyor. Gebeliğin en başından itibaren düzenli takiplerin yapılması, riskli gebeliklerin erken dönemde tanınması, anne adayının uygun merkezlerde izlenmesi ve acil obstetrik bakım hizmetlerine hızlı erişim sağlanması hayati önem taşıyor. Özellikle kanama, hipertansiyon ve enfeksiyon gibi komplikasyonların erken yönetimi anne ölümlerini ciddi şekilde azaltabiliyor. Ancak anne sağlığını yalnızca tıbbi bir konu olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eğitim düzeyi, sağlık okuryazarlığı, sosyoekonomik koşullar ve sağlık hizmetlerine erişim de bu süreci doğrudan etkiliyor. Bu nedenle anne ölümlerini azaltabilmek için bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Güçlü bir birinci basamak sağlık sistemi, eğitimli sağlık personeli ve toplum farkındalığı bu sürecin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Sağlıklı anne, sağlıklı nesillerin temeli. Bu nedenle anne sağlığı aslında toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan bir tanesi.
1: Hocam sohbetimizin kalan kısmında iki önemli konuya değinmek istiyorum ben müsaadenizle. Bunlardan birincisi menopoz. Kadın sağlığı bağlamındaki en çok konuşulan, en çok tartışılan başlıklardan bir tanesi. Menopoz doğal bir süreç midir yoksa tedavi edilebilir bir dönem midir? Kadınlar menopoza katlanması gereken bir dönem gibi mi bakmalılar yoksa başvurabilecekleri bir takım çözümler var mı?
0: Menopoz kadın yaşamının doğal bir dönemi ama biliyorsunuz artık beklenen yaşam süresi arttığı için menopozda geçirilen süre de artmış durumda. Doğal olması kadınların bu süreci sessiz yaşamak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Bugün menopoz döneminde yaşam kalitesini etkilen birçok belirtiye yönelik etkili destek ve tedavi seçeneklerimiz var. Sıcak basmaları, uyku problemleri, ruh hali değişiklikleri ya da kemik sağlığı ile ilgili sorunlar uygun yaklaşımlarla yönetilebilmekte. Burada en önemli nokta menopozu bir hastalık gibi görmek değil, kadının yaşamının yeni bir dönemi olarak değerlendirebilmek. Çünkü kadınlar artık menopoz sonrası yaşamın çok uzun bir bölümünü aktif şekilde geçiriyor. Bu nedenle menopoz sürecinde de kadınların yaşam kalitesini korumayı çok önemsiyoruz.
1: Bir diğer önemli başlık HPV Sayın Hocam. Bu konuya değinmek istiyorum. HPV son yıllarda daha fazla konuşulmaya başlandı. HPV tam olarak nedir?
0: HPV yani human papilloma virüsü cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen bir virüs. Yapılan çalışmalara baktığınız zaman 45 yaşa kadar kadın ve erkeklerin %80'inden fazlası HPV ile enfekte oluyorlar. Toplumdaki birçok birey yaşamının bir döneminde HPV ile karşılaşıyor demek bu. Çoğu zaman bağışıklık sistemi virüsü kendiliğinden temizliyor ve kişi herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Çok sayıda tipi mevcut. Özellikle tip 6 ve 11 sihirlere yol açarken özellikle 16 ve 18 rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilmekte. Bu nedenle HPV'yi yalnızca bir enfeksiyon olarak değil, koruyucu sağlık açısından önemli bir halk sağlığı konusu olarak değerlendiriyoruz. Son yıllarda HPV'nin daha fazla konuşulmasını aslında olumlu buluyorum. Çünkü farkındalığın artması, tarama programlarının, korunma yöntemlerinin ve aşılamanın daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Burada en önemli nokta korku değil doğru bilgi. Düzenli taramalar, jinekolojik kontroller ve HPV aşıları sayesinde rahim ağzı kanseri büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık oldu.
1: Tam bu noktada hocam HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz?
0: Rahim ağzı kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biri bazı yüksek riskli HPV tipleriyle oluşan uzun süreli enfeksiyonlar. Özellikle HPV 16-18 demin de söylediğim gibi rahim ağzındaki hücrelerde zaman içerisinde değişikliklere yol açabiliyor. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor. HPV saptanan her bireyde kanser gelişecek anlamına gelmiyor. Çoğu HPV enfeksiyonu kişinin bağışıklık sistemi tarafından temizleniyor ve kalıcı bir problem oluşturmuyor. Risk oluşturan durum yüksek riskli HPV enfeksiyonunun uzun süre devam etmesi ve düzenli taramaların yapılmaması. Bu nedenle simir ve HPV testleri büyük önem arz ediyor. Hücresel değişiklikler daha kanser gelişmeden yıllar öncesinde tespit edilebilmekte. Bugün elimizde tarama programları, erken teşhis yöntemleri ve HPV aşıları gibi çok güçlü koruyucu araçlar var. Bu nedenle rahim ağzı kanseri düzenli takip ve koruyucu sağlık hizmetleriyle büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık oldu.
1: Aslında tüm gerçek aşikar olmasına rağmen aşılama konusu son dönemde çok tartışılır hale geldi. Bu bağlamda hocam HPV aşıları konusunda bilim dünyasının yaklaşımı nedir?
0: Bilim dünyasının aslında HPV aşıları konusundaki yaklaşımı oldukça net ve güçlü. Ellerinde çok güzel bilimsel datalar var. Bugün elimizdeki bu datalar HPV aşılarının özellikle rahim ağzı kanserine neden olabilen yüksek riskli HPV tiplerine karşı kilit koruma sağladığını gösteriyor. Birçok uluslararası sağlık otoritesi HPV aşılamasını koruyucu sağlık politikalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle 9-14 yaş arasındaki çocukların rutin olarak aşılanmasını öneriyor. İdeal aşılama yaşı 11-12. Birçok ülkede HPV aşıları ulusal aşılama programları içerisinde uygulanıyor ve yaygın aşılama ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığında önemli azalmalar kaydediyorlar. Aşılama en efektif ve maliyet etkin koruma şekli. Bu nedenle ülkemizde de HPV aşısına erişimin toplum açısından daha ulaşabilir hale gelmesini çok önemsiyoruz. HPV aşıları bilinenin aksine DNA içermiyor, enfeksiyon oluşturmuyor, kesinlikle kanserojen değil ve güçlü bir bağışıklık tetikleyici. Tüm dünyada artık 9'lu aşı dediğimiz 9 HPV tipine karşı geliştirilmiş aşı kullanılmakta. 15 yaş altında 2 doz, 0 ve 6. aylarda, 15 yaş üstünde 3 doz şeklinde 0-2 6. aylarda aşı öneriliyor. Hatta hani biraz daha maliyet etkinlik yaratmak için, ki İngiltere bunu uyguluyor, tek doz aşı şemaları da uygulanabilmekte.
1: Peki Sayın Hocam, sohbetimizin genel çerçevesine bağlı olarak son mesajınızı alabilir miyim?
0: Öncelikle kadın sağlığı gibi çok önemli bir konuyu gündeme taşıdığınız için teşekkür etmek isterim. Kadın sağlığı yalnızca kadınları değil, aileyi, çocukları ve toplumun geleceğini doğrudan etkileyen çok değerli bir alan. Kadınlarımızdan en önemli ricamız kendi sağlıklarını ertelememeleri, düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri ve korku ya da yanlış bilgiler nedeniyle sağlık hizmetlerinden uzak kalmamaları. Çünkü erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Biz hekimler olarak yalnızca hastalıkları tedavi etmeyi değil, toplumu bilinçlendirmeyi, koruyucu sağlık yaklaşımını güçlendirmeyi ve sağlık okuryazarlığını arttırmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı aile ise sağlıklı toplum demektir. Bu nedenle kadın sağlığına yapılan her yatırımın aslında toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Tekrar davetiniz için teşekkür ediyor. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Değerli zamanınız ve katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde kadın sağlığında farkındalık konusunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Üstün ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkati çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz, dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğalgaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le de bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz," dedi. Katil İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiray Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 dilde 3000 açıklama kartının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya Orman Kanunu'na geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde meşhur boğa heykelinin yanında araç patladı. Arizona eyaletinde pilot adayı eğitim sırasında kontrolü kaybetti, park halindeki araçlara çarptı. Kaliforniya'da da ormanlık alanda çıkan yangında 14.600 dönümden fazla alan yandı. Düşen doğum oranları pek çok ülkenin ortak sorunu. Bu durumun nedenlerine yönelik araştırmalarsa sürüyor. Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz yer aldı. Yapılan analizde son yıllarda artan internet ve akıllı telefon kullanımının düşen nüfus oranlarında etkili olduğu ifade edildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: İmzanın şiirle, şiirin imzayla bütünleşmesidir Tuğra. Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklularından, Beyliklerden, Mısır Memluklarından bir özge gelenek olarak devam eden Tuğra, gelişi olgunlaşa Osmanlı uygarlığında en büyüleyici halini alır. Oğuz boylarının ortak arması olan Tuğra...
2: Yağmurlu bir Ankara gününde sizlerle birlikteyiz. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Ali Şahin sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz. Tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk kültürünün önemli şahsiyetlerinden Nizami, Gencevi ve köklü tarihi, mimarisi, doğası ve halılarıyla meşhur olan Gence şehri üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve sizin için seçtiğimiz güzel bir eserle başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Yine kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün kültürümüzün nadide şahsiyetlerinden birini ve onun doğduğu şehri konuşacağız. Nizami Gencevi ve Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri, tarih kokan Gence. Söz sanatının muhteşem bahadırı Nizami'nin büyük bir şair, sanatçı ve düşünür olduğu dünyaca kabul görmüş. Nizami Gencevi 1141 yılında Azerbaycan'ın Gence şehrinde doğdu. Tarih boyunca Gence şehri her zaman Azerbaycan'a ait olmuş ve Azerbaycanlıların dedeleri olan Oğuz boyları bu şehirde yaşamıştır. Nizami Gencevi Gence şehrinde medrese tahsili almış ve hayatını genel olarak bu şehirde geçirmiştir. Muhtemelen o Gence şehrinden nadiren ayrılmıştır. Kıymetli hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Ben şimdi güzel bir eser dinledik. Nizami Gencevi'nin sözlerine, Sevgili Canan eserini dinledik. Bunun bestekarı da Üzeyir Hacıbeyli'di. Sevgili Canan, Nizami Gencevi'nin sözleri üzerine bestelenmiş en güzel eserlerden biridir. Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği en güzel eserlerdendir. Bu eser Üzeyir Hacıbeyli'nin vokal müzik alanındaki en zarif çalışmalarından biri olarak kabul edilir. Nizami'nin eserlerinden ilham alan diğer çok değerli bestekarlarımız var. Fikret Emirov'di, Niyazi'di, Arif Melikov'di, Cevdet Hacıev'di. Nizami'nin şiirlerinden, sözlerinden ilham almışlar, yazmışlar, eserler yazmışlar. Bir de onun indi ileride dinleyeceğiz gene Sensiz romansı var. Nizami'nin sözlerine. Gene Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği bir eserdi. Eseri seslendiren de Bülbül'dü. Bülbül bizim Polat Bülbüloğlu'nun da eski Kültür Bakanımız bestekar, onun babasıdır. Onun hakkında da daha sonra ayrıca bir malumat veririz, bilgi veririz.
0: Evet, az önce dinledik. Evet. Ne kadar güzel, şahane bir ses, zarif bir ses. Aynı zamanda nasıl bir name değil mi?
1: Evet, evet.
0: Öyle bir gırtlak var, ses var, nefes var.
1: Çok güzel bir sese sahipti Bülbül. Şuşa şehrinde doğmuştu. Şuşa, Xankendi, Şuşa'yla Xankendi arasında bir bölgede anadan olmuştu. O sonra 20 yaşında Azerbaycan'a gelir Üzeyir Hacıbeyli'nin davetiyle. Ondan sonra Üzeyir Hacıbeyli'nin Köroğlu operasında başrolü oynamış, Köroğlu okumuş. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Yani bunlar hakkında daha sonra etraflı bir bilgi veririz. İsterseniz bir eserle biz de başlayalım.
0: Evet, şeye, bir, sizden bir eser dinleyelim hiç vakit kaybetmeden.
1: Biz de gene Seyit Üstemov'un Azerbaycan Suitası'ndan bir bölümü çalacağız. Yani
0: peki,
1: günümüze uygun olsun.
0: Buyurunuz, keyifle dinliyoruz. Tamam.

0: şahanesiniz. Var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nizami Gencevi'nin Hüsrev ve Şirin Manzum hikayesi Doğu Edebiyatı'nda yer alan mükemmel bir manzum roman. Dahi şair bu eserinde büyük bir aşk destanı kurgulamış. Hüsrev ve Şirin destanı Azerbaycan Edebiyatı'nın aşk anıtı. Nizami Gencevi bu eserinde aşkın gücünü dünyanın anlamı ve insan kişiliğinin ihtişamı olarak tasvir etmiş. Bakınız ne güzel söylemiş. Önce Azerbaycan Türkçesiyle okuyalım bu şiiri, ardından Türkiye Türkçesiyle.
1: Evet.
0: Eşkten başka könlüme yaddır, ömrümün kuşuna sevgi kanattır. Eşktir mehrabı uca göylerin, eşksiz ey dünya nedir değerin? Eşkin kulu ol ki doğru yol budur, arifler yanında bil eşk oludur. Yani diyor ki, aşktan başkası gönlüme yabancıdır. Ömrümün kuşuna sevgi kanattır. Aşk yüce göklerin mihrabıdır. Aşksız ey dünya nedir değerin? Aşkın kulu ol ki doğru yol budur. Arifler yanında bil aşk uludur. Aşk güzel. Böyle bir şey. Ne kadar güzel tasvir etmiş değil mi?
1: Gerçekten yani Nizami ve Nizami'den sonra yaşayan büyük şairimiz Füzuli aşkı çok güzel anlatmışlar.
0: Kalbinin yalnız sevgiyle meşgul olduğunu vurguluyor bu şiirde. Aşkın ömür kuşuna kanat olduğunu ifade ediyor. İnsanın ancak severek ve aşkın peşinden giderek olgunlaşabileceğini, dünyanın maddi yüklerinden ancak bu halde kurtulabileceğini anlatıyor. Evet. Ne kadar çok yüklerimiz var değil mi hocam? Çünkü dünyanın derdi tasası bitmez.
1: Çok.
0: Ama insan aşık olsa, aşkla hallense, o zaman derdi tasayı bir kenara bırakacak. Aslında aşk çok yüce, çok ulvi bir şey.
1: Ulvi bir şeydir evet.
0: Leyla'dan Mevla'ya. Önce insanı sever, daha sonra Mevla'ya ulaşır o sevgiyle, o aşkla, o muhabbetle.
1: Aynen.
0: Onu yakalamak lazım.
1: Evet, şimdi Nizami Gencevi'den bahsettiniz, konuştunuz. Evet, 1141 yılında Gence'de doğmuştu ama Nizami'nin en büyük eseri Hamse'de 5 büyük mesnevi yer alıyor oralarda. Hı hı. Orada Mahzenül Esrar, Sırlar Hazinesi.
0: Evet.
1: Mesnevisinin biri bu. Hosro ve Şirin diyerek biz Türkiye'de Hüsrev ve Şirin diye geçer.
0: Hı hı.
1: Sonra Leyla ile Mecnun.
0: Evet.
1: Leyli ve Mecnun. 7 Güzel, bir de İskendername. Bu Hamse'nin 5 mesnevi bu Hamse'de yerleşir ki özellikle Leyla ile Mecnun dünya edebiyatında aşkın, demin siz aşktan bahsettiniz ya.
0: Hı hı.
1: Aşkın en derin anlatımlarından biri olarak kabul edilir. Yani Nizami'nin yazdığı. Leyla ile Mecnun'un hikayesi kökeni aslında bir Arap kabilesine oradan yola çıkmış. Evet. Nizami onlardan almış. Onu daha sonra genişleterek Arap edebiyatında doğmuş çok eski bir aşk hikayesidir bu Leyla Mecnun. Kays adlı bir genç Leyla'ya olan aşkı sebebiyle aklını yitirir. Ve halk ona Mecnun diyor.
0: Evet,
1: adını Mecnun koyuyor. Evet. Deli diyor.
0: Hakikaten dizilerde, filmlerde görürüz. O aşkından dolayı Mecnun olmuş.
1: Mecnun olur. Dağlara ve bu hikaye gitmiş, zamanla çıkmış. İslam dünyasının en büyük aşk sembollerinden biri haline gelmiştir. Sonra da Nizami bunu kaleme almış. Bir, büyük bir aşk hikayesi olarak tanınmış. Ve ondan sonra da biliyorsunuz 16. yüzyılda da Füzuli aynı temayı işlemiş ama bu defa Füzuli'nin işlediği aşk hikayesi

0: ilahi aşka da bağlanmış. Sadece bu
1: evet.
0: Bir iki genç arasında aşk değil de hı-hı. onu ilahi bir aşka da bağlamış. Bunlar hakkında da daha evet. sonra siz herhalde bir şeyler anlatacaksınız.
1: Hatırıma TRT1 ekranlarında yayınlanan hı-hı. Ramazan'da yayınlandı. Hı-hı. Vefa Sultan dizisi geldi. Orada bir Mecnun var. Hı-hı. Bir kıza aşık fakat karşılığı yok. O sevdadan dolayı Mecnun oldu.
0: Evet.
1: Vefa Sultan'a gitti. Ebul Vefa Hazretlerine derdini anlattı. Evladım o zaman dedi sen bir kenara çekil. Sevdiğinin ismini zikreyle dur. Şeyhim olur mu dedi. Haşa dedi. Sen o zaman dedi Allah'ı zikret. Sen Allah'ı zikredersen onu unutursun Allah'a aşık olursun.
0: Allah'a aşık olursun.
1: Ve öyle de oldu.
0: Evet, evet.
1: O kişi kimi en çok severse onu anar, kimi çok anarsa da onu sever. Bu evet, böyledir.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: O yüzden dilimizden çıkanlara, kalbimizde barındırdıklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz kim? Nicedir?
0: Evet.
1: Hali nedir? Bunu bilmeden sevgi de yavan oluyor. Onun halini çok iyi bilmek lazım.
0: Füzuli söylüyor ya, Füzuli'nin çok bilinen yaklaşımı aşka dair. Diyor ki aşk imiş her ne var alemde.
1: Evet.
0: Yani her ne varsa aşktır.
1: Yani. Diyor ya Allah'a aşkın aşk. Aldı benden beni.
0: Evet.
1: Bana seni gerek seni Yunus. Yani. Öyle bir aşk işte. Mevla'ya duyulan evet. aşk.
0: Yine biz bir aşkla ilgili bir şeyler çalıp söyleyelim mi?
1: Şahane olur. Tamam. Buyurunuz.
0: Senden yar, sene yar şikayetim var diyor.
1: Oo, çok güzel.
0: Ne güzel bir şeydi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Yine bu sözlerini Süleyman Rüstem yazmış. Musikisini de Erekber Tabi'ye bestelemiş.
1: Buyurunuz efendim.
0: Ona da bağlı bir eser çalacağız. O sürpriz olsun.

0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Var olunuz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla sohbet ediyoruz. Aynı zamanda güzel eserler dinliyoruz. Evet. İlk eser duygusaldı.
1: Evet, duygusaldı.
0: Bu eseri dinleyince insan aşık olmasa da aşık olası geliyor hocam. Değil İtiraf mi? Etmek lazım.
1: Zaten eserlerin günahı oldu da. İnsanları aşık ediyor.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, güzel bir ya, şey.
0: Kainat aşk üzerine yaratılmış. Aşksız
1: var mı? Yani günah değil, değil mi? Günah değil.
0: Değil elbette.
1: Sevaptır o zaman.
0: Gerçekten öyle.
1: Kabul ettim bunu.
0: Şimdi dünya sevgi aşk üzerine yaratılmış. Şimdi dayanağını söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki Cenab-ı Hak peygamberine ithafen, Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Cenab-ı Hakk'ın Habibine duyduğu aşk muhabbetten dolayı yaratıldı. Onun hürmetine dönüyor.
1: Evet.
0: İşte böyle. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Nizami Gencevi'yi konuşuyoruz.
1: Aşıklara aşk olsun diyelim de burada.
0: Evet, değil mi? Öyle diyelim.
1: Bizi dinleyen evet. Aşıklar, gençliğinde aşık olanlar, çocukluğunda aşık olanlar.
0: Evet.
1: Aşkına varamayanlar.
0: Aşkına doyamayanlar.
1: Doyamayanlar.
0: Evet.
1: Hepsine selam olsun.
0: Buna. Selam olsun. Aleykümselam. Nizami Gencevi'nin 1188 yılında kaleme aldığı Leyli ve Mecnun manzum hikayesi var bir de. Bu eserde Nizami Gencevi aşkın gücünü anlatmış. Bu manzum hikaye Leyla'nın mersiyesi, Mecnun'un destanı. Büyük sanatkarın Azerbaycan edebiyatına getirdiği bu konu tüm Doğu dünyasında meşhur hale gelmiş. İlerleyen dönemlerde yeni yeni eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Siz neler söylersiniz?
1: Yani Nizami'nin yarattığı bu aşk hikayesi gerçekten birçok yazarları etkilemiş. Ona göre birçok eserler yazılmış. Ve o cümleden demin de bahsettim. Daha çok Füzuli'yi 350 sene sonra, yani Nizami'nin yazdığı Leyli Mecnun'dan 350 sene geçtikten sonra Füzuli de bu hikayeyi kaleme alır. Nizami Gencevi yalnızca bir şair değil, aynı zamanda filozof, ahlakçı ve eğitmendir. İnsanlara doğruluğu, merhameti, bilimi ve adaleti öğretmiştir. Şiirlerinde de sık sık şu düşünce öne çıkar. İnsanın en büyük zenginliği bilgidir diyor. Ve biliyorsunuz UNESCO tarafından da büyük bir kültür mirası olarak kabul edilen Nizami Gencevi'nin eserleri dünyanın birçok diline de çevrilmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır ki Füzuli de Nizami Gencevi'den aldığı o ilhamla Leyli Mecnun'u bambaşka bir bir ilahi bir atmosfere sokmuştu onu. Bu aşk demin bahsettiğiniz gibi yani sadece iki gencin birbirine aşık olması değil.
0: Evet.
1: Mecnun'un simasında
0: yaratana ulaşmak.
1: Yaratana ulaşmalı da.
0: Evet.
1: Füzuli bunu eserinde göstermiştir.
0: Evet. Şöyle düşünüyorum da dünyanın çok farklı lezzetleri var, hazları var. Zaten haz ve hız çağında yaşıyoruz. O kadar çok haz var ki.
1: Evet.
0: Tabii bunların iyileri var, kötüleri var. İyilerini yapmaya gayret edeceğiz. Kötülerden uzak duracağız.
1: Uzak duracağız. Evet, evet. Allah
0: fakat
1: kesiniz.
0: Aşk gibi ulvi bir duygu. Bu duygunun hazzı bambaşka.
1: Bambaşkadır, evet.
0: Hakikaten. İnsanı öyle yerlere götürüyor, gezdiriyor ki.
1: Tertemizdi de o.
0: Tertemiz. Saf. Tertemiz. Berrak.
1: Berrak.
0: Duru derler ya.
1: Evet.
0: İşte öyle. İşte ona ulaşabilmek esas gaye.
1: Bir de Nizami Gencevi'nin eserleri aşkı, güzelliği, insan sevgisini, adaleti ve bilgileri konu edinir. Bu nedenle de onun şiirleri

0: besteciler içinde tükenmez bir ilham kaynağı olmuştur ki özellikle Azerbaycan'ın iki büyük bestecisi, bak şimdi biz onu seslendireceğiz burada, Üzeyir Hacıbeyli ve Kara Karayip Nizami'nin eserlerinden esinlenerek ölümsüz yapıtlar yaratmışlar. Sen Yedi Güzel ve Kara Karayip'in balesi. Nizami'nin Yedi Güzel'ine Kara Karayip balet yazıyor, musiki yazıyor. Bu eser Sasani hükümdarı Behram Gül'ün yedi farklı ülkeden gelen yedi güzel prensesle karşılaşmasını ve her birinin anlattığı hikayeler aracılığıyla insanın manevi olgunlaşmasını konu alır. Yedi güzel aynı zamanda yedi gezegeni, yedi rengi ve insan ruhunun farklı yönlerini de simgeler.
1: Evet.
0: Karagarayev de bunu çok güzel işlemiş. Bu büyük edebi eser Karagarayev tarafından Yedi Güzel Balesi adıyla bestelenmiştir. Eser ilk olarak da 1952'de. 52 yılında Bakü'de sahneye konulmuştur. Bu bale Azerbaycan müzik tarihinde en önemli senfonik bale eserlerinden biri kabul edilir ve dünya sahnelerinde de başarıyla sergilenmiştir.
1: Evet, o halde dinleyelim mi?
0: Biz dinleyelim, evet. Biz Kara Karayip'ten şimdi bir vals dinleyeceğiz.

0: Efendim, bu güzel icralarınız için teşekkür ediyoruz. Var olunuz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz
0: Ne kadar
1: bizler.
0: güzel
1: Sağ
0: eserler
1: olasınız.
0: insanı alıp götürüyor.
1: Evet,
0: Her zaman
1: güzel.
0: söylerim bunu. Siz de çok güzel icra ediyorsunuz.
1: Çok sağ olun.
0: Hakkını veriyorsunuz bu mesleğin.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bütün grup olarak
0: Evet.
1: evet güzel bir
0: Evet.
1: çalışma oldu.
0: Evet. Çok güzel.
1: Evet. Sağ olsunlar arkadaşlarımız hepsi.
0: Evet. Abdullah Hocam, bugün sizinle Nizami Gencevi'yi konuşuyoruz. Programında sonuna yaklaştık.
1: Evet.
0: Son dakikaların içindeyiz. Nizami Gencevi'nin 1188 yılında kaleme aldığı Leyli ve Mecnun manzum hikayesi var. Bunu az önce konuştuk. Hakikaten bu aşkı anlatan çok güzel bir hikaye. Nizami Gencevi 1209 yılında Gence şehrinde vefat etmiş
1: Evet, Allah rahmet
0: ve orada da defnedilmiş. Bugün dahi şair ve mütefekkirin mezarı üzerine onun anısına muhteşem bir türbe dikilmiş. Gence demişken kısaca bu güzel Türk şehrinden de bahsedelim.
1: Evet, ben onu
0: Kuruluşu
1: söyleyecektim.
0: 5. yüzyıla dayanan Gence, Kafkasya'nın en eski şehirlerinden. Gence çayıyla ikiye ayrılan şehrin doğası da muhteşem. Etkileyici tarihi yapıları, zengin kültürel mirası ve özgün mimarisiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Zengin mutfağı ve geometrik desenli halıları da meşhur.
1: Evet. Gence Azerbaycan'ın ikinci büyük şehridir. Bakü'den sonra 330-350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Konum olarak da Bakü'nün yaklaşık 360 kilometrelik batısında yerleşiyor. Çok eski bir yerleşim olup tarihi 1500 yılına daha eskiye dayanır. Yani ondan eskiye de gidiyor. Azerbaycan'ın kültür, eğitim ve sanayi merkezlerinden biridir. Orada çok güzel müzik ocakları var. Yani konservatuvarı var, şey var. Bizim mesela Bakü'de Asef Zeynalı var. Ona benzer okullar orada da var. Ve bir de Gence'nin çok güzel bir orkestrası vardı. Göygöl Ansambulu diyorlardı ona. Ve bu Göygöl Ansambulu'nda Bedi rehberi gene bizim güzel tarzenimiz Fikret Verdiyevi'ydi. Allah ona da rahmet eylesin. Çok emek verdi bu Gence için. Bu orkestra yarattı Gence Filarmonisi'nde ve buranın çok değerli solistleri vardı. Rövşen Behçet vardı. Sonra o orkestrada ben yakın dostum arkadaşım Mayıs arkadaşım orada çok güzel keman ustasıydı. Gerçekten kemanı öyle güzel çalıyor ki yani hem İran müziğini hem Azerbaycan makamlarımızı güzel icra ediyordu. Bir de Genceli sanatçılarımızdan Zührab Nurani çok güzel gitar ustasıydı, gitar çalıyordu. Gence'den çok değerli sanatçılar yetişmiş. Ben şimdi birkaçının ismini çektim. Ve oranın gene o orkestranın solistlerinden Şahnaz Hanım vardı. Şu anda biraz Şahnaz'ın soyadı neydi Rafik? Hatırlıyor
2: Şahnaz
1: musun?
2: Haşimoğlu.
1: Haşimoğlu, evet Şahnaz Haşimoğlu.
0: Evet.
1: Çok güzel bir sanatçılarımızdır. Gence çok edebi yönden de, sanatsal yönden de çok kültürümüzün en önemli merkezlerinden biridir. Bir
0: Gidip
1: de
0: görmek, gezmek gerek.
1: evet Göygöl var biliyorsunuz Gence'ye yakın. Çok yakın olan Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan doğal güzelliğiyle ünlü yani büyüleyici bir güzelliği var. Hatta biz onunla ilgili de bir eserimiz var. Zaman olursa onu da seslendireceğiz.
0: Hay hay.
1: Ben size bırakayım sonra.
0: Evet, programın sonuna geldik.
1: Geldik sonuna değil mi?
0: Zaman su misali hızla akıp geçti.
1: Aynen.
0: Kıymetli icralarınız için, emekleriniz için size
1: Sağ olun.
0: çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
0: Sevgili
1: ederiz. Sağ olun.
0: dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Yaklaşık
1: Sağ olun.
0: bir saat boyunca bizi dinledikleri için var olsunlar.
1: Hepsine buradan selam ve sevgilerimizi
0: Evet,
1: gönderelim.
0: selamlar, sevgiler olsun.
1: Evet.
0: Programımızı kapatalım o halde, ardından sizi dinleyelim.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Kıymetli sanatçılarımız, Tarih Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e teşekkür ederiz. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Ali Şahin sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sizleri güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinden gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat edecekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğalgaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel smut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel smut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katliamcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 dilde 3000 açıklama katının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya Orman Kanunu'na geri dönme riskiyle karşı karşıya kaldı dedi. Putin'in

...de enerjiyle ticaret vardı. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çalışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerine hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde meşhur boğa heykelinin yanında araç patladı. Arizona eyaletinde pilot adayı eğitim sırasında kontrolü kaybetti, park halindeki araçlara çarptı. Kaliforniya'da ise ormanlık alanda çıkan yangında 14.600 dönümden fazla alan yandı. Düşen doğum oranları pek çok ülkenin ortak sorunu. Bu durumun nedenlerine yönelik araştırmalarsa sürüyor. Financial Times gazetesinde dikkati çeken bir analiz yer aldı. Yapılan analizde son yıllarda artan internet ve akıllı telefon kullanımının düşen nüfus oranlarında etkili olduğu ifade edildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'le İngiltere ekibi Aston Villa Beşiktaş Parkı'nda ev sahipliği yapacak ve final müsabakasına karşı karşıya gelecekler. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcınız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Çilin Bilen ve kumanda başında Ali Şahin olacak. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Kosovalı Türk sporcu İrem Liman'dan gururlandıran başarı. İrem Liman, serbest dalış sporunda elde ettiği başarıyla Kosova'nın uluslararası platformlarda resmi olarak yer almasını sağlayan ilk isim olarak spor tarihine geçti. Mısır'da birçok farklı ülkeden sporcunun yer aldığı organizasyonda Liman, iki ayrı branşta Kosova adına tarihi dereceler elde etti. Bu, bireysel bir başarı öyküsü olmasının yanı sıra, aynı zamanda Kosova'nın uluslararası serbest dalış arenasında kendi adıyla temsil edilmesine de öncülük etmek anlamına geliyor. Hattımızda Kosovalı başarılı Türk sporcu İrem Liman var. Hoş geldiniz Sayın Liman.
1: Merhabalar Çilin Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Liman, Prizren kökenli olduğunuzu biliyoruz. Biraz bize kendinizden söz etmeniz mümkün mü acaba?
1: Ben İrem Liman, 28 yaşındayım. Prizren kökenliyim ve İstanbul doğumluyum. Uzun süredir de İngiltere'de yaşıyorum. Bu yüzden uluslararası bir ortamda büyüdüm diyebilirim. Küçük yaşlardan beri müzik, spor ve sanat dallarına ilgi duyuyorum. 8 yaşından beri binicilik sporu ile uğraşıyorum ve enstrüman çalıyorum. Üniversite eğitimimi İstanbul'da başladım. Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini bitirdim. Daha sonra staj için gittiğim Londra'da müzik ile bir kez daha tanıştım. Ve asıl tutkumun müzik ve spor alanlarında daha baskın olduğunu fark ettim. Bu yüzden de Middlesex Üniversitesi'de müzik okudum. Hatta yeni mezun oldum. Haziran'da da mezuniyet törenim var, iple çekiyorum. Tüm bunlar olurken bir yandan da hem benim için hem Kosova için de

0: çok yeni olan serbest dalışa başladım.
1: Evet, çok yönlü bir kişiliğiniz var. Sayın Liman, dalışla ilgili, yani dalış sporuna nasıl başladığınızı da dinlemek isteriz tabii ki sizden.
0: Şöyle, denize her zaman çok güçlü bir bağım vardı. Kendimi bildim bileli yılın 4-5 ayını zaten denizde geçiririm. Ve çok büyük bir ilgim var. Zaten soyadım da Liman. Bu ailenin deniz kızı benim galiba. Annemle bir 8 ay önce kadar Mısır'a gittik. Bilirsiniz Mısır, Şarm el-Şeyh dalışın en olduğu yerlerden biri.
1: Evet.
0: Burada ilk defa profesyonel anlamda dalışla tanıştım. Bundan önce amatörce dalmaya çalışıyordum. Bir eğitimim yoktu. Ama bunun tehlikelerini fark etmeye başladım. Sudan çıktığımda başım dönüyordu, kulaklarımda problem vardı. Bu yüzden eğitim şart diyerek eğitimlere başladım hemen. Önce scuba diving, yani tüplü dalışla başladım. Yakın arkadaşım Göksu'ya da buradan çok selam söylüyorum. Her yerde olduğu gibi benle birlikteydi. Bir tüplü dalış deneyimimiz oldu. Ama ben hemen akabinde tüpsüz dalmak istediğimi fark ettim. Çünkü tüplü dalışta bir ekipmana bağımlısınız. Ama serbest dalışta adı üstünde serbestsiniz, özgürsünüz. Ve tamamen kendi nefesiniz ve kendi ciğerlerinize bağımlısınız. Bu fikir de beni çok cezbetti açıkçası.
1: Peki
0: O yüzden
1: Evet,
0: buyurun.
1: buyurun. Mısır'daki organizasyonu da aslında merak ediyoruz. Mısır'daki organizasyondan söz etmeniz mümkün mü bize?
0: Mısır'da uluslararası bir serbest dalış yarışması yapıldı. 5-7 Mayıs tarihleri arasındaydı. Ayda One Breath Challenge 6 adı altında yapıldı. Farklı ülkelerden birçok güçlü sporcu katılım sağladı. Ülkeler arasında Mısır, Peru, Hollanda, Fransa, Sırbistan, Lübnan, Kanada, Ürdün, Yemen gibi birçok ülke vardı. Benim için çok önemliydi çünkü katıldığım ilk serbest dalış yarışmasıydı. Benimle birlikte Kosova'nın da katıldığı ilk yarışma oldu tabii. Dinamik apnea dalında 100 metrede ikinci oldum. Ve dinamik apnea çift palet dalışında da 50 metreyle dördüncü olarak çift milli rekor elde etmiş oldum.
1: Tebrik ediyoruz sizi. Sayın Liman, peki Türkçe karşılığı Uluslararası Serbest Dalışı Geliştirme Birliği olan AIDA sisteminden bahsedebilir misiniz bize? Bu sistemde Kosova adının resmi olarak yer almasını sağlamak nasıl bir süreçti?
0: AIDA International dünya genelinde serbest dalışın en önemli federasyonlarından biri. Tüm yarışmalar, rekorlar ve sporcu kayıtları bu sistem üzerinden yürütülüyor. Kosova maalesef bu sistemde yer almıyordu. Sporcuların vatandaşlıklarını federasyona beyan etme noktasında Kosova'nın isimli ülkeler arasında bulamamak beni çok üzdü. Sonuçta Kosova benim ata vatanım. Sonuçta atalarımı temsil etmek, vatanın geleceğine katkı sağlamak en büyük gayelerimden biri. Bu yüzden hemen süreci kendim başlattım. Gerekli başvurular, iletişimler ve resmi süreçler sonunda One Breath ekibinin de katkılarıyla Kosova'yı sisteme dahil ettik.
1: Peki bu girişimi başlatırken karşılaştığınız zorluklar oldu mu?
0: Evet, biraz psikolojik zorluklar oldu diyebilirim. Sonuçta ülkenizi tanımayan bir sisteme ülkenizi tanıtmaya çalışıyorsunuz. Bu zor bir şeydi. Ortada çok istediğiniz bir şey var ama başarıp başaramayacağınızı da bilmiyorsunuz. Aynı zamanda sizin için ve ülke için de çok yeni bir şey. Ama inancım vardı, bu yüzden vazgeçmedim. Bu yolda güzel insanlarla da tanıştım, karşılaştım. Sağ olsunlar, hayalimi gerçekleştirmemde bana yardımcı oldular. Ve başardık.
1: Kosova adına ilk ulusal rekoru kırmak peki nasıl hissettirdi size?
0: Nasıl hissettirdi? Gerçekten sudan çıktığımda Kosova'yı damarlarında hissettim diyebilirim. İnanılmaz bir duyguydu. Keşke tarif edebilsem. Bu sadece benim için bireysel bir başarı değildi. Bir ülke adına ilk rekorları kırmak, o ülkenin spor tarihinde bir başlangıç noktası olmak demek yani. Kendimi yarışırken İrem değil de Kosova gibi görüyordum. Burada gerçekten bir temsiliyet vardı yani. Çok gurur verici. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk hissiyatı da getirdi şu an.
1: Mutlaka.
0: Kendimi artık daha sorumlu hissediyorum ülkeme karşı.
1: Mısır'ın Dahab kentindeki yarışma atmosferin peki nasıldı? Farklı ülkelerden sporcularla aynı platformda yer almak güzel bir histir, değil mi?
0: Evet, dışarısı çok sıcaktı. Su için aynı şeyi söyleyemem. Su biraz soğuktu ama çok sıcak bir ortam vardı. Çoğu ülkede benimle birlikte Kosova'nın bu

0: sevincine ortak oldu. Çünkü Kosova sadece bir bağımsızlık hikayesi değil, aynı zamanda görünür olmanın ve var olmanın mücadelesinin de bir sembolü olarak görüyorum. Ve başka ülkeler de bunu böyle görüyorlar. Bu yüzden çok güzel bir yani ödüller aldım. Çok gurur vericiydi. Yarışma koçum da Bulgaristan kadın milli rekortmeniydi Silvia. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten çok destek oldu. Ve o da sonuçta bir Balkan kadını olarak bana motivasyon verdi diyebilirim. Bunun yanı sıra hala Kosova'nın yarışmadan sonra derecelerimi almama rağmen hala bir ülke olup olmadığını soran, sorgulayan kişiler de oldu tabii ama ben de milli rekorumu ve adımızı tekrar tekrar göstermekten çekinmedim
1: Evet,
0: diyebilirim.
1: ülkenizi daha görünür hale getirmek de güzel bir duygudur mutlaka. Peki Balkan coğrafyasından gelen sporcuların uluslararası branşlarda yeterince görünür olduğunu düşünüyor musunuz? Kosova'nın dışındakiler içinde.
0: Şöyle bence potansiyel çok yüksek. Coğrafyanın getirisi olarak güçlü ve kuvvetli insanlar yetişiyor. Karakter olarak ve fiziki olarak. Bu coğrafyanın hem genetik hem de kültürel olarak çok güçlü bir yapısı var. Yani mental güç, mücadele ruhu bunlar Balkan insanında doğal olarak bulunan unsurlar bence. Yani biraz coğrafyanın taşı toprağından kaynaklı diyebiliriz bence. En son bayramda Kosova'daydım ve bunu çok net hissettim zaten. İnsanlara baktığımızda gerçekten fiziksel olarak, karakter olarak dayanıklı bir yapıları var. Sadece spor yapanlarda değil, genel olarak bütün toplumda gördüğüm bir şey. Özellikle niş spor dallarında Balkan ülkelerinin daha fazla temsil edilmesinin gerektiğini düşünüyorum ama Kosova için şunu diyebilirim ki bu şu an ancak biraz bireysel çabalar ile mümkün oluyor. Bu yüzden biraz destek, devlet desteği de bekliyoruz tabii.
1: Balkan coğrafyasında sporla ilgilenen sizin gibi gençlere ne söylemek istersiniz peki?
0: Gençlere kendi yolunu açan insanlar her zaman fark yaratır diyebilirim. Ve her şey bir tutkuyla başlar. Ben hep tutkularımın peşinden gittim ve kendimi keşfettim. Kendinizi keşfetmekten çekinmeyin. Neyi sevdiğinizi veya neyde iyi olduğunuzu anlamak biraz süre ve emek gerektirebilir. Ama bilin ki çalışma, azim ve denge olduktan sonra her tutku başarıya dönüşebilir. Ve asla imkansız diye bir şey yoktur. Baktığınızda ben de aslında balıklarla yüzmeye gittiğim Mısır'dan milli rekortmen olarak döndüm. Bu yüzden gerçekten hayal etmek de başarmanın yarısıymış diyebilirim.
1: Size tutkunuz aslında veya hobiniz bir başarı getirdi, değil mi?
0: Evet, gerçekten azim, istek, çok istek başarıyı getirdi. Tutkumu bir başarıya dönüştürmüş oldum. Bu yüzden de çok mutluyum. Bunun haricinde önemli bir nokta da var. Şu, sporda kesinlikle doğru eğitimi almanız önemli. Yani gençlere bunu söyleyebilirim. Şu an binicilik ve dalış sporları adına konuşmam gerekirse doğru eğitim olmadığı sürece tehlike arz edebilir bu sporlar. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi eğitim şart.
1: Evet, eğitim çok önemli. Kosova ile bağlarınızın çok güçlü olduğunu görüyorum. Siz bu bağınız için neler söylersiniz? Kosova sizin için ne ifade ediyor acaba?
0: Kosova benim köklerim, dedelerim, amcalarım, halalarım, onlara da bir o kadar hayranlık duyuyorum. Kosova babam, baba tarafım Kosovalı. Bu da benim aslında kimliğimin yarısı ediyor. Ait olduğum bir ülkeden çok ait olduğum yer olarak görüyorum Kosova'yı.
1: Bundan sonra Kosova'nın her alanda temsilcisi olacağınızı söylüyorsunuz. Geleceğe yönelik hedefleriniz neler?
0: Ah, Tülin Hanım, açıkçası çok fazla hedeflerim var şu an.
1: Bunlardan birkaç tanesini alalım o zaman.
0: Büyük sorumluluklar taşıyorum gibi hissediyorum şu an. Serbest dalışı Kosova'ya tanıttım. Kosova'yı da serbest dalışı tanıttım. Aynı şekilde aynısını binicilikte de yapmayı umut ediyorum. Bunlar olurken serbest dalışa da internasyonel yarışmalara da katılmaya devam edeceğim. Umarım dünya kupaları derecesinde de yer alabilirim. Amacım bu iki sporu Kosova'ya kazandırmak, yeni sporcuların önünü açmak, tanıştırmak ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.
1: İrem Liman olarak İrem Liman'ın hikayesinin en önemli mesajı neydi? Var mı böyle bir
0: Ben
1: mesaj söyleyebilir misiniz? Son olarak böyle bir şey alalım sizden.
0: Köklerinize bağlı olun, onlara

0: Sahip çıkın. Çünkü sizi siz yapan onlardır bence.
1: Hı.
0: Ve eğer gerçekten inanır ister ve çalışırsanız bir ülke için ilklere imza bile atma gücünüz olur.
1: Evet. Sayın İman, çok teşekkür ediyoruz size. Tebrik ediyoruz aynı zamanda sizi. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun
0: Ben çok
1: programımıza
0: teşekkür
1: katıldığınız için.
0: ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi
1: Sevgili
0: günler diliyorum.
1: teşekkürler sevgili dinleyenler. Hattımızda Kosovalı başarılı Türk sporcu İrem Liman vardı.

0: Sevgili dinleyenler, dün yani 19 Mayıs sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi açısından değil, Bulgaristan'daki Türklerin tarihi açısından da önemli bir yıl dönümüydü. 19 Mayıs 1989, Bulgaristan'da totaliter rejimin uyguladığı baskı ve asimilasyon politikasına karşı Türklerin başlattığı direnişin, özgürlük ve kimlik mücadelesinin başlangıç tarihi. Bugün Cebel direnişini anma günü ve Cebel Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Hattımızda Rumeli'den Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı Süheyl Çobanoğlu var. Sayın Çobanoğlu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.

0: teşekkür ediyorum.
1: Sayın Çobanoğlu, Cebel Direnişi 37. yılında anılıyor. 19 Mayıs'a nasıl gelindi? 1984-85 döneminde Bulgaristanlı Türklere karşı uygulanan isim değiştirme sürecinden bahsetmenizi isteyeceğim. Bu olayın sebepleri nelerdi acaba?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Cebel eski adıyla Şeyh Cuma'dır. Bulgaristan'ın güneyinde Kırcali ilinde bulunan bir ilçe merkezidir. Türklerin yoğun olarak bulunduğu bir Bulgaristan kasabasıdır. İlk ayaklanmalar da burada başlamıştır. O nedenle de programlar genellikle 19 Mayıs tarihinde orada sembolik olarak anılmakta ve kutlanmaktadır. Bu 89 direnişinin demokrasi yolunda yaptığı ayaklanma demeyeyim de itirazın bir dönüm noktasıdır. 1984 yılında Bulgaristan'ın öze dönüş, soya dönüş projesiyle başlattığı, Bulgaristan önce Pomak kökenli insanların, daha sonra Bulgaristan Türklerinin üzerinde uyguladığı bir asimilasyon politikasının ürünüdür. İsimlerin değiştirilmesi, dini vecibelerinin yerine getirilmesi, örf ve ananelerinin yasaklanmasıyla başlayan süreç, en son 1989'da halkın dayanılmaz bir noktaya gelmesi sebebiyle kitlesel eylemlere, protesto eylemlerine başlayan, dönüşen bir çalışmanın sonucudur. 19 Mayıs bir son değil, aslında bir başlangıçtır. Çünkü buradan Türkler korku duvarını yıkmış, yani komünist rejimin üzerlerine yansıttığı korku iklimini yıkmış, kimlik mücadelesini görünür hale getirmiştir ve bir baskıya karşı isyanın ifadesidir. Dolayısıyla korkunun yenildiği gün olarak çok önemlidir. Bunun akabinde devam edeceğiz belki sonra ama şunu ifade etmek isterim. Bu tepkilere karşı Bulgar rejiminin, komünist rejimin uyguladığı şiddet ve baskı neticede bir çok insanın ölümüne sebep olmuş. Bunların da sembolü olan Türkan Bebek, annesinin kucağında şehit edilmiş. Bugün bu programlar çerçevesinde o da anılmaktadır. Bir çeşme yapılmış, adına da Türkan Bebek Çeşmesi, Türkan Çeşme adı konulmuştur.
1: Evet.
0: Olay bu. Halkın tabii tepkilerine karşı Bulgar rejimine isyanın bir tepkinin daha doğrusu ifadesidir. Cebel günü bu özet olarak.
1: Peki isim değiştirme sürecinden de bahsetmeniz mümkün mü acaba Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan?
0: 84 yılından itibaren demin de bahsettiğim gibi soya dönüş, öze dönüş programı diye bir program uygulamaya başladılar. İnsanları kendi kamu kurum ve kuruluşlarına davet etmek suretiyle çıkardıkları listelerden isimler vermek suretiyle Türk isimlerini terk edip Bulgar isimleri almalarını özellikle baskıyla kabul ettirmeye çalıştılar. Bir kısım insanlar mecburen hayatını devam ettirebilmek, işini gücünü sürdürebilmek amacıyla zorla buna razı olsa da razı olmayanları tutuklama, hapishanelere yollama ve dediğim işkence ve zorluklarla Belen Adası'na hatta sürmek, biraz daha sembolik olanları oraya hapsetmek suretiyle bu işe ikna etmeye çalıştılar. Bu süreç yıllar boyunca sürdü ama 89'da dayanılmaz noktaya gelince isyana, insanların tepkisine yol açtı. Olay bu. Yani ibadetinizi yapamazsınız, camiye gidemezsiniz, isminizi kullanamazsınız. Size ilginiz olmayan, soyunuz, sopunuzla hiç bağlantısı olmayan bir Bulgar ismi veriyorlar. Ben Bulgar değilim ki, Türk'üm. Ben hatta onu şöyle sloganlaştırıyorum. Annem babam koydu ismimi ezan ile. Bulgar geldi değiştirdi silah ile. Benim kulağıma ezan okunarak konmuş ismimi. Bir Bulgar yönetici geliyor, benim ismimi o değil bu olduğunu söylüyor.
1: Maalesef.
0: İnsan doğasına, tabiata, demokrasiye, hukuka, hukuk her şeye aykırı bir asimilasyon süreciydi. Sonrasında tabii komünist rejim yıkılınca bunlar bu adımdan vazgeçtiler ama hala kendiliklerinden iade etmiyorlar isimleri. İnsanlar

0: dava açmak, ismini geri öyle mahkeme kararıyla almak zorunda. Halbuki doğal olarak nasıl benim elimden zorla ismimi aldıysan, aynı şekilde otomatikman benim kendi ismimi aynen iade etmeleri gerekir. Bunun da mücadelesini sürdürüyoruz bir yandan.
1: Evet, direniş sonrası Bulgaristan Türkleri için ne gibi değişiklikler oldu? Yani 1989'daki büyük göç dalgasıyla bağlantısı
0: Evet.
1: nedir olayların acaba?
0: Ay bunun devamıdır. Olaylar çok büyüyünce, çatışma ve işte işkence ve tutuklamalar çoğalınca Bulgar yönetimi bu sefer onları göçe zorladı. O zamanın Türk hükümeti, rahmetli Turgut Özal başbakandı. O da baktı ki sorun çözülmeyecek, kapıları açtı. Gelsinler dedi, kim geliyorsa gelsin. Bulgar rejimine karşı böyle bir kart açtı. O gün için 350-270 bin civarında vatandaşım, soydaşımız Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Tabii burada çok sıkıntı yaşadılar. Bir tek üstleri başlarındakileriyle geldiler. Evini, barkını, işini, gücünü, tarlasını, bağını, bahçesini orada terk etmişlerdi. Burada mülteci kamplarında, göçmen kamplarında kaldılar. Bu süreç devamında hepsi çok çalışkan, özverili, gayretli, milli duyguları da yüksek insanlardı. Geldiler burada değişik işlere girip mesleklerini icra ettiler. Kendi düzenlerini kurdular. Ayaklar üzerine devam ettiler. Ayaklar üzerinde durdular. İş güç sahibi oldular. Yer, yurt, ev, var sahibi oldular. Bugün büyük çoğunluğu Türk toplumunun içinde son derece başarılı ve faydalı insanlar olarak çalışmaktalar. Dönenler oldu. Sonrasında bir kısım dönen oldu ama çoğunluk halen Türkiye'de. Kanunla biliyorsunuz komünist rejim yıkıldıktan sonra çifte vatandaş olma hakkı da tanındı. Bu soydaşlarımızın bir kısmı bu pasaportlarını almak suretiyle halen çifte vatandaştır. Ve normal Bulgaristan'da yaşayan diğer soydaşlarımız gibi seçim zamanı oylarında kullanabilmektedirler bugün. Ama onlara da kısıtlamalar getiriliyor. Çünkü Türklerin çoğunlukla temsil edildiği partilerde belirgin bir oy artışı ve parlamentoya giren milletvekili sayısında artış olunca bu sefer mevcut iktidar da bunun önünü kesebilmek için ikamet şartı zor gibi benzer bazı
1: sandık sayısını azaltmaya
0: sandık
1: gidiyorlar
0: sayısını
1: değil mi?
0: Azalttılar. Evet, azalttılar. Bir son seçimde bayağı azalttılar. Tabii uzun kuyruklar ve bir seçim için uzun bir yoldan gelip sandık başında beklemek, onların oy kullanmaktan vazgeçirmelerini sağlamak için de bunu yaptılar. Ama yine de bugün bayağı bir 13 tane milletvekili hak ve özgürlüklerden, 5 tane Radev'in partisinden, bir tane de bir başka PP'den giren milletvekili var. Yani 19 tane milletvekili yine de girdi.
1: Evet.
0: 3 soylu milletvekili.
1: Sayın
0: böyle bir yapı var.
1: Çobanoğlu, son olarak da şunu sormak istiyorum size. 19 Mayıs Cebel günü 1998'den itibaren nasıl resmileşti ve bugün nasıl kutlanıyor? Etkinliklerde neler yapılıyor? Kısaca bize anlatabilir misiniz?
0: Öyle bu olaylardan sonra demokrasiye geçince Bulgar tarafın haliyle bunun bir anma günü olarak kutlanmak üzere karar alındı. Türkiye'den hem siyasi yapıdan, yani muhalefet ve iktidar partilerinden, hem STK'lardan, Bulgaristan'da da özellikle oranın Türklerin çoğunlukla temsil edildiği o Hak ve Özgürlükler Partisi ve oradaki teşkilatlar, Cebel Belediyesi özellikle o koordinasyonu yapıyor. Katılım sağlanıyor. Açılış konuşmalar, sonra bazı etkinlikler yapılmak suretiyle bir hafıza tazelemesi, gelecek kuşaklara da aktarmak için de bir vesile oluyor. Çünkü eğer boykırım diyeceğim bir anlamda ve işkence eğer tekrarlanmaması için mutlaka akrabalara yer edinmeli, mutlaka yeni kuşaklara bu aktarılmalı, mutlaka insanlarda o hafıza taze tutulmalı. Onu sağlıyor bu yapılan işler mümkün olunca.
1: Evet.
0: Bizler de yazılarla, çizilerle, anma ve kanama programlarıyla burada biz de Türkiye'de buna benzer programlar yapıyoruz. Tabii ki özel olan Cebel'de yapılan faaliyetlerdir.

0: bir ruhla yola çıkmak suretiyle bir manda ve himaye kabul edilmezdi. Bugün de zorla verilen kimlik kabul edilemez iddiasını dile getiren bir medeniyet projesidir diyebileceğim. Bu yolda da dernekler, kültür merkezleri, gençlik teşkilatları, bu 89 direnişini anlatan kitap, belgesel, tiyatro, roman ve akademik çalışmaları yapmak suretiyle onu çoğaltmalı, geleceğe yaşatmalı ki tekrar etmesin.
1: Evet, Sayın Çobanoğlu, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz de Cebel Direnişini Anma Günü ve Cebel Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun.
0: Ben de size teşekkür ederim. Böyle önemli günü programınıza aldıp bizleri konuk ettiğiniz için size de çalışmalarınıza başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı Süheyl Çobanoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Balkan araştırmacısı İlknur Tüfekçi Ballı var. Kendisiyle Balkanlarda komşuluk, mahalle ve dayanışma kültürünü konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ballı.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Ballı, Balkanlarda mahalle, komşuluk ve dayanışma denilince ne anlamalıyız? Araştırmalarınız neler söylüyor?
1: Balkanlarda komşuluk, mahalle ve dayanışma kültürünü konuşurken aslında çok geniş bir dünyadan bahsediyoruz. Bu konu sadece gündelik hayatla ilgili de değil. Aynı zamanda tarih, kültür, hafıza ve kimlikle de yakından ilgili. Ben bu konuya hem kültürel hem de gündelik hayat pratikleri açısından bakıyorum açıkçası. Çünkü mahalle, komşuluk ve dayanışma kültürü yalnızca geçmişten gelen güzel bir gelenek değildir. Balkan toplumlarının birlikte yaşama biçimini, sosyal ilişkilerini ve dayanışma anlayışını gösteren önemli bir alandır da aynı zamanda. Çünkü Balkanlar takdir edersiniz ki çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bosna Hersek'te, Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da ve Batı Trakya'da farklı diller, farklı inançlar ve farklı gelenekler mevcuttur. Fakat bütün bu farklılıkların içinde ortak bazı duygular da vardır. Nedir bunlar? Misafirperverlik, komşuya sahip çıkma, hal hatır sorma, sofrayı paylaşma ve zor zamanlarda yanında olma. Bu nedenle Balkanlarda mahalle ve komşuluk kültürü sadece geçmişin güzel bir hatırası değildir. Aynı zamanda bugün de üzerinde düşünmemiz gereken çok kıymetli toplumsal bir mirastır.
0: Evet. Peki Balkanlarda mahalle kültürü neden önemli? Neden önemsiyoruz?
1: Evet, Balkanlarda mahalle kültürü dendiğinde şöyle bir algı var. Sadece evlerin yan yana bulunduğu bir yerleşim alanı, bir coğrafi yapı olarak düşünebiliyoruz. Ama mahalle Balkan toplumlarında, özellikle Balkan toplumlarında insanın kendine ait hissettiği bir sosyal çevre. Çünkü insan orada tanınır, orada görünür ve orada hatırlanır. 100 yıl sonra bile o mahallede o insanın geçtiği bilinir bir şekilde. Ben mahalleyi fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi bir hafıza alanı olarak düşünüyorum. Çünkü insanların çocuklukları, gençlikleri, yaşlılıkları orada geçiyor. Bayramları, düğünleri, cenazeleri, komşuları ve gündelik hayattaki yaşadıkları her şeyi mahalle barındırıyor. Bir geniş bir hafıza alanı aslında bakarsanız. Saraybosna'daki Başçarşı'yı aslında buna güzel bir örnek olarak verebiliriz. Orası sadece alışveriş yapılan bir yer değildir. Kahvesiyle, küçük esnafıyla, dar sokaklarıyla ve tarihi şehir dokusuyla aslında insanların birbirleriyle karşılaştığı, birbirine selam verdiği, hadi bir kahve içelim dediği, gündelik hayatı paylaştığı bir hafıza alanıdır Başçarşı. Yine Üsküp Eski Çarşı. O da benzer şekilde camiler, hanlar, hamamlar vardır ancak orada insanlar vardır, orada bir mahalle vardır, oradaki esnafların, gelen ziyaretçilerin sohbeti, muhabbeti vardır. Bu da bizi mahallenin hayatımızın ne kadar içinde olduğunu gösteriyor aslında. Bir de mahallede insanlar sadece kendi evlerinden sorumlu değildir. Bu algı da aslında yanlış bizim düşüncemizdeki. Çünkü mahallede insanlar komşularını merak ederler. Yaşlısını gözetir, hasta varsa bir kapıdan girip uğrar, çocuğunu tanır, bizim mahallenin çocuğu
0: Aynen.
1: derler.
0: Aslında bizimkine de benziyor, değil mi?
1: Evet
0: Bizim
1: evet. Yani
0: kültürleri
1: zaten baktığımızda
0: Türkiye'dekine.
1: Türkiye'deki kültürden hiçbir fark yok. Sadece Balkanlar biraz daha bunu yaşatıyorlar, daha çok sahip çıkmışlar. Bunu görmek de güzel aslında. Günümüzde de bunların var olduğunu bilmek güzel. Çocuklar için düşünelim. Çocuklar için mahalle sadece bir oyun alanı mıdır? Hayır, mahallede çocuk her şeyi mahallede öğrenir. Paylaşmayı, büyüğe saygıyı, selam vermeyi, toplum içinde nasıl davranacağını. Biz biraz daha şanslıydık aslında. Bu mahalle kültüründe
0: Evet.
1: yetiştik. Balkanlarda daha şu an yaşatılan bir şey ama şu anki çocuklarda biraz daha tabii bunları anlatsak belki de yabancılaşabilirler,
0: Evet.
1: anlamayabilirler. Kısaca ifade etmek gerekirse, Balkanlarda mahalle bir insanın sadece bir adresi değil, insanın hafızası, aidiyeti ve ortak yaşam alanıdır.
0: Evet. Balkanlarda komşuluk ilişkilerini güçlü kılan

0: Değerler neler peki?
1: Evet, biraz önce söylediğim gibi komşuluk yan yana oturmak değildir. Aynı sokakta yaşamak, aynı apartmanda bulunmak tek başına komşuluk kültürünü oluşturmaz. Asıl komşuluk dediğimiz şey birbirinin hayatına nezaketle dokunabilmektir aslında. Balkanlarda komşuluk kültürünün merkezinde de hatır, güven, karşılıklı sorumluluk duygusu yer alır. Bu noktada Bosna Hersek bağlamında mesela komşilik kavramı var, kelimesi var Bosna Hersek'te. Bu kavram yalnızca komşuluğu değil de gündelik hayatta birbirini gözetmeyi, işte karşılıklı saygıyı, aynı zamanda birbirine destek olmayı da çağrıştırır. Tek bir anlam ifade etmez. Yine belki bahsetmişsiniz daha önce, sevdaluk geleneği var Bosna Hersek'te. Bir köyde veya bir mahallede yaşayan iki aile birbirine dost ediniyor. Ve artık o aileler hiç, yani birbirleriyle akrabalık bağı olmayan aileler birbirlerine dost, sevdaluk olup kardeş aile oluyorlar.
0: Akraba gibi oluyorlar
1: Evet,
0: yani.
1: yani aslında hiç organik bir bağ yok ama akraba oluyorlar ve işte onun çocuğunun eğitiminden sorumlu oluyor. Allah korusun bir şey olduğunda onun çocuğuna sahip çıkıyor. Düğünler hep beraber oluyor, cenaze hep beraber oluyor. İki aile birbirine eşleşiyor diyeyim.
0: Kan bağı değil ama can bağı gibi
1: Evet.
0: düşünebiliriz,
1: Mesela
0: değil
1: o
0: mi?
1: aileler arasında evlilik söz konusu olmuyor. Sanki akrabaymış gibi birbirlerinin kardeşi olarak gözetiyorlar birbirlerini.
0: Çok güzel.
1: Evet, bu gelenek de yine Balkanlardaki güven ve dayanışmanın aslında göstergelerinden biri. Arnavutluk ve Kosova'da da mesela BESA kavramı vardır. Bu da komşuluk anlamına gelmez ama söz, güven, onur, emanete sahip çıkmak anlamlarında kullanıyor. Bu da bizde Balkanlardaki dayanışmanın, yani kelimelerden bile Balkanlarda nasıl bir dayanışmanın olduğunu biz net bir şekilde görebiliyoruz. Nasılsın demek, bir ihtiyacınız var mı diye sormak, geçmiş olsun demek. Aslında bunlar bize küçük kelimeler, küçük cümleler gibi görünüyor ama aslında şu duygu var bunların arkasında. Ben seni görüyorum, seni fark ediyorum ve sen yalnız değilsin. Bir evde hastalık veya cenaze varsa o aile yalnız bırakılmaz. Bir düğün varsa mahalle o sevince ortak olur. Bir tabak yemek göndermek, kahveye çağırmak, bir kapısını çalmak aslında bu komşunun somut hallerindendir. Ben Balkan kültüründeki komşuluğu şöyle özetlerim. Kapıların yakın olması değil de gönüllerin yakın olmasıdır. Bu bence Balkanlardaki komşuluk için çok güzel bir cümle.
0: Peki Balkan kültüründe sofra, ikram ve misafirperverlik komşuluk ilişkilerinde nasıl bir yer tutuyor? Biraz önce kahve
1: Evet.
0: ikramından da bahsettiniz. İkramlar, yemek ikramları bunlar nasıl yer tutuyor gündelik hayatta?
1: Balkan kültüründe sofra çok önemli. Hatta belki duymuşuzdur, işte Balkanlara gezeye gitmek isteyen Türkiye Türkleri diyeyim. İşte ne yiyeceksin, ne içelim, onları planlarlar. Sofra çok önemlidir çünkü. Balkanlarda sofra sadece yemek yenilen bir yer değildir. Muhabbetin kurulduğu, paylaşımın yapıldığı, misafirperverliğin en iyi şekilde gösterildiği yerlerdir aslında. Kahve demişken Bosna kahvesini almadan geçmek olmaz herhalde.
0: Evet.
1: Çok güzel bir örnektir buna. Saraybosna'da kahve bir içecek değildir. Biraz durmanın, yavaşlamanın, birbiriyle muhabbet etmenin, hal hatır sormanın, hatta misafir ağırlamanın en güzel yöntemlerinden biridir. Ve oraya giden zaten kahve içmeden gelmez. Sohbet ve muhabbet eşliğinde. Arnavutluk ve Kosova'da da misafire kapı açmak, ikramda bulunmak, misafiri korumak yine kültürel olarak güçlü anlamlar taşır. Bu noktada az önce BESA kavramından bahsetmiştim. Güven ve misafirperverlik fikrinin aslında birleştiği bir noktadır burası. Balkan Türk topluluklarında, Kosova'da, Kuzey Makedonya'da işte bayram sofraları, iftar sofraları, düğün yemekleri, cenaze törenlerinde komşuluk ilişkilerini güçlü bir şekilde gördüğümüz alanlardır aslında bunlar. Bir tabak yemek ya da bir fincan kahve kapım sana açık demektir. Aslında hepsi birer mesaj taşıyor. Balkanlarda börek, kahve, tatlı bu yüzden sadece bir yiyecek değil. Aynı zamanda bu kültürün de canlı birer taşıyıcısıdır. Seneler boyunca o ikram edilen börek ve kahve kültürü somut olarak yıllar boyunca taşımıştır aslında. Kısaca şöyle söylemek gerekirse Balkanlarda sofra sadece yemek paylaşmak değil, hatrı, muhabbeti, dostluğu ve yakınlığı da paylaşmaktır.
0: Düğün, bayram ve cenaze gibi özel günlerde dayanışma kültürü nasıl yaşanıyor?
1: Evet, tabii düğün, bayram ve cenaze gibi özel günler bizim dönüm noktalarımız aslında. Hem mutluluk açısından hem acı ve hüzün açısından. Balkanlarda da bu günler Çoğu zaman kapıların arkasında yaşanmaz, duvarların arkasında değildir, daha topluluk içindedir ve kalabalıktır bütün günler. Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Bosna'da ya da diğer Balkan Türklerinde düğünler geniş bir buluşma alanıdır. Biliriz ki Balkan düğünleri meşhurdur, günler
0: Evet.
1: süren festival havasında. Mahallede bu sevincin parçasıdır. Aslında böyle olduğu için belki de o kadar güzel düğünler ortaya çıkıyor. Hazırlıklar paylaşılır, misafirler beraber ağırlanır, günler öncesinde ikramlar hazırlanır. Düğün sahibinin yükü bir şekilde hafifletilir. Yani kocaman bir aile gibi düşünüyoruz. Arnavutluk'ta daha çok görünen temenna geleneği var. Daha önce duyanlar olmuştur belki. Gelinin düğün günü aile büyüklerine selam verme şekli aslında bu. Bu yönüyle de aslında düğünlerde şöyle saygı, aidiyet ve aileler arasında dayanışmayı görüyoruz. Yani orada ben sizin ailenize giriyorum, biz büyük bir aileyiz, dayanışma içindeyiz. Aile aynı şekilde gelini çok hoşgörülü bir şekilde karşılıyor, kucaklayıcı bir tavrı var. Bayramlara gelirsek eğer, bayramlarda danışma daha çok ziyaretleşmeyle görülür. Bayram sabahı büyükler ziyaret edilir, komşuların kapısı çalınır, çocuklar sevindirilir. Yani bizdeki aynı ritüeller aslında devam ediyor, ikramda bulunulur. Cenaze ise dayanışmanın daha sessiz yaşandığı zamanlardır. Acılı aile yalnız bırakılmaz, taziye evine sık sık ziyarete gidilir, ikramlıklar götürülür. Bir şekilde ev halkının yükü hafifletmeye çalışılır. Aslında bazen de konuşmadan sadece orada olmak, yani omuz omuza bulunmak bile orada bir anlam ifade eder, bir dayanışmayı gösterir. Sadece varlığıyla yanında oturması o cenaze sahibinin acısını hafifletir. Bu açıdan da Balkanlardaki dayanışma kültürü cenazelerde özellikle çok net bir şekilde görülür. Sadece yani dayanışmaya sadece maddi yardım değil de sevinci ve acıyı da paylaşmak olarak görebiliriz. Balkanlarda bence şöyle bir düşünce var. Ben bunu gözlemledim. İnsanı iyi günde veya kötü günde yalnız bırakmamak. Bu fikir üzere inşa edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz,
0: Evet,
1: topluluktan.
0: Balkanlarda bu durumda yalnızlık yok
1: Evet.
0: diyebiliriz. Balkanların çok kültürlü bir yapısı olduğunu biliyoruz. Komşuluk ve birlikte yaşama kültürüne bu nasıl etkili oluyor?
1: Evet. Çok çok çok çok çok renkli bir coğrafya. Biliyorsunuz bir de Balkanlar çok dağlık bir bölge. Dağlardan dolayı da kültürler çok birbirine kaynaşamamış. Aslında bu bir yandan da o bölgedeki kültürün korunmasına yardımcı olmuş. Böylelikle de bir sürü din, farklı dinler, farklı inançlar ve farklı gelenekler ortaya çıkmış. Bosna Hersek'te takdir edersiniz ki Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar, Kosova'da Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Romanlar. Kuzey Makedonya'da ise Makedonlar, Arnavutlar, Türkler ve diğer Türk toplulukları bir arada yaşarlar. Bu yüzden Balkanlarda komşuluk kültürünü aslında tek bir yapıya sığdırmak da doğru olmaz. Çünkü her ülkenin, bahsettiğim Balkan coğrafyasındaki her ülkenin, her bölgenin, her ilin, her köyün farklı adetleri, kendine özgü yaşam biçimleri vardır. Ama bütün bu farklılıkların yanında ortak birçok değer de mevcuttur. Aile bağı, sosyal kültürü, zor zamanlarda birbirinin yanında olmak gibi. Elbette şöyle aslında çok hani iyi şeylerden bahsettik ama Balkan sadece huzur ve uyum üzerine de anlatmak doğru olmaz. Bölge çok acılar çekmiştir. Çok ayrılıklar, zor dönemler de yaşamıştır. Ama gündelik hayat açısından baktığımızda komşuluk çoğu zaman birlikte yaşamanın en sade ve aslında insani bir yönü olarak kalmıştık. O acılar içinde, o farklılıklar içinde bile bir şekilde insani olarak farklı milletlerden belki insanlar ama bir şekilde komşuluğa devam etmişlerdir. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Komşuluk kültürü farklılıkların yok sayılması değil de farklılıklarla birlikte yaşayabilmenin aslında doğal yollarından biridir.
0: Evet, son olarak zamanımız da çok kısa kaldı. Birkaç cümleyle alayım sizden. Balkan tarihindeki göçler, tarihi zorluklar ve modern şehir hayatı mahalle komşuluk ilişkilerini nasıl etkilemiş? Günümüzde nasıl? Kısaca ne dersiniz?
1: Evet, bölge çok büyük zorluklara tanıklık etmiştir ve insanlar daha fazla birbirine tutunmuşlardır. Kosova'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da ve Batı Trakya'da göçlerin izleri hala aile hafızalarında canlı bir şekilde devam eder. Çünkü biz bir Balkan büyüğüne sorduğumuzda hemen size göç anısını hüzünlü bir şekilde anlatmaya başlar. Göç eden insanlar komşulukla, dayanışmayla birbirine tutunup ortak bir sese,

0: ortak bir dile, ortak bir hatıraya ihtiyaç duymuşlar ve böyle ayakta kalmışlardır. Bugün modern şehirleşme hayatını elbette görüyoruz. Saraybosna'da, Üsküp'te, Priştine'de, diğer şehirlerde. Ancak apartmanların yaygınlaştığı bu dönemde ben kültürün tamamen yok olduğunu düşünmüyorum. Şöyle biçim değiştirdiğini düşünüyorum. Bugün eski mahalle bağları tabii ki de sürdürmesi mümkün değil. Ancak aynı apartman içinde de bir şekilde sevgi saygıyı devam etmek söz konusudur bence.
1: Size çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Balkan araştırmacısı İlknur Tüfekçi Ballı'ydı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: diyeyim.
1: Burası Kısa Dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'de saat 16.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sisteminin çöküşe geçtiğine dikkati çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Numan Kurtulmuş İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezinin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 ilde 3000 açıklama kartının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette, Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönüştü.

dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde meşhur boğa heykelinin yanında araç patladı. Arizona eyaletinde pilot adayı eğitim sırasında kontrolü kaybetti, park halindeki araçlara çarptı. Kaliforniya'da ise ormanlık alanda çıkan yangında 14.600 dönümden fazla alan yandı. Düşen doğum oranları pek çok ülkenin ortak sorunu. Bu durumun nedenlerine yönelik araştırmalar sürüyor. Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz yer aldı. Yapılan analizde son yıllarda artan internet ve akıllı telefon kullanımının düşen nüfus oranlarında etkili olduğu ifade edildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Edebiyatın, sinemanın ve müziğin penceresinden dünyanın önemli şehirlerini anlatmak istediğinizde yolunuz mutlaka Roma'ya çıkar. Evet, Roma, 3000 yıllık şehir. Kanunu, devleti, imparatorluğu, krallığı, cumhuriyeti dünyaya öğreten şehir. İstanbul kadar eski, İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu. Işık doğudan gelir, kanun batıdan sözünü tarihe söyleten Roma. Hayallerin şehri, savaşların, efsanelerin, destanların. Bütün padişahların hedefi. Cihan hakimiyetine soyunan bütün devletlerin gözdesi Roma. Gelin bugünkü Roma'dan geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Ne de olsa bütün yollar Roma'ya çıkmıyor mu? İsmi Roma ile özdeşleşen İtalyan yönetmen Federico Fellini şöyle diyor. Roma hakkında öğrendiğim ilk şey kasabamızın yakınındaki asırlık taşlardı. Kendi Roma'sını anlattığı filmine böyle başlıyor yönetmen. Sinema salonunda ayakta duran insanlar koltuk boşalınca sıra kapıyorlar. Kalabalık Roma tren garı, aşk çeşmesi, devasa tarihi yapılar, birbirine yapışık çok katlı binalar, dar küçük evler, kaldırımlarda toplu aile yemekleri, caddenin ortasından geçen tramvay. Herkes birlikte yemekte çünkü yalnız yemek yiyeni şeytan götürür. Bir sokak şarkıcısı mızıka çalar, bir müzik başlar, hayatın müziğidir bu. Bu hayat içinde sokak halka aittir. Aile yemekleri esastır. Gece olur ve tekinsiz bir şehir başlar. Efsanelerle, masallarla, hayaletler ve perilerle dolu gece bir krallığın ayak izlerini taşımaktadır.

Roma'nın yolları. Eski model otobüsler, üç tekerlekli motorlar, etrafı saran duman kokusu. Yağmurda otobanda film çeken bir set ekibi, tanklar, fabrika ışıkları. Havai fişekler, tarihi ve bakımsız kalıntılar. Yol ortasında ölü bir

İnek, yanan bir kamyon. Roma trafiğinde birbirine sıkışan hayatlar. Yönetici sınıfı protesto eden eylemciler. Gündüzleri tiyatroda şova giden gençler, çekirdek çitleyenler, birbirinin kafasına fındık fıstık atanlar, gösteriyi beğenmeyip sahneye laf atanlar, çocuğunu emziren anneler, uyuklayan yaşlılar. Birden sahne durur ve bir spiker savaş haberleri sunar. Herkes susar ve ana vatanlarına dair haberi dinler. Çok yaşa İtalya ile herkes alkışlar. Bir siren çalar ve herkes dağılır. Roma hava saldırısıyla karşı karşıyadır. Herkes sığınağa kaçar. Vatansever İtalyanlar ve milli şef halkın tek umududur. Korkuyu gideren umut yine de vardır. Papa Roma'dayken Roma'yı bombalayamazlar. Öyle bir yerdir ki Roma, toprağının sağ solu belli olmaz. Her 100 metrede bir keşif yapabilirsiniz. Kalabalıktan birisi ansızın şöyle bir soru sorabilir. Niye yaşadığımızın ve niçin öldüğümüzün cevabını bilen var mı? Bir diğeri şöyle der. Benim bildiğim Roma farklıydı. İnsanlar nazik ve saygılıydılar. Herkes, herkesin değiştiğini bilmektedir. Birden kilisede bir defileye şahit oluruz. Rahip ve rahibe kıyafetleriyle ilgili bir defiledir bu. Kardinaller kilisenin resmi kıyafetlerini seçmektedir. Papa görünür, biri bağırır. Geri dön papa, kutsal babamız. Roma, hayallerin şehri. Kilise, hükümet ve sinema. Bunların hayal üretebilme gücü vardır. Kalabalıktan biri olmak için Roma'dan daha ideal bir yer yoktur. Roma kadar her seferinde yeniden yapılanabilen başka bir şehir olamaz. İşte size Fellini'nin gözünden Roma.

Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip şehir, kadim Roma. Düzen kurmayı, kanun yapmayı dünyaya öğreten şehir. Bu şehirde Tanrı ile ilgisi olmayan hiçbir taş yoktur herhalde. Kolezyum, Pantheon, Piazza Venezia, La Fontana di Trevi, aşk çeşmesi. Yedi tepesi bulunan Roma hakkında tarih filozofu Şahin Uçar bir yazısında şöyle der: "Bütün tarihçilerin ortak görüşüne göre insanlığın kaderini belirleyen üç şehir vardır. Roma, İstanbul ve Kudüs." Roma'da öyle bir imparatorluk kurulmuştur ki bu imparatorluğun kökeninde bir çoban köyünün, Roma'nın olduğuna ilk etapta inanmak çok zor gelir. Yanlış duymadınız. Kadim Roma bir çoban köyüydü. Tarihçiler ilk sahiplerini Albalılar olarak kaydediyor. Etrükslere karşı otlaklarını korumak için bu çoban köyüne gelir Albalılar. Fakat yenilirler. Etrüks İmparatorluğu Roma'yı imar eder. Yani bugünkü Roma'yı ortaya çıkaranlar Etrükslerdir. Bir süre sonra Romalılar Etrükslere kovup kendi devletlerini kurarlar ve cumhuriyeti ilan ederler. Milattan önce 450 yılında vatandaşlar arasında eşitliği sağlayan 12 levha kanunu kabul edilir. Önce İtalya yarımadasına, daha sonra Kartacalıları yenip Makedonya ve Yunanistan'ı da içine alan Doğu Akdeniz havzasına yerleşir Romalılar. Milattan önce 1. yüzyılda Anadolu'yu, Suriye, Filistin ve Mısır topraklarını ele geçiren Roma artık bir dünya devletidir. Şehirlerin anası unvanıyla bütün şehirlerin özendiği bir şehirdir artık Roma. Romalılar Roma'ya, İstanbul'a ve Kudüs'e hükmetmektedirler. İran yapımı Hazreti Meryem filminde, Kazancakis'in Günaha Son Çağrı romanında, Mel Gibson'ın Tutku, Hazreti İsa'nın Çilesi filminde Kudüs'ü yöneten Romalı askerleri ve Roma'nın her yerinde geçerli kanunları görebilirsiniz. Roma'dan Kudüs topraklarına kadar bütün topraklarda bir kilogram şeker bile alsanız vergisi Roma'ya gitmektedir. Tarih tekerrürden ibarettir. İbni Haldun'un Mukaddime isimli eserinde anlattığı medeniyetin serüveni yaşanır. Zenginleşen halk zevk ve sefahat düşkünlüğüne başlar. Hazıra daha dayanmaz. Roma bir süre sonra kurduğu imparatorluğu dörde bölmek zorunda kalır. Yaygınlaşan ahlaksızlık, iç mücadele, Hristiyanlığın doğuşu ve kavimler göçü Roma'da kurulan imparatorluğun sonunu hazırlar. Tarihler 476'yı gösterdiğinde Batı Roma İmparatorluğu yıkılır. Geriye Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethedip iktidarına son verdiği Doğu Roma İmparatorluğu kalır. Roma, ihtişamlı günlerini geride bırakmış, kaderine razı olmak zorunda kalmıştır. O saltanat dönemlerinde Roma, tarihi İpek yoluyla ta Çin'den kervanlarla mal taşınan bir şehirdir. Altın, gümüş gibi kıymetli madenler, demir ve tunçtan yapılan eşyayla zeytinyağı ve Akdeniz ürünleri dağıtırdı Roma. Karşılığında çeşitli kumaş, halı, inci, Hindistan cevizi, fil dişi, her türlü baharat, papağan, tavus kuşu, maymun, kaplan ve fil alırdı. Bugün Roma'yı

süsleyen tiyatrolar, şatolar, tapınaklar hep o imparatorluk şehri Roma'dan kalma eserlerdir. Bu yüzden Roma, toprağının her karışında tarihin yazıldığı bir şehirdir.

0: Trafiğin ortasında arabada sıkışan bir adam düşünün. Çıkamıyor arabadan. Bir duman yükseliyor aracın içinde. Ne pencereler açılıyor ne de kapılar. Adam çaresizce camları yumruklar. Yine çıkamaz dışarıya. Kamera trafiğin içinde gezinmektedir. Genci, yaşlısı, erkeği, kadını ilgiyle arabada sıkışan bu adama bakmaktadırlar. Kimse de bir hareket yoktur. Sadece izlerler soğuk bakışlarla. Adam sadece çaresiz değil, aynı zamanda mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Sebebini bilmez. Heyecanını yitirmiştir. Doktorlar kaplıca tedavisi önermiştir. Buhar banyosu ve kaplıca suyu iyi gelecektir. Rahatlarım umuduyla kabul etmiştir. Asırlarca dünyaya ferman salmış bir şehrin göbeğinde, kalabalıktan, trafikten, yoğun iş hayatından, insanların duygusuzluğundan yorulmuş ruhuna huzur aramaktadır. Psikologlar, fizik tedavi uzmanları, kardiyologlar, tıp dünyası somut bir gerekçe bulamaz bu iç sıkıntısına. Bir tıkanıklık vardır hayat damarlarında. Belki de sessizliği özlemektedir.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani e la faccia di

Roma'yı anlatırken yönetmen Federico Fellini'yi es geçme şansınız yoktur. 8,5, Tatlı Hayat, Satirikon, Aylaklar, Roma, Kabiria'nın Geceleri, Ruhların Giulietta'sı ve diğer filmlerinde Roma'ya dair birçok iz bulmamız mümkündür. Mutluluktan uzaktır yeni Roma'nın insanı. İmparatorluklar, krallıklar, cumhuriyetler kuran Roma, yorgun ve zayıf düşmüştür. Geçmişin ihtişamından başka tesellisi kalmamıştır. Haykırmak ister, eski Roma'yı özler kardinal. Hristiyanlığı baş tacı eden Roma'yı, kutsal Roma'yı. Doğrusu eski Roma'yı herkes özlemektedir. Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kuran muhteşem Roma'yı. Büyüyen Türk Devleti'nin İstanbul'u fethetmesinden sonra Avrupa'da filizlenen Rönesans, önce Roma'da başlamıştır. Fakat buna rağmen Roma, Paris'in, Londra'nın, Amsterdam'ın gerisinde kalmıştır. Yepyeni bir düzen kurulmaktadır dünyada. Coğrafi keşifler yepyeni ufuklar açmıştır Avrupalı tüccarlara. Zayıflayan ve Türkler karşısında yenilen Avrupa, geçmişinden güç alarak yeni arayışlara girer. Roma, muhteşem mazinin metinlerini yeniden gün yüzüne çıkarır. Virgilius, Sofokles, Platon, Domosten, Ciceron gibi üstadların eserleri ışığında yeniden güçlenme isteği doğar. Fransa sanatta, Almanya felsefede, İngiltere edebiyatta, Avusturya müzikte, İspanya'da resim ve edebiyatta ilerlemektedir. Machiavel, Hükümdarını yazar bu dönemde. Rafael, Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi sanat dehaları yetiştirir Roma. Fakat Montaigne, Ribolle, Pierre Losco gibi sanatçılar yetiştiren Paris'in arkasında kalır. Almanya'da Erasmus, Deliliğe Övgü yazmaktadır. Luther, Roma'nın dinini eleştiren bir akım başlatır. İspanya'da Cervantes, Don Quixote'u tarihin karşısına geçirmiştir. İngiltere'de Shakespeare, Fransa'da Balzac, insanlığın kitabını yeniden yazmaktadır. Kopernik, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemektedir. Roma'nın gotik dönemi bitmiş, barok ve rokoko dönemleri başlamıştır mimaride. Avrupa kendini yenilemektedir. Ne var ki Roma bu yarışta geride kalır. Yorgundur çünkü. İnsanlığa kanun yapmayı öğreten Roma'nın sokaklarında görkemli bir mazinin hüzünlü ayak sesleri dolaşmaktadır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne karşılaştığı zorluklara rağmen korkmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bu hareket millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır, bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkati çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğalgaz

0: attığı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için yarın İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliğe etkileri de görüşülecek. Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistlere alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine, yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerine hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul'da TRT ekranlarında sahibini bulacak. Almanya temsilcisi Freiburg'la İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Sayın Hayat Resim yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
2: Mola vakti.
3: Geldiniz mola vaktine. İşte programımız başladı. Yaklaşık 60 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız.
4: Hoş geldiniz programımıza. Evet, bugün şaşıracaksın ama Soruları ben soruyorum.

0: Sor. Kendime güveniyorum ben. Ha, kendime inanıyorum. Yani. Hayır, şaşırmadım.
1: Peki. Radura kelimesini hiç duydun mu?
0: Hayır.
1: Çok güveniyordun ama kendine. Tahmin et o zaman.
0: Yeni bulunmuş bir gezegen bence.
1: Değil.
0: Marka adı mı?
1: Değil.
0: Restoran zinciri?
1: Değil.
0: Gerçi marka olsa ben duyardım. Malum severim alışverişi bilirsin.
1: Alışverişi seviyorsun da acaba ne kadar dikkatlisin?
0: Çok dikkat ederim aldıklarımın kalitesine, niteliklerine.
1: Çok kendine güvenen Nilgün, bence etmiyor olabilirsin.
0: Ediyorum.
1: Hayır, etsen Radura'yı bilirdin.
0: Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Ben bile evet. Bazı şeyleri bilemeyebilirim.
1: Sen bile. Oysa tabii. Özgüven, bilgi, uzmanlık eşittir Nilgün Doruk. Değil mi?
0: Öyle, evet.
1: Ama senin bir alışveriş sever olduğunu hatırlatmamız gerekiyor dinleyicilerimize ve bir lezzet gurususun. Ne kadar zor söylenen bir şey. Guru.
0: Evet, tekerleme gibi gerçekten.
1: Ve bunu bilmemen çok şaşırtıcı.
0: Sürprizlerle dolu bir insanım ben. Her an herkesi şaşırtabilirim. Ama merak ettim şimdi. Senin bildiğin, benim bilmediğim bu radura ne olabilir diye. Neymiş?
1: Işınlanmakmış.
0: Işınlanmak mı? Ne alakası var ışınlanmakla alışverişin?
1: Bayağı ilgisi var.
0: Yani alışverişte seviye atladık da artık markete gitmeyip sipariş veriyoruz da alacaklarımız eve ışınlanarak mı gönderiliyor?
1: Bu da iyi bir düşünce ama öyle değil. Yiyecekleri ışınlayarak göndermiyorlar ama bizzat ışınlıyorlar.
0: Aa, severim ben ışıltılı, pırıltılı şeyleri.
1: Ama bu senin seveceğin altın, gümüş, mücevher ışıltısı değil Nilgün.
0: Şimdi iyice merak ettim. Işıltılı ama parlak değil. Neymiş gerçekten radura?
1: Gıdaların raf ömrünü uzatmak, zararlı mikroorganizmaları öldürmek ve böceklenmeyi önlemek amacıyla iyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak yapılan işleme radura, yani ışınlanma deniyormuş. Patates, soğan gibi gıdaların filizlenmesini, baharatların da böceklenip küflenmesini önlüyormuş.
0: Gıdalara radyasyon ışını mı veriliyormuş? Biz şimdi radyasyonlu baharatlar mı kullanıyoruz? Patates, soğan yiyoruz.
1: Yok yok, hayır. Bu uygulanan ışınlama işlemi gıdada radyasyon bırakmıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenli kabul ediliyor ve dünyada 40 ülkede uygulanıyor bu işlem.
0: Bizde var mı?
1: Evet, 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'de de uygulanıyor.
0: Zarar vermiyor dedin ama ben yine de bir şüphelendim Abdullah.
1: Zarar vermiyor ama özellikle baharatların tat ve kokusunda değişiklik yapabiliyor.
0: Daha ne olsun? Hele baharatlarda bu ışınlanmanın kullanılmasına çok şaşırdım. Biz diğer yiyecekleri dayansın diye baharatlarken baharatı ışınlayarak saklamak bana biraz tuhaf geldi.
1: Tuhaf da olsa gerçek bu ama ışınlanmamış baharatlar var, onu da bil.
0: Nasıl anlayacağım ışınlanmış mı ışınlanmamış mı?
1: Aldığın baharatın paketine bakacaksın.
0: Nasıl
1: raf
0: yani?
1: Ömrüne baktığın gibi baharatın paketinde de yeşil bir daire içine yerleştirilmiş yeşil yaprak ve çiçek olan işareti gördüğün zaman ha bu ışınlı baharat diyeceksin. Ya da başka hangi gıdayı aldıysan yine. Bir kez daha hatırlatayım.
0: Işınlı baharat
1: yeşil
0: diyeceğim.
1: Bir daire içine yerleştirilmiş yeşil yaprak ve çiçek olan işareti gördüğünde ne diyecekmişsin?
0: Ha, bu ışınlı baharat.
1: Tam olarak böyle yapacaksın.
0: Almam ben ışınlı baharat. Aslında yürümeyi sevsem dağ bayır dolaşır. Kendi baharatımı kendim toplarım da sevmiyorum işte.
1: Toplardın kesinlikle. Yani sevmiyorsun o daire. Ama hepsini değil tabii. Kimyon, nane, safran, kişniş, sumak, biberiye gibi baharatları toplardın. Karabiber, karanfil, tarçını nasıl bulacaktın?
0: Neden bulamayayım?
1: Çünkü bunlar ve daha birçok baharat Türkiye'de yok, yetişmiyor bunlar.
0: Hangi ülkede yetişiyorsa oraya gider toplardım.
1: Ya, paran çok olunca vizyonun da geniş oluyor ya. Gidiyorsun, alıyorsun tabii. Ben beklerdim gelmesini.
0: Beklerdim diyorsun.
1: Bir gemiyle, uçakla gönderecekler de ben tarçın tüketeceğim. Sen daha yürümeye üşenirken Çin'e, Hindistan'a, Endonezya'ya gidip baharat mı toplayacaktın diye bir soru sorar Feray.
0: Evet, haklısın. Gidemem, yorulurum ben.
1: İşte senin gibi...
0: Hindistan güzelmiş diyor Feray. Hindistan dedim.
1: Hindistan dedim. Hindistan'la Endonezya'yı birleştirince Endonezya oluyor. O zaman...
0: İkisini birden ama... söylemeyeyim dedin.
1: Evet
0: ya,
1: yani, beraber. Bir kere çıksın. Zaten yani. Feray'ın sorusuydu. Feray doğrusunu sorsun.
0: Ben gidemem.

0: Yorulurum dedim de sen de ben konuşamam yoruluyorum diyorsun galiba. Kısaca.
1: Senin gibi tembeller yüzünden tarih boyunca.
0: Sen kendi tembelliğine bak konuşamıyorsun.
1: Baharat yolu rotaları oluşmuş. Yani
0: neden tembeller yüzünden olsun canım?
1: Sen gitmiyorsun diye birileri gitmek durumunda çünkü.
0: Şimdi o devirlerde insanlar çalışkan bile olsa nasıl gidecekti ki? Uçak mı vardı gidip
1: Endonezya'da
0: Ankara
1: olaydı.
0: Biber toplayacaktı? Neydi Hindonezya? İnsan ömrü yetmez ki gidip gelmeye.
1: Yetmez tabii ki. Hem zaten yetse de sana bana sıradan insanlara toplatmazlardı bu
0: Neden?
1: baharatı. Neden mi?
0: Evet.
1: Eskiden baharat çok değerliydi çünkü. Hatta altından bile daha değerli olduğu zamanlar olmuş. Para yerine alışverişte kullanılırmış.
0: Şimdi bu söylediklerinden sonra konumuz anlaşıldı sanırım.
1: Elbette bugün baharatları konuşacağız.
0: Çok severim baharatın her türünü. Hayatın tadı, tuzu, kokusu. Kekik serpilmemiş bir pirzola düşünsene.
1: Düşünmedim, düşünemedim. Zengin olmadığım için pirzolayı değil de kekik serpilmiş başka gıdaları
0: İyice
1: düşünün.
0: abarttın sen de fakirliği yani.
1: Biliyorsun bu programın fakiri, mütevazısı, azla yetineni, azıcık kaşım, arsız başım diyeni kim? Benim. Bu nedenle de az solist, zengin, modacı, tarih uzmanı olan sen pirzolanı da yersin, üstüne kekik de
0: Yani tüm
1: serpersin.
0: bunların sahibim diye mütevazı değil miyim?
1: Ya mütevazısın ayrıca ya. Ama alçak gönüllülüğün
0: Çok
1: ötesinde ben
0: şükür.
1: mecburum. Sen gönlünden gelerek
0: Çok
1: mütevazı.
0: şükür, çok
1: Benim
0: şükür.
1: zaten
0: Hepsi var
1: mütevazı
0: bende.
1: olmamak olasılığım yok yani. Yok çünkü olmayınca.
0: Peki.
1: Şimdi tarih uzmanı şapkanı takmanı rica ediyorum.
0: Taktım.
1: Bize insanların baharatı nasıl keşfettiğini anlatacaksın. Merak ediyorum, hayal dünyada, senin hayal dünyanda acaba nasıl bir baharat öyküsü var?
0: Anlatayım hemen. Başlıyorum.
1: Buyurun çok merak ediyorum. Acaba neler yumurtlanacak? Neler ortaya
0: Şimdi
1: konulacak? Baharatın hangi türlerine nasıl ulaşmışız? Çok merak ediyorum.
0: bir cumartesi günü
1: Mutlaka bir
0: Bay Hönk
1: cumartesi günü.
0: erkenden ava gitmiş ve bir geyik avlayarak sevinçle mağarasına dönmüş. Eşi, hayatı, aşkısı Bayan Naoma'ya da aşkıyla tam şu geyiğin etinden bir kavurma yap da yiyelim demiş.
1: Aşkısı, aşkilatası, cumartesi günü işe giden Hönk.
0: Ava gidiyor, evet.
1: Bayan Naoma da tabii ki canımcığım tatlışkom aşkitom hemen yaparım mı demiş peki.
0: Tabii ki hayır. Mağarada otur otur içime afakanlar bastı. Her gün yemek yapmaktan kollarım şişti. Bugün sen bizi pikniğe götür. Bir güzel mangal yap. Hem çocuklar da biraz hava alır. Hazır okulları da tatilken demiş.
1: Demiş. İlk çağda oluyor bunlar.
0: Evet.
1: Okullar tatil. Mangal yapılıyor. Mangal olmasa evde yapılacak fırın var. Ateş icat edildi zaten o Allah'ın emri.
0: Evet.
1: Tencere keşfedildi anladığım kadarıyla. Tava da var.
0: Mangal için tencere olmasına
1: Hayır
0: gerek
1: bu
0: yok. Sen
1: evde
0: hiç mangal
1: olsa.
0: yakmadın
1: Evde olsa diyorum. Dışarıda mangal için diğer ürünlerin hepsi var.
0: Evet.
1: Kömürü yakıyorlar böyle
0: Var. Benim
1: değerlendiriyorlar.
0: tarihimde var.
1: Ha, ilginç bir hikaye gerçekten. Evet devam ediyorum.
0: Bay Hönk akşamüstü milli maç vardı ama diye itiraz edecek olmuş. Naoma gözlerini bir devirmiş. Bay Hönk gık demeden mangalı ve mangal kömürlerini balkondan
1: Ha,
0: getirmiş.
1: balkonda var evde. Mangalda var. Balkonda mangal ve kömürü de var. Ha,
0: Evet.
1: çok inovatif, çok ilginç, farklı bir anlatımın var tarih
0: Abdullah,
1: konusunda.
0: senin de hayal dünyan ne kadar zayıf. Peki senin için mangalı ve kömürünü çıkarttım hikayemden.
1: E ben zaten
0: Balkona
1: koymuştum. Dikkat
0: gitmedi.
1: edersen fırın koymuştum.
0: Yok, bizimkiler kesip parçalara ayırıp terbiye ettikleri geyik etlerini yanlarına alarak pikniğe gitmişler.
1: Adam daha geyiği yeni avlayıp geldi. Ne ara kestiler, parçaları ayırdılar, terbiye ettiler. Terbiye etmeyi nereden biliyorlar? Daha baharatı bulamadılar. Et terbiyesini nereden öğrendiler
0: Bak
1: anlamadım yine.
0: yine hayalime kısıtlamalar getiriyorsun
1: Çok
0: ya.
1: özür diliyorum. İnovatif tarihçi. Buyurun devam ediniz.
0: Şimdi ailecek dinozorlarına binip pikniğe gitmişler.
1: Sen Taş Devri çizgi filmini çok mu seyrettin acaba ya? Oradan mı
0: Hayır, onu
1: esinleniyorsun?
0: seyretsem taban olmayan, ayakla çalışan arabalarına binip gittiler derdim.
1: Ayakla çalışan derken?
0: Tabii ayaklarıyla
1: Ayakla
0: sürüyorlardı
1: çalışan. İnsan gücüyle demek istiyorsun.
0: ya. Hayır, ayaklarıyla. Piknik yerine varınca Bay Hönk ağaçtan ince dallar keserek şişler hazırlamış. İki taşı karşılıklı koymuş, ortasına ateşi yakmış. Odunlar köz olunca daldan şişleri közlerin üstüne gelecek şekilde

0: de iki taşın arasına dizmiş.
1: Allah. Ve dördüncü sayfaya gelinmiş. Bay Hönk demiş ki tarihin ilk şiş kebabını yapmış demiş. Ben bunu
0: Evet.
1: sen de mi diyorsun daha doğrusu?
0: Sen diyorsun.
1: Ben diyorum. Çünkü
0: Evet.
1: ben kağıdımı bulamadığım
0: Sen
1: için
0: ara
1: diyemiyorum.
0: dördüncü sayfa. Evet, etler pişince almış o daldan yapılma şişi küçük oğlana vermiş. Verirken dal kırılmış, et yere düşmüş. Tabii daha insanlar doğayı mahvetmediği için yerler yemyeşil otlarla doluymuş. Annesi yere düşen eti alıp üstüne yapışan otları temizlerken o da ne? Burnuna mis gibi bir koku gelmiş. Bu nedir derken merak etmiş, bir de tadına bakayım demiş. Sıcak ete yapışan ot öyle lezzetli, öyle güzel kokuyormuş ki hemen aynı ottan toplayıp diğer etlere de serpmiş.
1: Neymiş o ot?
0: Kekik.
1: Ne kadar ilginç.
0: Böylece kekiği keşfetmişler. Etlerini
1: Böyle
0: kekikli,
1: keşfedilmiş kekik.
0: böylece.
1: Tamam.
0: Etlerini kekikli kekikli yerken o sırada rüzgar esmiş.
1: Bakalım şimdi.
0: Ya dibine oturdukları ağaçtan küçük kara tohumlar yağmaya başlamış etlerinin üstüne. Fark etmeden onu da yemişler. Aman Allah'ım, bu nasıl güzel bir koku demişler. Tadı acı da gelse çok beğenmişler.
1: Peki bu defa neyi keşfedecekler?
0: Hapşırmayı.
1: Ne alakası var peki?
0: Karabibermiş çünkü yukarıdan düşen taneler. Karabiber hapşırtır ya, hem karabiberi hem hapşırmayı keşfetmişler.
1: Sonra?
0: Keşke Kayserili olsaydık, çemen otunu keşfeder. Bu geyiğin kalan etinden ne güzel pastırmalar yapardık. Kahvaltıda dinozor yumurtasının yanında yerdik demişler.
1: İlk çağda Kayseri'yi biliyorlar.
0: Tabii.
1: Her şey bildikleri gibi.
0: Zekiler onlar, çok zekiler.
1: Gerçekten de hayal dünyana maşallah diyorum. Ben bu kadar
0: Nazar
1: orijinal bir
0: etme ne
1: metin
0: olur.
1: yazamazdım. Yok edemem zaten. Mümkün değil yazamam. Mağara devrinden Kayseri'ye, geyik etinden pastırmaya pek çok yeri pek çok yere bağlayabildin.
0: Daha bekle, çay demlettirip karanfili keşfettirip
1: Bence bu kadarı
0: çaylarını
1: yeterli. Bu yaratıcı tarih anlatımı nedeniyle sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Sen de ne kadar gerçek bağımlısısın. Sanki gerçek hikayeyi anlatsam çok mu farklı olacaktı?
1: Gerçek hikayede kekik nasıl bulunmuş merak etmezdim herhalde ben ama yani farklı olurdu diye düşünüyorum. Böyle yok rüzgar esmiş de burnuna koku gelmiş de bilmem.
0: Ama bak, gerçekte de insanlar tesadüfler sonucu keşfetmiş. Merak edip tadına bakmış, deneme yanılma yoluyla kullanmayı öğrenmiştir. Baharat İşleri Yüksek Okulu'na gidip de baharatı keşfetmemişlerdir herhalde, değil
1: Mutlaka
0: mi?
1: evet. Baharat işleri yüksek okulda.
0: Önce çiğ çiğ tükettikleri otları, kökleri, tohumları ateşi bulduktan sonra kavurup tükettmişlerdir en fazla.
1: Ve tükettikçe de faydalarını görmüşler. Sadece yemekte değil, hastalıklarının, yaralarının tedavisinde de kullanmaya başlamışlar.
0: Daha sonra da bazı otların, köklerin, tohumların, kabukların yiyeceklerin bozulmasını geciktirdiğini keşfetmişlerdir. İşte bu ota, köke, yaprağa, kabuğa da baharat denmiş zamanla.
1: Ve adını koyduktan sonra ticareti başlamış. Bak yolu olmuştu baharat yolu.
0: Evet.
1: Önceleri değiş tokuş yapılmış. Çünkü bir kabilede olan ot başka kabilede yok.
0: Sen bana zerdeçal ver, zerdeçal ver.
1: Öyledir herhalde
0: Heh. Ben
1: zerdeçal.
0: sana kimyon vereyim. Dememişler herhalde. Demişler mi?
1: O zamandan adlarını mı koymuşlar baharatların? Özellikle de zerdeçal gibi zor
0: Kim
1: bir
0: bilir, kim
1: baharat.
0: bilir? İnsanlığın ilk zamanları hep bir muamma. Belki birbirlerinin burnuna otları tutup işaret diliyle sen onu bana ver, ben bunu sana vereyim diyorlardı. O zamanları kimse bilemez ki.
1: İşte o kimsenin bilemediği yıllarda tarih uzmanımız Nilgün Hanım istediği hikayeyi yazabiliyordu bu nedenle.
0: Sen
1: Rahat
0: şimdi
1: rahat.
0: bana benim tarih bilgimin hayal mahsulü olduğunu mu söylemek istiyorsun
1: Hayal
0: yani?
1: mahsulü değil, yaratıcı, rivayet temelli yalnız. Mesellere dayalı. Dikkat çekici, aynı zamanda tutarlık, gerçekçilik, doğruluk gibi temel ilkeleri dikkate almayan bir anlatımın var ama olsun. Yani tutarlı olması gerekmiyor.
0: Benim
1: Gerçi...
0: bilgilerim doğru. Örgülerim biraz hayal mahsulü olabilir. Yani doğru bilgiyi renkli ve fantastik anlatıyorum sadece.
1: Çünkü
0: Bilgi
1: sen
0: doğru,
1: bir tarih
0: anlatım biraz
1: nesiydin?
0: masalsı.
1: Sen neydin? Bir tarih gurususun.
0: Guru.
1: Peki normal anlatsan?
0: Anlatayım ama önce bir müzik arası verelim. Dinleyicilerimize de soralım bu arada. Onların da telefonlarını bekleyelim,
1: Sorularımız
0: mesajlarını.
1: şunlar olsun. Hangi baharatları severler? Yemeklerinde hangi baharatları kullanırlar? Ya da yemeklerinde baharat kullanırlar mı? Bulundukları ülkede bizde olmayan farklı baharatlar var mı? Mesela Almanya

Almanya'dan dinleyen dinleyicilerimiz olabilir, Hollanda'dan. Farklı bir baharat varsa onu anlatabilirler mi bize? WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatalım. Artı 90 507 458 85 89. Artı 90 507 458 85 89.

0: Müzik arasından önce bana baharatın tarihini hayal örgüsü katmadan doğrudan bilgi olarak anlatacağını söylemiştin. Ya
1: Evet.
0: çok merakla bekliyorum çünkü ben hayal ürünü olmayan bir tarihe çok hasret kaldım.
1: Peki, başlıyorum. Hazır mısın?
0: Tabii ki.
1: İnsanlığın var olduğu günden bu yana baharatlar da var olmuştur. Baharatlarla ilgili ilk kayıtlar
0: Evet, neden sen içine Gülgün Feyman girmiş gibi okumaya başladın?
1: Aman sen işin ciddi kısmı dedin ya, olmadı, yapamadı bile yani. Dur şimdi devam edeceğim. Baharatlarla ilgili ilk kayıtlar milattan önce 2600 yılına aittir. Antik Mısır'da bulunan yazıtlarda kimyon, kişniş ve tarçınla ilgili kayıtlar vardır. Mısırlılar baharatı sadece yemeklere katmak için değil, ölülerin mumyalanmasında da kullanmışlardır. Yine kayıtlara göre o tarihlerde bile zerdeçalın antiseptik özelliği biliniyormuş. Güzel mi şimdi bu tarih
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Gülen Bican. Saynır
1: anlatımı?
0: Kuruş'tan dinler gibiyim. Ya niye haber gibi okuyorsun ki sen?
1: Ama sen de senin gibi okumaya başladım
0: Ben
1: ya.
0: böyle mi okuyorum ya o
1: Evet,
0: kadar
1: sen
0: değil ya.
1: haberci kimliğine bürününce böyle okuyorsun. Hani dedin ya kendi tarzına.
0: Yok sen kendi tarzında.

0: Yok.
1: Okuyayım değil mi?
0: Yok.
1: Peki. Evet, devam ediyorum bak kendi tarzımda beğenmediğin için. Yoksa aynı şekilde okumaya
0: Bu
1: devam
0: çok sıkıcı ama niye öyle yani.
1: edebilirdin.
0: Teşekkür ediyorum Gürgün Feyman.
1: Rica
0: Ama niye
1: ederim.
0: Gündoruk'tan dinlemek istiyoruz biz? Buyurun.
1: Antik Hindistan'da baharatları sadece yemeklerine değil, aynı zamanda ruhlarına da serpmişler. Beden ve ruh sağlıkları için baharat kombinasyonları hazırlamışlar. Tütsüler yakıp meditasyonlar yapmışlar. O gelenekler hala yaşıyor. Hint dizisi izleseydin bilirdin tüm bunları.
0: Hint dizisi izleyince acaba neyi bilecektim? Yani niye izleyeceğim
1: Düğünden önce yapılan zerdeçallı töreni mesela.
0: dizisini? Ne yapıyorlar? Zerdeçal mı yiyorlar?
1: Hayır, zerdeçalı su ve yağla karıştırıp yüzlerine, vücutlarına sürüyorlar. Törene katılanlar sarı kıyafetler giyiyor, dans ediyor. Sonra da yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar türküsünü söylüyorlar.
0: Hintçe ve sen anlıyorsun.
1: Tabii.
0: Yüksek yüksek tepelere neyin ince versiyonunu anlıyorsun. Evet,
1: Anlarım ben.
0: tamam.
1: Sen de izleseydin sen de
0: Tamam.
1: anlardın. Şimdi bizim kına gecelerine
0: Onu
1: benziyor.
0: anladık. Yüksek yüksek tepelere ev
1: Onlar da
0: kurmasınlar.
1: benzeri bir şarkı söylüyorlardır diye hayal
0: Ha,
1: ettim
0: yine
1: canım
0: hayal ediyoruz
1: yani.
0: bir şey. Allah'ım.
1: İstersen o ciddi halime
0: Yok yok
1: dönebilirim.
0: hayır, teşekkür ederim. Niye zerdeçal? Yani ne gibi bir anlamı var zerdeçalın?
1: Zerdeçal hem ruhu hem bedeni arındırırmış onlara göre. Kötü ruhları kovarmış, bolluk bereket getirirmiş. Altın rengi ya zerdeçal, onda.
0: Ha yine altına bağladın konuyu. Altın rengi tamam.
1: O zaman ciddileşip antik
0: Yok
1: Çin kayıtlarına
0: ciddileşme de
1: geleyim.
0: normal anlat.
1: Çinliler baharatları daha çok tıpta kullanmış. O dönemlere ait farmakolojik metinlerde baharatların şifa amacıyla nasıl kullanıldığı detaylandırılmış. Bizim buralara gelirse Sümerler ve Akatlar dönemine ait çivi yazılı tabletlerde karanfil, kakule, zencefil ve safran gibi baharatlar kayda geçmiş. Baharat ticareti resmen başlamış. Ayrıca tapınaklarda, sunaklarda tanrılara adanır, koruyuş tılsım olarak taşınır ve koruyucu
0: Koruyuç
1: tılsımmış.
0: tılsım olmamıştı zaten evet.
1: Tabii evet, koruyucu tılsım olarak taşınır ve para birimi yerine kullanılırmış. Tabii ki baharata sadece zengin insanlar ulaşabiliyorlarmış.
0: Tabii ki. İnsanlığın kaderi hiç değişmez. Feray ile ben baharatsız yeriz. Nilgün'ün masasında baharatlar eksik
1: Ne
0: olmaz.
1: biliyorsun, belki de sevmiyorum ben baharatı.
0: Sevmiyorsan da işte sevmediğin için koymuyorsun. Paran olmadığı için değil. Yine zevk. Dikkat edersen ona bile bir alternatifim var. Belki de sevmiyorum. Öyle koymuyorum diyorsun.
1: Yani.
0: Bizim öyle bir olasılık yok. Bizde yok yani yok.
1: Sevsek
0: Çünkü
1: de istesek de
0: yok
1: koyalım.
0: koyamıyoruz.
1: Evet, peki.
0: Alamıyoruz. Zengin fakir ayrımını buradan bir kez daha vurgulayalım.
1: Yunan ve Roma uygarlıklarında baharat lüks ve statü göstergesiymiş. Roma İmparatorluğu'nda Hindistan'dan getirilen karabiberin kilosu altınla takas edilirmiş.
0: Aman vurgula
1: Tabii.
0: altınla. Tamam.
1: Baharatlar yemeklerde olduğu kadar parfümler, banyo yağları ve tıbbi merhemler için de kullanılırmış.
0: Bir de baharat yolu var. Programın başında da sıkça vurguladık bunu.
1: Onu da sen anlat.
0: Milattan önce 2. yüzyılda Çin hanedanlığı döneminde şekillenmeye başlamış. Haber spiker gibi
1: Ha,
0: okumuyorum.
1: peki.
0: Dikkat edersen hikaye gibi okuyorum.
1: Peki.
0: Sadece karayoluyla sınırlanmamış. Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Basra Körfezi gibi deniz yolları da dahil edilmiş baharat yoluna. Karadan, denizden baharat taşınmış doğudan batıya. Şiir gibi okuyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki İstanbul her devirde baharat yolunun hem kalbi hem de simgesi olmuş.
1: Bence hala simgesi. İstanbul'a gelen turistler ilk nereyi ziyaret eder?
0: İlk bence Ayasofya'yı.
1: Sonra?
0: Kapalı Çarşı'yı.
1: Sonra?
0: Ya illa Mısır Çarşısı'nı dedirteceksiniz değil mi? Mısır
1: Evet,
0: Çarşısı'nı.
1: işte o Mısır Çarşısı 16. yüzyıldan itibaren baharatın dağıtım merkezi olmuş.
0: Avrupalılar baharatla Haçlı saldırıları sayesinde tanışıyor.
1: Haçlı seferleri olmasa adamlar hep tatsız, tutsuz, lezzetsiz yemeklere mahkum kalacaklardı. Hatırla, kahve bizden geçti, şeker bizden geçti, baharat bizden geçti ve bence hala bazı Avrupa mutfaklarındaki yemekler tatsız,
0: Geçememiş
1: tutsuz.
0: hala
1: Yok,
0: diyorsun.
1: evet.
0: Geçince onlarınki de tatlanacak. Ya da bizim damak tadımıza uymuyor o yemekler. Yani bu Haçlı saldırılarına giden askerler tabii ki dönerken yanlarında karabiber, yeni bahar, zencefil, karanfil, tarçın ve başka baharatları götürüyor. Yani onlar katamıyor. Yani tatları bize uymuyor.

0: Aa, düşünsene, oğlun Haçlı seferine gitmiş, yanında çok güzel kokan tohumlar, kabuklar getirmiş. Ne dersin o çocuğa?
1: Teşekkür edersin. Ne diyeceksin ki?
0: Bu kadar güzel lezzetleri ekip biçen, üreten insanlarla niye savaşıyorsunuz? A benim akılsız oğullarım dersin.
1: Ama dememişler. Günümüzde bile savaşlar olduğuna göre insanların o bilince gelmesi epey zaman alacak gibi görünüyor. Bir ton yani zerdeçal yemeleri gerekiyor burada anladığım kadarıyla. Ve her zaman olduğu gibi Avrupa'da da baharatlar zengin ve asillerin sofralarını tatlandırıyor. Yani senin gündemin bu. Baharat kullanımı bir saygınlık ve statü göstergesi oluyor.
0: Demek ki o zamanlarda da yaşasaydım benim için bir şey değişmeyecekti.
1: Tabii ki sen saygın ve statü sahibi olacaktın, biz de avam
0: Ay
1: tabakasının bir parçası.
0: estağfurullah.
1: Bazı kaynaklara göre 14. yüzyıl İngiltere'sinde ortalama bir işçinin yıllık kazancı bir küçük keselik muskat almaya ancak yetiyormuş.
0: Ve sonra Avrupalılar diyor ki biz bu baharatların kaynağına ulaşalım, Osmanlı'yı ve Arapları devreden çıkaralım. Böylece 15. yüzyılda keşifler çağı başlıyor. Açılıyorlar denize ve Hindistan'a gitmeye çabalıyorlar. Bu seferler sırasında Kristof Kolomb Karayipler Adası'nı buluyor, diğer keşiflerde başka kara parçalarını.
1: Kaşifler buluyor ama. Değil mi keşifler sırasında?
0: Tabii,
1: Keşifler
0: evet.
1: bulmuyor.
0: Doğru söylüyorsun. Diğer kaşiflerde başka kara parçalarını. 1498'e doğru rotayı bulup Hindistan'a ulaşan ilk denizci Vasco da Gama oluyor. Böylece baharat ticaretinde dengeler bozuluyor. Osmanlı ve Araplar büyük kayıplara uğruyorlar.
1: Ama kendileri de güç savaşına giriyorlar. Endonezya'daki baharatların ana kaynağı baharat adalarını kontrollerinin altına alabilmek için birbirleriyle savaşıyorlar. Özellikle Hollanda ve İngiltere. Doğu Hindistan şirketleri aracılığıyla bölgeye hakim olmaya çalışıyor Hollanda ve İngiltere.
0: Evet, bu kadar bilgiden sonra baharatlarla ilgili efsaneler, yalanlar, hikayeler var. Biraz da onlardan söz edelim. Çocukken okuduğun masalları hatırla.
1: Birçok masal Orta Doğu'da geçerdi tabii. Yani onun
0: Evet.
1: için baharata bağlamam gerektiği için söylüyorum.
0: Söylüyorsun. O masallarda Bağdat vardı, kervanlar vardı, kervanları soyan haramiler vardı. Bak şimdi düşününce o kervanlarla taşınan malların belki de büyük kısmı baharattı.
1: Tabii bu kadar anlattık, altın değerinde deyince olabilir yani.
0: Baharat kelimesi insanda bir doğu rüzgarı, bir masal

0: öyle pahalıymış ki baharatlarla ilgili de birçok masal, efsane, yalan uydurulmuş.
1: Mesela
0: Antik Yunan tarihçisi Herodot'a göre tarçın dev kuşların yaptığı yuvalardan elde ediliyordu. Bu kuşlar tarçın dallarını toplayıp ulaşılması imkansız kayalıklara yuva yapıyordu. İnsanlar bu yuvalara büyük et parçaları bırakıyordu. Kuşlar eti alıp yuvaya taşıyınca yuva çöküyordu haliyle. Böylece tarçın aşağı düşüyordu.
1: İnsanlar da bu yalana
0: Tabii ki
1: inanıyordu.
0: inanırlar. Sen şimdiki zaman gibi düşünüp televizyondan, internetten bakıp dünyanın dört bir yanının bilindiğini
1: Bak
0: sanıyorsun.
1: burada yazıyor diyemiyorlardı, öyle mi? Tamam.
0: Diyemiyorlar. Ama o çağların insanlarını düşünsene. Belki de köylerinden ötesini bilmiyorlar.
1: Ve baharat da ta uzaklardan, dünyanın öbür ucundan geliyor.
0: Orta Çağ Avrupa haritalarında Hindistan ve Doğu bölgeleri bilinmeyen yerler olarak işaretlenip ejderhalar, dev yaratıklar, tek gözlü insanlarla dolu gösterilirmiş.
1: Bu yalanları kesinlikle tüccarlar uydurmuş.
0: Gerçekten de çoğunu tüccarlar uydurmuş. Doğru söylüyorsun. Baharatların çok zor elde edildiğine ve bu yüzden çok pahalı olduğuna insanları inandırmak için.
1: Bak yine bir uydurma hikaye. Orta Çağ
0: Aa, bak sen de bana
1: Avrupa'sında anlatılır. Evet, ama senden esinlenmem gerekiyor. Hocamsın bu konuda.
0: benzedin. Anlat hadi.
1: Orta Çağ
0: Estağfurullah.
1: Avrupa'sında, Orta Çağ Avrupa'sında anlatılıyor bu. Karabiber ağaçlarını zehirli yılanlar koruyormuş güya. Tüccarlar karabiber toplamak için ormanı ateşe veriyormuş ki yılanlar kaçsın da karabiberleri toplayalım diye. Yılanlar kaçar, ateşin isi yüzünden de karabiberler kara olurmuş. Safranla ilgili de bir efsane var ayrıca. Efsaneye göre Pers topraklarında bir gün güneş yeryüzüne biraz fazla bakmış. Bakmış, bakmış ve sonunda ağlamış. İşte o altın renkli gözyaşları toprağa düşünce safran olmuş.
0: Onun için pahalı demek ki.
1: Altın olduğu için.
0: Safran günümüzde de çok değerli bir baharat. 1 kilo safran için 150 bin çiçek gerekiyor. Ve her çiçekte yalnızca 3 ince tel işe yarıyor.
1: Kleopatra Nil kıyısındaki sarayında safranlı süt banyosu yaparmış acaba neden?
0: Cildi güzelleşsin diye.
1: Ayrıca güzel kokmak için yaparmış safranlı banyoyu. Savaşçılar savaşa gitmeden önce safranlı içecek içerlermiş. Çünkü safran cesaret verip, kalbi güçlendirip, ruhu ısıtırmış. Onlar böyle düşünüyor.
0: Güzel kokmak için dedin de acaba vücudu da sararıyor muydu ki?
1: Güzelleşiyordu. Sen öyle dedin ya.
0: Peki. Fena diyor ki safranlı pilav mı oluyor? İşte onun için sordum. O da beyaz tenli ya.
1: Altın rengine bürünüyordu. Evet. Varaklı
0: Diyorsun.
1: Kleopatra.
0: Aztek efsanesine göre bir prensesle bir savaşçı birbirine aşık olur. Ama bu aşk yasaktır. Kaçarlar, yakalanırlar ve tanrılar onları öldürmez. Bir orkide çiçeğine dönüştürür. İşte o orkide bizim bildiğimiz vanilya olur. Bu yüzden vanilya yüzyıllar boyunca aşkın, tutkunun ve sadakatin sembolü olmuş. Avrupa'da ilk zamanlar sadece kralların, kraliçelerin masasında varmış. Çünkü bu koku sıradan insanların kokusu olamazmış. Şimdi de balık yaptığımız tavada evdeki kokuyu almak için gizli kahramanlık yapıyor vanilya.
1: Gizli kahraman.
0: Evet.
1: Arap masallarında denirmiş ki cennetin kapısı açıldığında ilk duyulan koku kakule olur. Hint saraylarında kraliçeler nefesi güzel koksun diye kakule çiğnermiş. Osmanlı'da padişah şerbetlerinin içine bir tutam kakule atılırmış. Kakule sadece tad için değil, ruh ferahlığı için de kullanılırmış.
0: Orta Çağ Avrupa'sında veba kol gezerken insanlar boyunlarına küçük muskat torbaları asarmış. Kendilerini büyüden, hastalıktan, kötü ruhtan koruması için. Bir muskat tanesine bir koyun alınabiliyormuş o devirlerde.
1: Çin'de karanfil tanrılara giden duaların kokusu sayılırmış. Han hanedanında saraya girecek herkes ağzına bir karanfil alırmış ki imparatora kötü nefesle konuşmasın. Çünkü imparatora doğru konuşurken nefesin güzel kokması saygının gereğiymiş. Karanfil o kadar kıymetliymiş ki sırf bu küçük tomurcuklar için okyanus geçirip adalar işgal edilip insanlar sürgüne gönderilirmiş.
0: Arap efsanelerinde zencefil, tutkuyu ateşleyen tanrısal kök olarak kabul edilir, sevdiğine zencefilli içe

0: gelecek yapan kişinin aşkı sonsuz olacağına inanılırmış. Kişinin
1: Sevgi.
0: aşkının
1: Sonsuz.
0: sonsuz olacağına inanılırmış.
1: Zencefili çiçek yapan.
0: Evet.
1: Zencefilden çiçek yapıyor. Sarımsağın Avrupa ve Anadolu'da vampirleri, kötü ruhları ve hastalıkları kaçırdığına daha doğrusu inanılıyor. Kapıları asılıyor, beşiklerin yanına konuluyor. Her zaman sarımsak kötü ruhlar kaçsın diye.
0: Sarımsağı gelin etmişler, 40 yıl kokusu çıkmamış diye bir atasözümüz var. O geldi aklıma. Niyeyse, ne alakaysa. Baharatlar halk inanışlarında da önemli bir yer tutmuş. Mesela antik toplumlarda tarçın, karanfil, sandal ağacı yakıldığında görünmeyen alemlerle bağ kurulduğuna, kötü ruhların uzaklaştığına, geleceğin sezildiğine inanırlarmış. Bu yüzden tapınaklarda ve gizli toplantılarda kullanılırmış. Tarçın, karanfil, sandal ağacı parfüm şişelerinde de hayat buluyor artık ve unutulmaz kokulara.
1: Unutulmaz
0: Evet,
1: orası
0: severim çünkü ben, severim.
1: Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda karanfil, çörek otu, kimyon, defne yaprağı kıyafetin içine dikilir. Boyuna asılırmış ki hala devam ediyor bu gelenek. Güzel koksun diye, güzel görünsün diye. Amaç büyüden, hastalıktan, nazardan korumak aslında. Karanfilden ben şey gördüm, kolye mesela. Böyle tek tek takmışlar. Böyle kolye yapmışlar. Çok güzel kokuyor. Ama aslanı nazardan korunmak içinmiş. Ben güzel koksun diye
0: Ben
1: düşünmüştüm.
0: de kışın paltoları, mantoları, kürkleri kaldırırken ceplerine koyarım ki güve yemesin
1: Büyüye karşı değil
0: diye.
1: diyorsun.
0: Büyüye
1: Güveye
0: karşı,
1: karşı.
0: güveye karşı. Bazı saray entrikalarında güçlü kokulu baharatlar zehirli maddelerin kokusunu bastırmak için kullanılırmış.
1: Baharat torbalarının içine gizli mektuplar, zehir ve semboller saklanırmış. Koku aromayı zorlaştırdığı için bu yol tercih edilmiş. Neyi aromayı zorlaştırıyor acaba?
0: Aroma.
1: Koku aromayı zorlaştırırsa ne olacak ki? Niye gizli mektuplarını
0: Aramayı.
1: aramayı niye ara? Neyi arıyoruz? Gizli mektupları mı?
0: Evet.
1: Aa. Gizli zaten mektup aranmaz ki. Bilmiyoruz çünkü.
0: Olur mu? İşte arıyorsun ya, koktuğu için bulamıyorsun işte o gizli mektupta ne var.
1: Vazgeçiyorsun.
0: Vazgeçiyorsun. Ha
1: Evet.
0: işte
1: Tamam.
0: doğru kelimeyi
1: Anladım.
0: kendin buldun yine.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi gelelim baharatlar nasıl
1: Bir müzik arası
0: yetişiyormuş.
1: verelim.
0: Verelim
1: Bir
0: hadi.
1: yani
0: Ben
1: çünkü
0: ne bileyim, kaptırdım kendimi. Çok
1: kaptırdım.
0: sevdim bu baharatları.

0: Yıllardır dinlerim Tarkan'ın bu şarkısını ama hiç baharatla bağlantısını düşünmemiştim. Acı biber.
1: Sürerim diyor. Değil mi? Evet.
0: Bir de buradan hemen soracağım sana. Ya bu baharat kelimesi nereden çıkmış acaba?
1: Arapçada bahar koku anlamında kullanılıyormuş. Baharat da kokular demekmiş. Yani bize Arapçadan geçmiş.
0: Ben şöyle biliyorum. Hindistan'ın yerel dildeki adı baharat. India dış dünyanın verdiği isim yani. Hindistan ifadesini Hindistan dışında kullanıyorlar. Antik metinlerde bile baharat olarak geçiyor. Çok eski zamanlarda baharat da Hindistan'dan geldiğine göre belki de Hindistan'ın yerel adından geçmiştir dilimize. Ya
1: Şimdi
0: bahardan değil de.
1: BH olarak diye sen onun için baharat diye okudun. Belki de baharat nereden biliyoruz?
0: Ha belki de arası da o zaman kesinlikle oradan geçer derdik ama asıl ben karanfile neden karanfil denmiş onu da çok merak ediyorum. Çünkü çocukken bildiğimiz karanfil çiçeğinin tohumu sanırdım karanfil ama değilmiş. Yani o karanfille yani kullandığımız baharat karanfille karanfil çiçeğinin hiçbir bağlantısı yok.
1: Karanful kelimesi ilk olarak Kutat Kubilik'de yazılı
0: Ha
1: kayıtlara
0: bayağı öz
1: geçmiş.
0: Türkçe.
1: Tabii, 1070'li yıllarda sözlü olarak kullanılıyordur muhtemelen. Hint adalarından gelen bu baharata Arapçada karanful denmiş. Bu Arapça sözcük de Hintçeden alıntıymış. Bizim çiçek karanfile gelince kokusu karanfile benzediği için karanfil denmiş. Yani asıl karanfil adının sahibi baharat olan karanfil.
0: Ha, sonradan çiçek olan karanfil kokusu benzediği için karanfil diyoruz.
1: Evet.
0: Aslında başka ad verebilirdik ona.
1: Verebilirdik ama yakışmış bence. Karanfil
0: Karanfil.
1: olarak kalsın,
0: Tamam.
1: değiştirmeyelim.
0: Tamam, eş sesli sözcük.
1: Peki.
0: Karanfil ağaçta yetişiyormuş asıl. Doğru mu? 10 metreye kadar uzayabilen çiçeklerinin tomurcuk haline karanfil diyoruz.
1: Doğru. Bilmiyor
0: Tamam,
1: muydun?
0: bilmiyordum.
1: Ben
0: İlginç geldi bana.
1: biliyordum.
0: Ben hep söylüyor mu karanfil diye ben çiçeği biliyorum ama karanfilin de onun içinden çıktığını düşünüyordum küçükken. Bu da ilginç. İnsanların bir ağacın çiçeklerini daha açamadan toplayıp kurutup baharat olarak kullanmayı akıl etmesi çok ilginç değil mi? 10 metreye kadar uzayabilen bir
1: Şimdi
0: ağacın.
1: sen Bay Hönklü bir tarih mi istiyorsun? Anlatayım mı nasıl fark etmişler?
0: İstemem. Bugün Bay Hönklü tarihi yeterince dinledik. Ben yeterli diyorum.
1: Peki.
0: Çok yaratıcı, çok inovatif özellikle bu ifadeyi kullanıyorum ama karanfilin ağaçta yetiştiğini öğrendikten sonra bence diğer baharatlara bakalım ve Bay Hönk ile biraz vedalaşalım.
1: Peki. Kimyon, kişniş, rezene, hardal, çörek otu, susam, anason. Otsu bitkilerin tohumundan elde ediliyorlarmış. Mahlep de tohum ama o mahlep kirazı denilen bir ağacın meyvelerinin çekirdeğinin içinden elde ediliyormuş.
0: Bir de otsu bitkilerin yaprağından elde edilenler var. Bunlar nane, maydanoz, dereotu, fesleğen ve kekik.
1: Defne yaprağı ise defne ağacının yaprakları zaten biliyorsun.
0: Tarçınsa tarçın ağacının dış kabuğunun soyulup iç kabuğunun soyulmasından... Ha bir de iç kabuğunun da soyulmasından elde
1: Tabii.
0: ediliyormuş. Bu soyulan kabuklar kurudukça yuvarlanıyormuş.
1: Safranı anlatmıştık. O da çiçekten. Hatta çiçeğin içindeki üç telden elde ediliyordu.
0: Zencefil, zerdeçal, havlıcan, otsu bitkilerin yumrularından elde ediliyor. Yani patates gibi.
1: Evet. Karabiber de bir meyveymiş aslında. Ağaçlara sarılan odunsu sarmaşık türevi bir bitkinin meyveleriymiş. Beyazı ve kırmızısı da var artık.
0: Meyveler henüz tam olgunlaşmamış, yeşilken toplanıyor, güneşte kurutuluyor, kuruyunca buruşup siyaha dönüyor. Bizim bildiğimiz karabiber oluyor.
1: Kırmızısı meyvenin tam olgunlaşıp kırmızıya dönünce toplanarak elde ediliyormuş. Tam olgunlaşmış kırmızı meyveler toplanıp suda bekletilip kabuğu soyularak da beyaz biber elde ediliyormuş.
0: Bir de yeni bahar var. Yeni bahar da meyveymiş. İnsanlar yeni baharı karışım zanneder ama değilmiş. Yeni bahar ağacının meyvesi tam olgunlaşmadan toplanıp kurutulup öğütülüyormuş ve yeni bahar çıkıyormuş ortaya.
1: Sanatta da kullanmışlar baharatları biliyorsun.
0: Resimde kullanmışlar. Orta Çağ ve Rönesans'ta bazı baharatlar boya olarak kullanılmış. Örneğin zerdeçal. Altın sarısı ton vermiş. Hindistan minyatürlerinde el yazmalarında kullanılmış. Senin çok sevdiğin safran. En pahalı boyalardan biri. Neden sevdiğin belli oldu.
1: Evet.
0: Kralların, azizlerin giysileri safranla boyanırmış. Ki Kleopatra banyosunu yapıyordu.
1: Ya. Kırmızı biber var bir de, kök boyası karışımları var. Toprak tonları kızıllar elde edilirmiş. Tekstil ve kumaş sanatında baharatlar yine orada da kullanılmışlar. Safran, altın sarısı, tarçın sıcak kahverengi, ceviz kabuğu artı karanfil koyu tonlar, Hint saray kumaşlarının kokusu bile baharatlıymış.
0: Heykel ve seramikte de kullanılıyor. Antik Mısır ve Mezopotamya'da bazı killerin içine öğütülmüş tarçın, mür ve günlük reçine karıştırılıyor. Amaç heykel sadece görünmesin, aynı zamanda koksun, güzel koksun.
1: Osmanlı'da da baharat estetiğini görüyoruz. Osmanlı saraylarında divan odaları tütsülenirdi. Padişah kaftanları baharatlı yağlarla kokutulurdu. Minyatürlerde baharat çuvalları bir zenginlik simgesi olarak çizilirdi.
0: Nilgün, eskiden müzik sadece işitilen bir şey değilmiş, aynı zamanda koklanan bir şeymiş. Osmanlı, İran, Hindistan ve Arabistan saraylarında konser sırasında tarçın, karanfil, öd ağacı, safran ve misk yakılırmış. Müzik yükselirken ortam baharat kokmaya başlıyor. Dinleyici sadece kulağıyla değil, tüm bedeniyle dinliyor. Bu da çok duyulu sanat olarak adlandırılıyor.
1: Bir de Hint klasik müziği var. Her makam için özel tütsü. Raga için özel tütsü. Raga da makam, duygu, ruh hali demek ya. Sabah ragası sandal artı kakule, gece ragası öd ağacı artı karanfil, müzik zamanı kokuyla mühürlenirmiş Hint klasik müziğinde.
0: Antik Yunan tapınak tiyatrolarında sahne öncesinde mür, günlük ve tarçın yakılırmış. Amaç sahne kutsal hale gelsin.
1: Diye.
0: Roma tiyatrosunda da imparatorluk gösterilerinde sahne arkasında baharatlı yağlar kullanılıyor. Kasları gevşet diye düşünülüyor. Oyuncuların sesini açıyor ve seyirci etkileniyor.
1: Dini sanatta da görüyoruz baharatı. Tapınaklarda Mısır, Sümer, Babil, Kudüs, Mekke, günlük, mür, tarçın, safran, kakule. Tanrı'ya giden en kısa yolun koku olduğuna inanılırmış. Ve İslam dünyasına geliyoruz. Camilerde de var, görüyoruz oralarda da. Öd ağacı, amber, misk, safranla kokutulurdu. Hac dönüşü getirilen en değerli hediyeler baharat ve tütsüydü.
0: Peki baharat bağımlılık yapar mı?
1: Bir kere baharatlar çok güzel kokuyor. Yemeklere müthiş lezzet veriyor. Tarçınsız elmalı keki düşünsene ya da karabibersiz çorbayı.
0: Bazı kültürlerde eskiden baharatsız yemekleri insanlara ceza olarak verirlermiş. Lezzetsiz yani.
1: Yokluğu ceza sayılıyorsa çok fazla varlığı acaba ne yapar diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Kendim sordum, kendim yanıtlayayım. Baharat bağımlılık yapıyor.
1: Gerçekten de baharatların bazıları bağımlılık yapıyormuş. Koku beyne en çabuk ulaşan uyaran olduğundan, tat da çok hızlı ulaştığından beyni hemen etkiliyormuş.
0: En çok bağımlılık yapma potansiyeli olan baharatlar beynimize ne yapıyor? Bunu anlatalım. Acı biberle başlayalım. Acı beyin tarafından tehlike olarak algılanıyor. Beyin hemen endorfin salgılıyor. Bu da rahatlama, keyif ve mutluluk veriyor.

0: Sonra beyin şunu istiyor: bir daha. Bu mekanizma spor bağımlılığıyla aynı sistem. Yani acıyı istiyorsun, rahatlıyorsun, keyif alıyorsun ve mutluluk veriyor ve bir daha diye de
1: Sen sever
0: istiyorsun.
1: misin acıyı?
0: Severim acıyı.
1: Peki böyle bol acı döktüğünde biraz daha, biraz daha
0: Demem.
1: demezsin.
0: Demem.
1: Yani makul
0: Bağımlı değilim.
1: miktarda.
0: Acı seven bir bağımlı olmayanım.
1: Heh, peki. Karabiber ve zencefil sinirleri uyarıyormuş. Beyni hafif şoka sokup zindelik veriyormuş. Beyin bu uyanıklık hissini özlermiş. Bak, karabiber ve zencefil de bağımlılık yaratabiliyormuş.
0: Tarçın kan şekerini dengeliyor. Bu da huzur hissi veriyor. Beyin de huzuru ve dengeyi seviyor.
1: Tabii şeker hastalarının birden yükseldiğinde tarçını hemen şekeri
0: Tarçın hastaları oldum diyor.
1: tarçın hastalığı. Tarçın yemek için aslında o şeker hastalığı. Karanfil doğal uyuşturma etkisine sahip olduğu için sinir uçlarını yatıştırıyor. Beyin de oh deyip rahatlıyor.
0: Bu bağımlılıklar zararlı değil elbette. Çünkü hiçbiri kimyasal değil. Davranışsal ve duyusal bağımlılık bu. Kahve bağımlılığı, çikolata bağımlılığı ya da spor alışkanlığı gibi.
1: Ama yine de her şeyde denge önemli. Çok abartmamak gerekiyor herhalde baharatı da, değil mi?
0: Evet elbette, yani hiçbir şeye abartmamak gerekiyor. Baharatı da dediğin gibi, yani bir acı biberli yemek yedikten sonra bir daha acı biberli diye böyle bana gereksiz geldi.
1: Bence de
0: Yani.
1: yani ben de severim ama dozunda. Yani çok mesela acı bir şeyin içine tekrar böyle bolca karabiberi ya da toz biberi, pul biberi doldurma.
0: Bir soru daha soracağım sana.
1: Sor.
0: Karabiber niye hapşırtıyor bize?
1: O da beyinle ilgili. Karabiberdeki piperin maddesi neden oluyor hapşırmaya. Burnumuzdaki sinir uçlarına çarpan acı ve keskin kokulu bu toz zerrecikleri hemen beyinde alarm zillerini çaldırıyor. Tehlike var diyor. Ve hemen buruna bunu dışarı at emri veriyor. Emri alınca da hapşırıyoruz.
0: Eskiden bazı kültürlerde bayılan kişiye karabiber koklatılırmış. Ruh geri çağırıyor sanılırmış.
1: Ben soğan koklatıldığını biliyorum da karabiber koklatıldığını bilmiyorum.
0: Ya,
1: Kuru soğan
0: ya da
1: koklatıldığını.
0: kolonya olur mesela, limon
1: Hı,
0: olur.
1: evet.
0: Yani ruhu geri çağırma inancına bağlıymış bu. Aslında sinir sistemini şokla uyandırıyorlarmış.
1: Enteresan.
0: Ya bunu
1: Evet.
0: kullanıyorlarmış. Demek ki
1: Evet.
0: baharat pek çok yolla kullanılmış. Bu arada baharat dedik, bayağı süreyi de tükettik.
1: Gerçekten
0: Yani
1: nasıl geçti zaman anlamadım.
0: acı ekşi olmadı ama, değil mi? Tatlı
1: Yok,
0: oldu.
1: çok güzel oldu.
0: Tarçınlı bir programdı.
1: Bugün kelimelerimizle biraz tarçın serpmeye çalıştık dinleyicilerimizin hayatına. Kahkahalarla pul biber ektik. Sohbetimize de bolca karabiber kattık. Umarız güzel bir tat bırakmışızdır dinleyicilerimizin damağında diyelim. Ve ben programı noktalamadan önce bir şey sormak istiyorum sana. Senin en sevdiğin baharat hangisi?
0: Tarçın.
1: Tarçın.
0: Onun dışında nane. Naneyi çok severim.
1: Güzel. Evet, ben bak sen söyleyince aklıma
0: Naneyi çok
1: geldi.
0: severim. Kuru
1: Ben
0: naneyi
1: de
0: de severim.
1: evet,
0: Ya,
1: özellikle çocuklarda değil mi?
0: salatada da. Naneyi çok severim.
1: Salatada. Ben
0: Evet.
1: salataya çok
0: Havucun
1: kullanmam
0: üstüne falan çok güzel oluyor.
1: ama. Güzel.
0: Yakışıyor.
1: Ben
0: Öyle de yakışır.
1: yakışır, yakışır. Özellikle tatlılarda tarçın, senin de dediğin gibi. Evet, geldik yine bugün de programımızın sonuna. Yayınımızı sevgili Ali Şahin ulaştırdı dinleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ellerine
0: Elbette
1: sağlık diyoruz.
0: Feray Uz hazırladı. O çalıştı, çabaladı, öğrendi ve bize de bunları yazıp gönderdi.
1: Evet, ne de güzel yazmış. Emeğine
0: Çok teşekkür
1: sağlık. Arada
0: ederiz.
1: biz bazen kelimelerini değiştiriyoruz. Çok anlamsız şeyler
0: Tabii
1: ekliyoruz ama.
0: olsun, o da renk katıyor.
1: O da
0: O da işin karabiberi,
1: renk. Evet.
0: tuzu,
1: Tuzu, baharat olmazsa
0: baharatı.
1: olmazı diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Feray'a. Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Haftaya aynı gün ve saatte yine buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatı fikirde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Ota hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan'ın otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikerimiz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyo konuğumuz olacak. İkinci bölümde ise siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuz olacak. Dış siyasette, dış dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız.
1: Bugün ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü, ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda örselendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılacağı toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, ittifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayinin güçlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor. NATO kararı Alman Patriot sistemi Türkiye'ye gönderilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini ve sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Türkiye'yi örnek gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin halihazırda bölgede bulunan gerekli kabiliyetlere ve savunma sanayine sahip önemli örnek müttefik olduğunu belirterek, keşke Türkiye'yi örnek müttefik ülke olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar, dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 26 gemi geçti açıklamasını yaptı. İran Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasını kınıyoruz açıklamasını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Emirliği'ndeki Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız

0: hava araçlarıyla hedef alınmasını kınadığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'den İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerinin derhal bırakılması, serbest bırakılması çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosu aktivistlerinin haklarının garanti altına alınması ve keyfi olarak gözaltına alınanların tamamının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İtalya, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'den uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. Son haberimiz Rusya'dan. Rusya, Çin'le enerjide önemli bir şey üzerinde uzlaştık açıklamasını yaptı. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugünkü görüşmelerinde enerji projelerinin de ele alındığını belirterek çok önemli bir şey üzerinde anlaştık dedi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. 19 Mayıs'ın hemen ardından gelen bir grup toplantısı olduğu için gençlerle ilgili çok şey söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii hareketle ilgili de önemli açıklamaları oldu. Grup toplantısını yapılan açıklamaları konuşmayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Cumhurbaşkanı bu hafta oldukça yoğun, bayram öncesi yoğun bir programı vardı. Pazartesi kabineyi topladı. Dün parti genel merkezinde MKYK vardı. Bugün milletvekillerine seslendi. Bu haftayı böyle tamamladı. Devamında da tabii programları vardır. Grup toplantısında hem parti içine mesajlar verdi Cumhurbaşkanı, hem ülke gündemi vardı, hem terörsüz Türkiye vardı. Muhalefete dönük, özellikle CHP'ye dönük açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye'den gidersek MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları vardı bir süre önce. Hem bir Öcalan'a statü verilmesi konusunda, mecliste bir izleme komisyonu kurulması, yürütme ayağında da yine bu süreci takip edecek bir komisyonun kurulması şeklinde değerlendirmeleri olmuştu. Sürecin hızlandırılması konusunda bunlara cevap verdi Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye sürecini dedi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyette menzile ulaştırmakta kararlıyız dedi. Bu menzile ulaştırma hedefini zaten her konuşmasında sıklıkla söylüyor. Yani terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ediyor. Buna vurgu yapmış oldu. Her ne kadar son dönemde hep bir beklentiler var. Yasa çıktı, niye durdu? Dem ayağından da açıklamalar geliyor. Bunlara bir açık yanıt şeklindeydi. Dün Ömer Çelik toplantı MYK sonrası bir açıklama yapmıştı. Yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerekiyor diye. Bunu tamamlayan şekilde devamında Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar geldi. Devletin ilgili kurumları dedi, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyorlar dedi. Bunu bir çalışma var, farklı bir şeyler yapılacak gibi görünüyor. Bu konuda dedi hızlı adımlar atılması tabii ki önemli dedi. Buna vurgu yaptı. Hayırlı işleri dedi, çabuk hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla dedi bir an önce bu meseleyi bir sonuca kavuşturacağız.

0: dedi. Yine terörün maliyetine dikkat çekti. 2 trilyon dolarlık bir maliyetten söz etti. Ve sürecin devamı noktasında artık bundan sonra hangi adımlar atılacak? Yeni bir şeyler yapılacak gibi görünüyor. Sürecin devamı noktasında. Cumhurbaşkanı diğer taraftan parti içine AK Parti'nin kuruluşuna ilişkinde bu 25 yıllık serüveni, gelişimi, yaşananları da özetleyen videolarda gösterildi zaten. 14 Ağustos'ta partinin kuruluşunun 25. yıl dönümü olduğunu söyledi. Yine Kasım ayında da AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü, kesintisiz bir iktidar söz konusu. Bu süreçte neler yaşandı? Biz dedi bu süreçte çok mücadele verdik dedi Cumhurbaşkanı. İşte kapanma davası, darbeler, silahlı darbeler, onun dışında muhtıralar, bütün bunları, sokak eylemleri hatırlattı. Bu mücadelelerden geçerek AK Parti'nin bu noktaya geldiğini söyledi. Geçmiş iktidarlar, geçmiş yönetimlerde olduğu gibi biz bazı şeyleri göz yummadık dedi. Göz yummuş olsaydık hani belki daha rahat süreçler yaşanırdı dedi. Bunlar dedi göz önünde sizin gördükleriniz şeyler dedi. Bir de bunun gerisinde dedi bir sürü mücadele verdik biz dedi. Diğer taraftan da AK Parti'ye dönük eski vekillerden, eski AK Partililerden, kuruculardan da zaman zaman eleştiriler geliyor. Bunlara da bir noktada cevap verdi. AK Parti yani ben giderim dedi. Recep Tayyip Erdoğan gider, başka birisi gelir. Bu bir davadır dedi. Uzun soluklu bir davadır şeklinde de bir vurgusu oldu Cumhurbaşkanı'nın. Bir de hani bu tür yorumlar yapanları, değerlendirmeleri bulunanları da klavye kahramanları şeklinde bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı yine gençlerle ilgili de tabii açıklamaları vardı. Cumartesi günü gençlerle Kocaeli'nde bir araya gelinmişti. Bir etkinlik düzenlenmişti. Dün de yine külliyede programlar vardı. CHP ile AK Parti arasında bu Özgür Özel'in açıklaması, işte gençler nereye gittiklerinin farkında olmadan kandırıldılar ya da işte öyle bir organizasyon içerisinde olduklarını bilmiyorlardı şeklinde açıklamaları vardı. Bunlara cevap verdi. Cumhurbaşkanı gençler konusunda da yine açıklamalar yaptı. Biz her şeyimiz yani gençleri siyasetimizin merkezine koyduk dedi. Onların söylediklerini, eleştirilerini dikkate alıyoruz dedi. O yüzden gençler dedi kurulduğundan beri AK Parti'yi merkez kabul ettiler ve geldiler dedi. Diğer taraftan CHP'deki gelişmeler de dikkat çekti. CHP seçmeninin yani CHP'nin dedi işte artık sokağa çıkamayacak duruma, seçmeninin yüzüne bakamayacak hale geldi şeklinde de eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın.
1: Peki. Bir de gün içinde CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu
0: Evet.
1: yayımlandı. Kemal Kılıçdaroğlu bu videoda yeni CHP yönetimine arının diye seslendi. Uzunca bir konuşmaydı. Kendisine CHP'den 18, yanlış hatırlamıyorsam 18 milletvekili destek verdi. Çünkü bu videoyu onlar da yayınladılar. Tekrar paylaştılar. Ama yorumlara bakınca eleştiriler de bolcaydı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
0: Evet, aslında bir arınma çağrısı daha önce de yapmıştı CHP temizlenmeli şeklinde. Kılıçdaroğlu bu paylaşımı yaptı. Şimdi mutlak butlanın konuşulduğu, CHP'nin bir sürü krizin içinden geçtiği bir süreçte yaptığı bu video önemli paylaşımı da dikkat çekiciydi açıkçası. Bir yandan CHP'ye aslında baktığımız zaman CHP yani Özgür Özel'e, CHP'de yaşananlara tepki gösterenler Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla sosyal medyadan da takip ettik. Bu sefer Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyorlar. Artık Kılıçdaroğlu'nun döneminin kapandığını açıkçası taban, seçmen, kabul etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada ciddi eleştiriler var Kılıçdaroğlu'na. İlk başta işte 60'tı, 70'ti, 50'ydi milletvekili destekliyor diye. Evet, biraz önce söylediniz, aslında 20'lerin altına
1: Evet.
0: düştü. Biz de işte mecliste şöyle bir parmakla işte 10-15 taneyi anca çıkarabiliyoruz desteğin. Aslında delege artık Kılıçdaroğlu'ndan yana tercihini kullanmadı.

0: Bu süreçte işte tekrar mutlak butlan olsun, Kılıçdaroğlu göreve geri dönsün. Bu görevlere talip olduğunu aslında Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla da gösteriyor. CHP dedi, temizlenmeli dedi. Siyaseti temiz tutmak lazım dedi. Bütün siyaset için bunu söyledi. Diğer taraftan CHP emanettir dedi. Emanet kirletilmez dedi. Özgür Özel'in daha önce geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında yaptığı Kılıçdaroğlu'na dönük bir takım yani çok sert olmayan güçlü bir sesle söylemişti. Hani üsturupluca söylemişti. Bunlara cevap vermiş oldu. Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptı dediğim gibi. Bu bir iktidar yürüyüşü dedi. Bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür dedi. Özgür Özel'e şu cümlelerle cevap verdi. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez Kılıçdaroğlu dedi. Sizin dedi bana tehditleriniz, iftiralarınız vız gelir tırıs gider şeklinde bir açıklaması oldu. Ve 70 yıllık hayatında geride bıraktığı yani tek lokma haram olmadığını, hep mücadele ettiğini söyledi ve CHP'nin işte belediye operasyonlar var, CHP'de bir sürü işte takip ediyoruz. Bunlardan arınması gerektiğini söyledi. CHP'nin köklü bir parti olduğunu da ifade etti. Buna tabii farklı değerlendirmeler de yapıldı. Bugün öğleden sonra CHP Grup Başkan Vekili Mahir Başar'ın, Ali Mahir Başar'ın basın toplantısı vardı. O da ben arınma derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor Sayın Genel Başkan şeklinde. Haksız, hukuksuz iddianameler, soruşturmalar var. Bunları kastediyor herhalde şeklinde böyle bir tersten yorum yaptı. Tabii bu CHP içinde farklı yani çok sert eleştirilenler de oldu da bu daha sonra yani önümüzdeki birkaç saat içinde de önümüz yarın öbür gün daha sert tartışmalara
1: Konuşulur.
0: dönüşecektir diye düşünüyoruz. Bu hani CHP'yi bir bölme tekrar bir operasyonel hareket şeklinde de değerlendiriliyor. Diğer taraftan işte CHP'de bir sürü tartışma yaşanıyor. Şey de tartışılmaya başlandı. Özgür Özel istifa edecek mi bu son gelişmelerden sonra, siyaseti bırakır mı? Diğer taraftan Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yine Mansur Yavaş'tan söz etti. Hani Mansur Yavaş tekrar bir görünür hale geldi, gün yüzüne çıktı. İmamoğlu davasının diploma davası vardı. O davada artık sonuçlandı. Yani cezaevinden çıksa bile artık bir diploması olmadığı için Cumhurbaşkanı şartlarını taşımayacak. Artık burada Özgür Özel mi, Mansur Yavaş mı aday olacak, nasıl olacak? Bunu çok artık hani takip ediyor olacağız. Genel hatlarıyla siyaset böyleydi. Diğer taraftan tabii AK Parti'ye geri dönersek AK Parti'de de 14 Ağustos dedi Cumhurbaşkanı kuruluş yıl dönümüne işaret etti. 14 Ağustos'ta da seçim standartını artık vermeyi
1: Öyle mi?
0: planlıyor 14 Ağustos'ta 2028 şu anda görünen takvim. Ama siyasette baktığımızda diğer taraftan yine bu transfer işleri de sıcak ilerliyor. İyi Parti'den bir istifa olmuştu. Biz bugün AK Parti'ye katılır mı diye bekledik. Çünkü Cumhurbaşkanı da geçen hafta Kazakistan ve Türkmenistan ziyaretleri sonrasında yeni katılımlar olacak demişti.
1: Evet.
0: AK Parti'de çünkü şey de var. Diğer partilerden epeyce bir katılım oldu. İyi Parti'den, Gelecek'ten, Deva'dan. İyi Parti'den özellikle çok katılım oldu. Bu katılımlar önemli AK Parti için. Çünkü seçim kararının alınabilmesi yani Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması için bir kararın mecliste alınması gerekiyor. Bunun için de 360 milletvekilinin oyuna
1: Evet.
0: ihtiyaç bulunuyor. Belediyelerden de transferler sürüyor tabii. Bunları da takip ediyoruz. CHP'den 17-18 kadar belediye başkanı ayrıldıktan sonra AK Parti'ye katıldı. O ayak da ayrıca işliyor. Bu böyle bir hareketlilik
1: Evet.
0: var. Bugün Musavat Dervişoğlu'nun açıklamaları vardı İyi Parti'den de çok fazla milletvekili gittiği için Güneş Otel ördeklerini mecliste kurmayın dedi. Böyle bir tepki gösterdi ve muhalefetin

0: partilerini de seslendi. İktidarın hani muhalefet cephelerini, partilerini dizayn etmesine izin vermeyin şeklinde de bir açıklaması oldu.
1: Peki. Tabii dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Tüm yurtta coşkulu bir şekilde kutlandı bayram. Siyasilerin de programları vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Gençliğin düzenlediği bir organizasyonda gençlerle bir araya geldi ve onlarla bir konuşma yaptı orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Beştepe'de gençlerle bir araya geldi. CHP lideri Özgür Özel gençlerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e kadar yürüdü. Dolayısıyla böyle bir hareketlilik de vardı. Dünü değerlendirirseniz neler söylersiniz?
0: Evet, oldukça güzel kutlamalar oldu dün. Çok hareketliydi. Hatta böyle renkli görüntüler, danslar, ondan sonra her türlü folklor, gençlerin enerjisi açıkçası dün Türkiye'ye yayıldı diyebiliriz. Türkiye'de doğusundan, güneyinden, batısından güzel görüntüler vardı ve liderler de, siyaset de bu coşkuya katıldı. Tabii Gençlik ve Spor Bakanı'nın resmi törenler onun başkanlığında ilerledi. MHP uzun zamandır bu kurultayı gençlerle buluşmayı planlamıştı. Geçtiğimiz haftada hatta grup toplantısı yapmadı. Bir hafta sonra işte gençlerle bir araya gelecek şeklinde. Salon çok doluydu. 100 bin kişi dediler bize. Daha önceden öyle duymuştuk ama hadi olur mu falan diye, hakikaten kalabalıktı. Nasihat niteliğinde Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Korkmayın, kaçmayın, sorumluluk alın şeklinde açıklamaları oldu. Birbirinize destek çıkın falan diye. Onun dışında terörsüz Türkiye'ye değindi. Bunun gençler için yapıldığını, Türkiye'nin geleceği için yapıldığını söyledi ve bunun siyasi bir hedef olmadığını vurgu yaptı. Bu tamamen vatan millet için yapılan bir proje, bir iş olduğunu dile getirdi. Özgür Özel Cumhurbaşkanı yine gençlerle birlikteydi. Cumhurbaşkanı da yine açıklamaları vardı. Biz size dedi, terörsüz bir Türkiye teslim etmek, bırakmak istiyoruz dedi. Bütün bu çalışmaların bununla ilgili olduğunu dile getirdi. Gençlerin düşüncelerine açık olduklarını dile getirdi. Özgür Özel dün gençlerle birlikte yürüyüş yaptı, Anıtkabir'e gitti. Diğer taraftan bugün de yine gençlerle birlikteydi. Yurt dışındaki gençlerle video konferans şeklinde bir görüşmesi oldu yurt dışındaki gençlerle. 14 ayrı ülkeden de zannedersem bir takım vaatler de vardı. İşte ilk telefonunu alana, ilk bilgisayarını alana vergi alınmayacak dedi. Daha sonra bu yurt dışında gençler işte geliyorlar, o yurt dışından telefon alıyorlar, geliyorlar, burada vergi ödüyorlar yüklüce. Öyle bir vaati vardı. Bir ay yurt dışında kullandıysanız dedi, burada dedi vergi ödemeyeceksiniz dedi. Yine o işte nitelikli gençlerin göçü olayına değindi. Gençlerin barınma ihtiyaçlarına, kredileri, bütün bunlar CHP böyle bir şeyde hazırlıyor zaten, seçime dönük biraz erken başlattı, hep seçim gündeminde. Bu tür vaatlerini sıraladı. Bu şekildeydi. Bugün de yine mecliste bir hareketli trafik vardı. Gençler yine hep vekillerle beraberlerdi. Genel hatlarıyla güzel bir bayram kutlaması oldu
1: Gerçekten öyle.
0: diyebiliriz.
1: Coşkuluydu.
0: Coşkuluydu, evet.
1: Evet, bugün de gazetelere yansımış zaten bu coşku. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de yoğun.
0: Evet.
1: Hem yeni yasa çalışmaları var. Pek çok yani tatile kadar anladığımız kadarıyla yoğun bir şekilde yeni çalışmalar var. Meclise bakarsak neler söylersiniz?
0: Evet, mecliste bir ekonomik paketimiz var. Bu geçen haftadan beri görüşülüyor. Varlık barışının da içinde olduğu. En geç yarına onu bitirecekler. Zaten ondan sonra meclis bir tatile girecek, bayram tatiline. Onun dışında 12. yargı paketi hazırlıkları var. Adalet Bakanı da bakan değişikliğinden sonra bir konu tekrar ele alınacak demişti. Adalet Bakanlığı, Meclis AK Parti grubu bu paket üzerinde çalışıyorlar.

0: Ya, ama paketin son şekli verilmiş değil. Beklenti bu pakette çok fazla düzenlemenin yer alacağı belirtiliyordu. Büyük bir paketti. Ama muhtemelen bu sadeleştirilecektir. Daha öncelikli konular öne çıkacaktır. Çünkü hep AK Parti bu yargı paketleri biraz şey oluyor. Titiz bir çalışma yapılıyor ve daha böyle seçici davranılıyor. Bir kere bu çocuklarla ilgili suçlar var. Orada 12 ile 15 yaş grubunda olan çocuklar için ağırlaşmış müebbet hapsi yerine 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi bir süre önce bayağıdır konuşuluyor. Bu şekilde formüle edilebilir. 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için de bu 24 yıla kadar olan hapis cezasının 27 yılı kadar çıkarılması gündemde. Yine bu Maraş'ta yaşamıştık. Ailelerin bu silahla ilgili konularda ailelere de ceza verilmesi konusu var.
1: Evet.
0: Orada bir polis baba silahı yani çocuğun kullanım alanı görüntü elinin altında bırakmıştı. Burada da 1 yıldan 3 yıla kadar yine tekrar bir ceza verilmesi aileye de gündeme gelebilir. Yine sosyal medya konusu vardı. Orada da 1 milyondan fazla Türkiye'den erişimi olan sosyal medya mecralarına girişti. Kimlik bilgilerinin verilmesi Adalet Bakanı açıklamıştı ama burada kimlik bilgilerinin direkt bu mecralara dağıtılması konusunda da bir hassasiyet var. Orada o nasıl formüle edilecek? O iyi bir çalışma gerektiriyor. Onun üzerinde çalışılıyor. İBAN düzenlemesi var. Bu kötü niyetli kişiler tarafından işte kayıt dışı, kumar, başka işlerde bazı hesap numaraları kiralanıyor ya da hiç farkında olmadan çocuk iyi niyetli insanlar bu hesap numaralarını kullandırılıyorlar. Buradaki cezalar tekrar gözden geçirilecek. Bu konuda gündemde bulunuyor. Diğer taraftan yine nafaka düzenlemesi var. Bu konu çok konuşuluyor. Yani biz bunu birkaç senedir konuşuyoruz. Nafakanın sınırlandırılması ama işte burada hem kadının mağdur edilmemesi gerekiyor. Diğer taraftan erkekler cephesinde de mağduriyet yaşayanlar var. Burada evlilik süresini dikkate alarak nafaka bağlanma sürelerinin kısaltılması, işte 5 yıldan 5 yıl sürdüyse evlilik işte bunun yarısı kadar sürede nafaka verilmesi gibi çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Bu nafaka işi gündeme geldiğinde mağduriyet yaratmamak adına işte sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri de tabii bu konuda hassas. Birden iş alevlerini veriyor açıkçası. Bu konuda çetrefilli konulardan biri. Diğer taraftan da işte daha da bu paketin kapsamı genişleyebilir. Bir de tabii şey var. Bu çocuğa şiddet işi var. Çocuk şiddete yönelen çocuklar, suça yönelen çocuklar meclis bu konuda bir araştırma komisyonu kurmuştu. Bu komisyonda taslak raporunu hazırladı. Burada da çeşitli öneriler var. Tabii bu komisyonlar kuruluyor. Çok önemli. Konunun uzmanları dinleniyor, aileler dinlendi, herkes dinleniyor. Bir rapor oluşuyor. Bu raporların raflarda kalmaması ve hani yürütme ayağında da ya da diğer alanlarda da hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada da mesela çocukların suça sürüklenmesi de birincil önemdeki aileye ilişkin öneriler var. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar geliştirilecek, rehberlik, bilinçlendirme programları. Ebeveyn bu durumlarda eğer belli bir sorumluluk almadıysa, ihmali varsa ebeveynine de cezalar gelebilecek. Yine çocuk yakın takibe alınacak. Çünkü bu şiddete yönelmede ilk eşik okul oluyor. Okuldan ayrılan, okuldan kopan çocukların çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütün bunların devrede olup takibi almaları ve çocuğun bir şekilde başka alanlara, meslektir, daha başka alanlardır bunlara yönlendirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar raporda yer alıyordu.
1: Evet. En son bir diplomasi başlığını sormak isterim size. Dışişleri Bakanı Hakan

0: bakılacak. İkinci olarak da hem bu bölgesel savaşlar, bunlar ele alınacak. NATO'nun yeni yapılanması, silahlanması, güçlenmesi, bütün bunlar da yine gündeminde olacak.
1: Peki, bugünün yoğun gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Sağ olunuz. Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Evet, ikinci bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, siyaset bilimci, stratejist, Doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Geçen hafta sizinle buluşmamızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini ve Çin lideri Xi Jinping'le görüşmelerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştik. Bu
1: Evet.
0: ziyaretin hemen ardından gözler yine Çin'deydi. Bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e ziyaret etti. Haberciler olarak takip edildi televizyonlarda. Dediler ki Putin'i biraz daha şaşalı bir şekilde karşıladı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. İki lider bir araya geldiler, görüştüler ve 20 anlaşmanın da imzalandığı haberini
1: Evet.
0: paylaştık TRT Haber'den dinleyicilerimizle. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii bu ziyaretin zamanlaması çok çok manidar,
0: Evet.
1: bir kere onu söyleyelim. Dünya artık yeniden bir şekillenme sürecindeki karar aşamalarının yavaş yavaş güç boyutlarıyla beraber alınmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu zirvenin birçok önemli noktası da sistemsel kırılmadaki yeni oluşumları sistemsel olarak nasıl şekilleneceği sürecinde beraberinde getiriyor. Unutmayalım ki 1972 Nixon'la başlayan Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinde Çin'i sisteme dahil etme stratejisine dayanıyordu. Ancak Başkan Trump'ın birinci başkanlık döneminde ticari yaklaşımdaki Çin'e karşı ortaya koyduğu tavır ve ikinci başkanlık döneminde de Çin'i tamamen hedef alan yaklaşımıyla beraber bu son ziyaretinde de istenilen konjektürü elde edememesi acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin Nixon'la başlayan Çin'i sisteme dahil etme noktasında bu sefer Çin'in sistemi kurarak kontrol ettiği bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemin dışına itilmesini beraberinde getiriyor ki işte bu ziyaret bu anlamda değerlendirdiğimiz
0: Yani Amerika
1: zaman
0: sistemden çıkmamaya mı çalışıyor?
1: Amerika Birleşik Devletleri bu sistemin içinde nasıl var olacağım ve hangi noktada yer alacağım sorularını beraberinde getiriyor. İşte bu süreç tamamen bu anlamda çok çok önemli. Tabii baktığımız zaman bu 19-20 Mayıs'taki Pekin ziyareti Rusya stratejik ekseni, enerji, finans ve jeopolitik ve yeni dünya düzeninin inşasında Batı endeksli yapılanmanın haricinde Doğu endeksli bir yapılanma sürecinin hazırlanması anlamına geliyor ki bu çok çok daha önemli bir süreci beraberinde getiriyor. Küresel mimarinin yeniden inşa edilme süreci.
0: Evet.
1: Burada küresel mimari inşa edilme sürecinde artık ittifaklıklar döneminin sona erdiği, stratejik işbirliği ve iş ortaklığı döneminin başladığı bir sistemsel
0: Yeni
1: yapılanmayı
0: bir
1: da
0: dönem
1: ifade, evet,
0: başlıyor.
1: ifade edebiliriz.
0: Tabii dedik anlaşmalar imzalandı. Biraz önce gündemi aktarırken Rusya'dan yapılan bir anlaşmayı da
1: Evet.
0: paylaştık dinleyicilerimizle. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov.
1: Evet.
0: Çin'le enerjide önemli bir şey, hatta çok önemli bir şey üzerinde anlaştık
1: Şimdi
0: açıklamasını
1: tabii
0: yaptı.
1: Siber 2 boru hattı biliyorsunuz bu İran Savaşı ile beraber enerji jeopolitiği denizlerden ki riskleri görerek navlun fiyatları

0: Sigorta fiyatları ve taşımacılık fiyatlarının giderek artması artık alternatif arayışları da beraberinde getirdi. Bu alternatif arayışlara baktığımız zaman bir de finansal rezervdeki yeni yapılanmaları da beraberinde getirdi. Unutmayalım ki Rusya dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi ve yine en büyüklerinden petrol üreticisi ve aynı zamanda İran'da. Bu iki söylediğim ürünü çok çok stratejik konumda ikinci sırada olan bir devlet. Bunlar rezerv para noktasında Rusya yuan ve kendi para birimleri üzerinden dünyaya enerjiyi satacağım derse Amerika Birleşik Devletleri ne olacak? En büyük stratejik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıp noktası burası. Diğeri İran'da bu stratejik işbirliğinin içine girerse ne olacak? Baktığımız zaman esas nokta bu. Ama denizlerdeki riskleri artık ülkelerin enerjiye duyduğu ihtiyaçta ki bugünkü yaşadıkları riskleri hesapladığımızda yeni bir enerji nakil hatlarının ortaya çıkması gerekiyor. Bu da daha çok kara üzerinden önemli bir taşımacılığı beraberinde getiriyor. Bu da işte çok çok önemli boru hatları üzerinden enerjinin taşınması noktası ki Siber 2 dediğimiz yeni bir stratejik anlaşmayı da Rusya ile Çin imzalayacaklarmış gibi gözüküyor. Hatta ön zeminini hazırladıklarını biz biliyoruz söylemlerinden ve daha da önemlisi birinci stratejik işbirliği ve dostluk barış anlaşmasının 25. yılının dolduğu bugünlerde Temmuz ayında doluyor. İkincisinin de imzalanmasıyla beraber dünyaya önemli bir mesaj verdiklerini söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki Çin ve Rusya stratejik ortak, ittifak değiller. Unutmayalım. Bu çok
1: Aradaki
0: çok
1: fark nedir?
0: tabii ittifaklık her alanda birliktelik, stratejik ortaklık ise kapsamı çerçevesinde hareket ederek ortaklığı yürütmektir. Farklı alanlarda çatışabilirsiniz. Dünya
1: Öyle mi?
0: konjektürü artık bunu gerektiriyor. Unutmayalım ki çok büyük bir coğrafi alana sahip olan Rusya 145 milyon nüfusu var. Ancak o nüfusun o büyük coğrafyayı yönetme kabiliyetine geldiği zaman Çin sınırındaki bölgelerinde istilasıyla karşı karşıya. Bundan da son derece rahatsız olan bir Rusya gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Tabii bu süreç baktığımız zaman ortaklığın doğasındaki yeni bir süreci de beraberine giriyor. Askeri ittifak değil, sistem ittifakı. Yani sizin programınızda daha önce de anlatmıştım. Stratejik sirkülasyon ve protokol egemenliği dönemi başladı. Bu sistem ittifakı oluşturacakları sistemlerle beraber nasıl bir ortaklık ve kazan kazan politikasına dönüşebileceği yolunu izliyor ki bu ideolojik değil tamamen stratejik ve pragmatik bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yani
0: Batı
1: yeni bir
0: dışı
1: sistem oluşturmaya çalışacaklar.
0: evet
1: Öyle mi?
0: batı dışı alternatif bir küresel sistem inşa etmek üzere adımların atıldığı bir jeopolitiği görüyoruz bu süreçte. Peki
1: Çok önemli.
0: bunlar neyi ifade ediyor? Tek kutuplu dünya düzeninin çözülüşünü görüyoruz. Ve bu çözülüşte özellikle askeri NATO üsler ve güç projeksiyonu, deniz gücü, Hürmüz, Malakka ve Süveyş kontrolü, finans baktığımız zaman dolar, shift, IMF ve Dünya Bankası, hukuk ve norm sistemleri, teknoloji, Silikon Vadisi ve yarı iletkenler ve kültürel güç özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya hakim olmada kullandığı en büyük silah kültürel yayılmacılıktı. 2020'den sonra Ukrayna Savaşı ile beraber değişen bir konjonktürün net sahaya yansımasını ve arkasından Gazze krizi, İran gerilimi, enerji savaşları, çip savaşları, para sistemindeki alternatiflerin oluşturulması, BRICS ve doların silahlaşması yönündeki hakimiyetinin kullanım oranlarının %45'lere kadar düşmesiyle beraber ve Yuan'ın %6'lara çıkan kullanım oranının artmasıyla beraber yıpratılmış bir Amerikan hakimiyetini artık yavaş yavaş yerine yeni sistemlere doğru Çin-Rusya ekseninin sistem ortaklığında görebiliriz. Peki bu ortaklık ne ifade edecek baktığımız zaman? Yine biraz önce söylemiştim, ideolojiden ziyade stratejik bir ortaklığı ifade ediyoruz ve Rusya enerji özellikle kalem, kılıç, kalem ve sistem diye benim makale kaleme almıştım. Rusya çok büyük bir kılıç gücüne sahip yani
1: Evet,
0: silah
1: silah
0: gücüne
1: gücüne.
0: ve sertlik gücüne sahip. Aynı zamanda bir de Çin için enerji jeopolitiğinde çok büyük stratejik bir zenginliğe sahip. Bir diğer daha önemli nokta da madenler konusunda henüz keşfedilmemiş ve işlenmemiş madenleri konusunda da çok önemli bir nokta. Bir diğer önemli nokta nükleer caydırıcılık güç noktası. Arktik'teki %80'lik hakimiyeti ki dünyanın yeni ticaret yolu olarak değerlendirdiğimizde, yeni zenginliklerin merkezi olarak değerlendirdiğimizde çok çok önemli olan bir nokta. Arktik Beşlisi'nin en güçlü ülkesi Rusya'yı görüyoruz. Ve aynı zamanda Arktik'te Kola Yarımadası'nın bulunduğu bölgede Rusya'nın nükleer askeri savunma sistemlerinin denizaltılarında bulunduğunu gördüğümüzde çok çok önemli. Tabii coğrafi derinliği burada baktığımız zaman Rusya'nın Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir süreç Doğu Avrupa olarak değerlendirdiğimizde Çin sınırına kadar gelen bir Çin'i görüyoruz, Rusya'yı görüyoruz. Tabii bu noktada ortaklığın diğer bir noktasında bu tarafta enerji var. Sertlik gücü var yani silah sanayisi var ama Çin'e geldiğimizde baktığımız zaman üretim kapasitesi var. Finansal ve sermaye kapasitesi var. Teknoloji var. Küresel ticaret ağındaki önemli bir güç noktası var ve dev bir pazar olarak yerini alması. Tabii Rusya kalkanı burada. Çin fabrika üretim noktasını oluşturuyor. Rusya kaynak noktasını oluşturuyor. Çin ise sistemi oluşturarak hedef ağ merkezli alternatif bir küresel sistemin tamamen temellerinin atılacağı çok önemli bir diplomatik görüşme zirvesini görüyoruz.
1: Gerçekten öyle. Önünde durması, set çekmesi zor bir birliktelik. Evet. Olarak anlıyorum evet, sizin anlattıklarınızdan. Evet. Şimdiye kadar kurulmuş olan bir düzen var. NATO var. NATO'nun geleceğini zaten konuşuyorduk, tartışıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya, NATO ülkelerine, Avrupa ülkelerine yaklaşımı var. Bu yakınlaşmayla birlikte NATO nasıl etkilenir acaba?
0: Tabii en çok savunma konsepti olarak iki kutuplu dünya düzeninden sonra ayakta kalan NATO'nun geleceği en çok NATO üyesi olan ülkeleri ilgilendiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman NATO'yu artık önemsemeyen bir politikaya döndüklerini görüyoruz. Ama NATO'yu önemsemiyormuş gibi gözükseler de NATO ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir pazar. Özellikle savunma sanayisi için çok önemli bir pazar. Avrupa'daki hakimiyet noktası anlamında çok önemli bir pazar ve operasyonel yetkinliği anlamında da Avrupa önemli bir güç dinamiği. Her ne kadar ayrışmaya doğru gitseler de unutmayalım ki emperyal zihniyet birbirlerine karşı düşman olsalar da çıkar ve menfaatlerinin birleştiği noktada tekrar ortak hareket etme yeteneğine sahipler tarihsel geçmişlerine baktığımızda. İşte bu noktada Avrupa'nın zor bir denklemi var. NATO konsepti içinde değerlendirdiğimiz an. Tabii enerji bağımlılığı şu anda Rusya savaşı nedeniyle Avrupa tamamen Rusya'ya bağımlı hale gelmiş gibi gözüküyor ki bunun bilançolarına maliyetleri de trilyon dolarları bulduğunu söylememiz gerekiyor. Sanayi krizi var çünkü enerjiye ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Kuzey yakın boru hatlarının patlatılmasıyla beraber ortaya çıkan bir gerçek var ki Avrupa Birliği'nin ekonomik lokomotifi olan Almanya'nın bugün yaşadığı krizlerde bunu görmekteyiz. Savunma zayıflığı var ve yeniden savunma yapılanmalarını oluşturmaya istiyorlar. Ancak Rusya tehditiyle beraber yeni bir döneme de girildiğini söylemememiz gerekiyor ki sivil savunma stratejileri. Hı hı. Çünkü artık refah toplumları dönemi bitti. Güvenli devletler ve güvenli toplumlar dönemi başladı ve direnç noktanız çok çok ön plana çıkıyor. Burada da fiziksel direnç gücünüz, toplumsal dayanıklılık gücünüz ve teknolojik üstünlükle beraber kendinizi güvende ve devamlı hissedebileceğiniz bir devlet yapılanmasının artık 21. yüzyılda ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bu anlamda Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya arasındaki sıkışmış bir NATO'nun yeniden dizaynını görüyoruz. Bu arada da Avrupa'nın geleceğini görüyoruz. Ne olacağı sorusunu onlar da arıyorlar. Özellikle Türkiye'nin kapısını çalmalarında bunu çok hissediyoruz.
1: Özellikle tabii, savunma sanayi konusunda.
0: Tabii ki. Mi? Tabii ki stratejik özellik arayışı giderek özellikle Avrupa için güvenlik noktasında güçleniyor ama bunu oluşturmaları da pek de kolay değilmiş gibi gözüküyor. Tabii buradan nereye varabiliriz? Baktığımız zaman yeni bir dünya düzenine doğru geçiş var mı? Ben bunu hep şöyle söylüyordum. Yeni dünya düzenine geçilmişti. Trump'la beraber yenilenen dünya düzenine geçildi. Yeni dünya düzeninden ve bu yenilenen dünya düzeninde Çin'in artık ekonomik bir omurga haline geldiğini görüyoruz. Ve bu omurga haline yayılmasının çok büyük rahatsızlıklar oluşturduğunu ama Amerika'ya duyulan nefretle beraber nefretin daha çok zirve yaptığını görüyoruz. Rusya'nın güvenlik omurgasını yeniden oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle kılıcı yani sert güce dayalı savunma sanayisindeki yeni teknolojileri kullanması, Samat ve Oreşnik füzeleriyle beraber büyük bir nükleer harcı güç konumuna gelmesi ve finansal noktada BRICS ve finansal arayüz ve dijital paraların dünyada yeni ticaretin de ana kaynağı olacak altyapıların giderek hızla hazırlandığını görüyoruz. Tabii burada İran enerji jeopolitiği anlamında düğüm noktası. Burada Amerika Birleşik Devletleri enerjinin krizini yöneterek burada önemli bir avantaj elde etmiş gibi gözüküyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Venezuela gibi iki stratejik enerji üreticisinde şu anda kendisiyle beraber ve kontrolünde olduğunu gördüğümüzde Körfez'deki ayrışmanın da yine önümüzdeki günlerde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacağını söylememiz gerekiyor. Tabii biraz önce ifade ettiğim enerji jeopolitiğinin yeni yol arayışları, yeni o koridorlar, yeni hatlar ve özellikle Orta Koridor ve Arktik bölgesinin 21. yüzyıldaki hakim olan güçlerin dünyadaki önemli güç merkezi konuma geleceğidir.
1: Evet, yani bir iki dakikalık bir süremiz var. Şimdi böyle tabloya bakarsak acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geldiğinden beri yaptığı adımlarla yanlış bir şey mi yaptı? Çin'i karşısına alarak yoksa Çin'i durduramadı mı?
0: Tabii,
1: nasıl değerlendirirsiniz
0: Amerika Birleşik Devletleri tekrar yeniden büyük Amerika'yı yaratmak için geldi Başkan Trump. Ama İsrail'in kontrolünde olan bir Amerika Birleşik Devletleri Siyonizm'den ne zaman bağımsızlığını elde eder ise o zaman dünya konjonktürüne tekrar dönebilir diye ben bunu ifade ediyorum. Bağımsızlık noktası Siyonizm'den nasıl olacak? İşte Tucker Carlson'lar gibi, Joe Kent'ler gibi ki geçenlerde de bir eski Deniz Teğmen Hoh'un açıklamaları vardı. Artık biz kimse için savaşmayalım, kendi ülkemize bakalım yönündeki tüm açıklama milli binlik ve benlik duygusunu beraberinde getirirken Amerika'nın da artık bu perspektifteki politikalara dönmesi gerektiğini ortaya çıkarttı.
1: Evet, İsrail etkisinden kurtulması gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bakalım bu kurulması düşünülen, planlanan yeni düzen dünyayı nereye götürecek hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Katıldığınız için sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor, dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi.
2: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüz olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor, dedi.
2: Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir, dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden, AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider.

0: Ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Tarihe bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin tesis ettiği iklimde rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.
1: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Yılmaz, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ile bir araya geldi.
2: Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkanı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde KKTC'deki meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Projenin enerji alanındaki işbirliğimizi stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Doğal gaz konusunda başlattığımız çalışmaları tamamlayarak kısa süre içinde yatırım aşamasına geçilmesini öngörüyoruz. En kısa sürede bir hükümetler arası anlaşmayla birlikte bu önemli stratejik projenin altyapısını oluşturmayı, teknik çalışmalar biter bitmez de projeyi başlatmayı öngörüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cevdet Yılmaz görüşmede Sudan'ın birliğinin önemine vurgu yaptı. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaları desteklemeyi sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu anlamda söyleyecek sözü teklife hazırlaması gerekir, dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu.
3: Bugün dünyada hem yeni bir kimlik, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç vardır ve bu anlamda da küresel bir düzen arayışına büyük bir ihtiyaç vardır. İşte bu çerçevede büyük bir tarihsel birikime sahip olan, fevkalade sancılı, zorlu bir modernleşme sürecini geçmişte bırakmış olan Türkiye'nin aydınları olarak dünyaya, insanlığa söyleyecek sözü, teklifi hazırlamamız gerekir. Bütün insanlığın hayrına olacak hakkı, adaleti ve her alanda adaleti, ekonomik adaleti, siyasal adaleti ortaya koyacak, devlet yönetiminde nizamı ortaya koyarken İnsanların özgürlüğünü ıskalamayacak bir anlayışla dünyaya yeni sözleri söylemenin tam zamanı olduğu kanaatindeyim. Yoksa her gün gördüğümüz çatışmaların, krizlerin artarak devam etmesi kaçınılmazdır.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için yarın İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve İttifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliği etkileri de görüşülecek. Devlet korumasında olan 605 genç kamu kurumlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayener Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin yerleştirilmesine ilişkin Ankara'daki kura töreninde konuştu.
1: Bugüne kadar 66.126 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağladık. Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6.023 gencimizi düzenlediğimiz seminerlerle çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda 11.377 iş yerine 16.570 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.
0: Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Ashdod Limanı'na götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulunuldu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Yetinmeyip barbarlığını tüm dünyaya da gösterdi. Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soykırımcı İsrail'in aktivistleri yüksek güvenlikli Ketziot hapishanesine nakletmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında detayları paylaştı.
2: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda

0: bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
1: Bakanlığın haftalık basın toplantısında Türkiye'yi konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemleri de gündemdeydi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu muhalefet partilerini eleştirdi. "Biz muhalefete akıl, ciddiyet ve sorumluluk hatırlatmaya talibiz," dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, yalanla, iftirayla plan kurmaya kalkmayın uyarısında bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz," dedi. CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumla devam ediyor. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kente bir istinat duvarı çöktü, 3 ahırdaysa kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraç mülteci kampında hedef alınan bina yerli bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler El Halil kentine bağlı Halhulu beldesini bastı. Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi, bir evi kundaklamaya çalıştı. Musafir Yatta bölgesindeki Umr el Hayr köyünde de kaçak yerleşim inşasına başladı. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Duveyri beldesindeki El Bereke mahallesine hedef aldı. Çok sayıda evin tamamen yerle bir olduğu saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tebnin beldesine düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılmıştı. Ancak İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'a yeni saldırı düzenlemeye çok yaklaşmışken, Körfez ülkelerinin isteği üzerine bunu yapmadıklarını söyledi. Körfez ülkelerinden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak Amerikan medyası söz konusu ülkelerin Trump'ın bahsettiği saldırı planından haberlerinin olmadığını iddia etti. Trump, İran'la savaşı yakında bitireceklerini söyledi, petrol fiyatlarının dibe vurduğunu göreceksiniz ifadesini kullandı. Tehdit dilini de sürdürdü, onlara bir kez daha sert bir darbe indirebiliriz, dedi. İsrail basınında da İsrail ile ABD'nin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığı haberi yer aldı. Soykırımcı Netanyahu ve Trump'ın uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İkilinin bir kararın eşiğinde göründükleri öne sürüldü. Trump da "Netanyahu ne istersem onu yapacak," dedi. İran tehditlere yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'yi ağır bedeller ödeyeceği konusunda uyardı. ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracını kaybettiğini vurgulayan Arakçı, "Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak," dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da "İran'a tekrar saldırı olursa savaş bölgesinin ötesine yayılır," açıklamasında bulundu.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Hızla büyüyen Çin pazarına kesintisiz ve güvenilir yakıt tedarikini sürdürmeye hazırız dedi. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığına da dikkati çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumy, Hlukiv, Dnipro ve Zaporijya bölgelerinin de aralarında olduğu çok sayıda noktaya hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın İHA'larla düzenlediği saldırılar büyük yıkıma da yol açtı. Odessa'da yangın çıktı, Ukrayna itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ukrayna ordusu da Rusya'nın yoğun saldırılarına karşılık verdi, topçu birliklerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı gizli bir seferberlik içinde olmakla suçladı. Bu kapsamda 100 bin Rus askerinin daha savaşa hazırlandığını söyledi. Rusya'nın olası eylemlerine karşı önlem aldıklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler'de 4. yılını geride bırakan savaşın her geçen gün ölümcül hale geldiğini vurguladı. Savaşın son bulması için gecikmeksizin müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, insani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de dörtlü final heyecanı Atina'da yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Cuma günü saat 18'de oynanacak. Kulübün erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi, Atina yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını söyledi. 8. Etnospor Kültür Festivali yarın İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik pazar günü sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Malatya ve Diyarbakır 10, İstanbul, Adana ve Trabzon 15, İzmir 16, Antalya 19, Kahramanmaraş 13, Samsun 14, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9, Gaziantep 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Bilgi kirliliğinden uzak, bilimsel gerçeklerle dolu programımız Mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Size sesimizi teknik yönetmenimiz Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine onkolog profesör doktor Nurullah Zengin de bu hafta bizlerle TRT stüdyolarında. Hocam bu hafta da hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bugün tıbbın kansere karşı verdiği mücadelede yepyeni bir sayfa aralıyoruz. Artık sadece hastalığı yok etmekten değil, vücudun kendi savunma mekanizmalarını uyandırmaktan bahsediyoruz. Kanser tedavisinde kemoterapi döneminden akıllı ilaçlar ve immünoterapi dönemine nasıl geçtik? Bu yeni nesil tedaviler kimler için uygun? Hepsini tek tek konuşacağız. Konuk doktorumuza soracağız. Tabii ki İbrahim hocamızla da. Ama her hafta olduğu gibi önce bilimsel gelişmelerle başlamak istiyoruz ve İbrahim hocamıza dönüyorum ve soruyorum. Hocam nelerdir son bilimsel gelişmeler?
1: Şimdi egzersiz yapıyoruz ya. Yani zaten sonra söyleyeceğim araştırma olsa da her zaman egzersiz yapılabilir. Ama egzersizin vakti de önemli mi? Ona yönelik bir araştırma yapılmış. Bu özellikle diyabet, obezite ve insülin direnci olan kişilerde yapılmış bir araştırma. Burada egzersizi ne zaman yapmak lazım? Çünkü sonuçta biz egzersiz ilaçtır, 1 milyon dolarlık ilaçtır dediğimizde ilaçları da artık mesela kanser ilaçlarında bile Aziz Hoca'nın da bir, Aziz Sancar'ın da bir çalışması vardı. Hangi saate alındığında vücutta daha yararlı olacağına dair bu biyolojik saate uygun olmakla ilgili, ilaçlarla ilgili öyle bir şeyimiz var. İlaç egzersizde de öyle. Sabah mı? Çünkü genelde sabah egzersizi çok iyi diye bilinir. Bir de akşam egzersizi. Aynı egzersizi diyelim ki sabah 1 saat koştu, yani 45 dakika koştunuz, 15 dakika direnç egzersizi yaptınız. Aynısını akşam da yaptırmışlar. İki gruba bölmüşler. Özellikle diyabeti olanlar, insülin direnci olanlar, obezitesi olanlar. Bu kişilerde glukoz kontrolünün akşam egzersizi yapanlarda daha iyi olduğu gözlenmiş. Bu araştırmayı görünce daha önce normal kişilerde de yani obezitesi olmayan kişilerde de yapılmış bir araştırma vardı. Yaklaşık bir 7-8 yıl önceydi.

0: Herhalde. Ben ondan sonra zaten akşam egzersizine başlamıştım. Orada da yine akşam egzersizinin insanlar açısından daha faydalı olduğu gösterilmiş. O yüzden tabii yani egzersizi yaptık da seçmesi mi kaldı hocam diyeceksin. Ne zaman yaparsanız yapın egzersiz yapın deyip egzersiz yapanlara da akşam egzersizin daha iyi olduğunu söyleyelim. Bir diğer araştırmada şimdi bize de estetik sektöründe de hocam işte cilt incelmesi olur. Bir 44 bakıyorum. Bir 43-44 yaşındaki insanla kadınlar daha sık geliyor. Çünkü o yaşlarda da bir metabolik yaşlanmanın en yüksek pik yaptığı iki dönem var. Bir 65, bir 43-44. Ben de bakıyorum hakikaten orada geliyorlar. Bir premenopoz öncesi, menopoz öncesi bir metabolik yaşlanma süreci yaşıyor. Erkek de kadın da. Bu çok uzun bir çalışmada elde edilmiş bir sonuçtu. Burada da menopozdan önce, menopozdan sonra zaten kalp hastalıkları kadınlarda arttığını biliyoruz. 50 yaşından sonra işte hatta 60-65 yaşlarında erkeklerle neredeyse eşit hale gelip erkekleri bile geçiyorlar. Yani çünkü kalp hastalıklarında kadınların en çok ihmal edilen grup bilimsel araştırmalar dahil olmak üzere onu da biliyoruz. Bu çalışmada menopozun yaşı 45'in altına düştüğünde kalp hastalıkları riskinin arttığı, 40 yaşından önceki menopoza girenlerde ise çok çok daha yükseldiği, kalp hastalıkları riskinin yükseldiği gözlenmiş. Zaten menopoz sonrası kalplerine mutlaka check-up yaptırsınlar diyoruz kadınlarda. Bel çevresi ölçümüyle ilgili yapılan bir çalışma vardı. Zaten bu daha önce de yapılmıştı bir çalışma. Artık tıp dünyasında da tartışılıyor. Body mass indeksine göre biz İşte kilo, boy oranı bilmem ne falan. Ama artık diyorlar ki yağın nerede olduğu önemli. Ben hastalarıma diyorum, yüzünüzde yağ varsa en sevdiğimiz yağdır. Diğer bölgelerde mesela bel çevresinde yağ istemiyoruz. O yüzden muhtemelen 3-5 yıl sonra tıp dünyasında da artık body mass indeksi dediğimiz kilo, boy oranı geçecek. Bel çevresi diye bir kavram gelecek. Bel çevresinin boya oranı gibi bir kavram gelecek. Bu zaten şu anda yavaş yavaş yerleşiyor bilimsel araştırmalarda da. Önemli olan karın içi organları çevreleyen yağ dokusunun olmamasını istiyoruz. Çünkü orada işte karaciğer yağlanması, iç organlarımızdaki yağlama olduğu zaman zaten orada organların fonksiyonlarını da bozacak ve metabolik açıdan sıkıntı çıkaracak bir durum oluşuyor. Bel çevresi boy kaça olması lazım diye oradan kendilerine göre, çünkü bel çevresindeki yağ varsa sıkıntıdır.
1: Evet Nurullah Hocam, bu hafta kanser tedavisinde gelinen son noktayı konuşmak istiyoruz. Çünkü modern tıp her geçen gün gelişiyor,
0: Evet.
1: değişiyor. Akıllı ilaçlar var, immünoterapi var, hedef tedavi denen bir şey var. Onu size soracağım, ben duymamıştım. Yeni yeni kavramlarla karşılaşıyoruz her geçen gün kanser tedavisinde. Ama
0: Evet.
1: size sormak istiyoruz, 3 tane kavramı: akıllı ilaç, hedef tedavi ve immünoterapi. Nedir? Kısaca tanımını yapabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
2: Tabii. Bunlar özellikle hani onkolojik bir tanı almış hastalarımızın, hasta yakınlarımızın daha aşina oldukları kavramlar. Bunlar özellikle 2000 yılı sonrası, yani yeni bin yılın kanser tedavisinde kullanılan, gündeme gelen ilaç grubu. Burada birkaç tane kavram var. Bunlar bazen birbirleriyle karışıyor. Onun için kısaca bunların tanımını yaparak başlamak belki daha uygun olacak. Birincisi hani hedef tedavi. Şimdi hedef tedavi, biliyorsunuz kanser hücreden başlıyor. Bir hücreden başlıyor ve o hücredeki genlerindeki bozukluktan başlıyor. Burada eğer o gen bozukluğunu biz iyi anlarsak ve o gen bozukluğunun neden olduğu durumları düzeltebilecek bir ilaç geliştirebilirsek, bu bir nokta atış gibi oluyor. İşte biz buna genelde tıp camiasında, onkoloji camiasında hedef tedaviden esas kastettiğimiz şey budur. Yani bir gen probleminin neden olduğu durumu anlamak, o gen bozukluğunu tespit etmek ve onun neden olduğu bozukluklara yönelik bir ilaç geliştirmek. İmmünoterapi daha farklı. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemi var. Bu, vücudun yabancı kabul ettiği her şeye karşı verdiği tepki demek oluyor. Mesela özellikle mikrobik olaylarda bu immünoterapi çok belirgin. Çünkü bir bakteri, virüs vücut hücrelerinden çok yabancı hücreler. Buna tepki vermeleri daha kolay oluyor.

0: oluyor. Ama kanserleşmiş bir hücre de vücuda yabancı bir hücre aslında. Ve dolayısıyla vücudun immün sistemi kanserli dokuya karşı da verdiği bir tepki var. Ama ilginç olan şey şu, kanser hücresi aslında akıllı bir hücre. Ve kendini korumak için vücudun immün sistemini baskılayıcı mekanizmaları devreye sokuyor. Ve kendini o immün sistemin tahrip edici etkisinden koruyor. Bu anlaşıldıktan sonra bu baskıyı nasıl kaldırırız üzerinde tıp araştırmaları yoğunlaştı. Ve bunun yöntemini buldular. Özellikle ana savunma hücreleri olan T lenfositlerde bu baskılanmayı kaldıracak bazı ilaçlar keşfedildi. Ve bunların da işe yaradığı anlaşıldı. Neticede hedef tedavi dediğimiz tedaviler bir nokta atışı gibi, bir gen bozukluğunun neden olduğu yanlışlıkları düzeltmeye yönelik ilaçlar. İmmünoterapi ise kanser hücresinin vücudun savunma sistemini baskılamasını kaldırıp, vücudun savunma sistemini canlandırıp onu tümör hücresine yönlendirme mekanizmasına dayanan etki mekanizması var. Birbirlerinden farklılar ama her iki yönteminde başarılı olabildiği, her iki grubunda etkili olduğu artık günümüzde bilimsel araştırmalar ispatlanmış durumlar. Akıllı ilaçlar genelde bu ikisini beraber kapsayacak bir genel tanım gibi düşünülüyor. Ama hedef tedavilerle immünoterapi arasında böyle bir etki mekanizması açısından fark var.
1: Peki tüm kanser tedavilerinde uygulanıyor mu hocam bunlar? Tüm
0: Yok,
1: kanser türlerinde.
0: uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Daha doğrusu neredeyse hemen her kanser grubunda bu ilaçlar çalışıldı. Çalışılıyor, devam da ediyor. Ama bir kısmında bunların etkili olduğu, bir kısmında etkili olmadığı anlaşılıyor. Bu konuda bilgiler oluşuyor. Bilgiler oluştukça da etkili olan gruplarda da artık tedavi uygulamalarına geçiliyor. Aslında şöyle bir genel uygulama var. Her kanserde o bahsettiğimiz genetik bozukluklar yok.

0: varsa işte bu akıllı ilaçlar da devreye giriyor ve etkili oluyor. Yani madem bu ilaçlar var, o zaman her hastaya rutin olarak verelim. Böyle bir uygulama yok. Hem etkili olmuyor, hem de bu ilaçlar yan etkiden muaf değil. Bu sefer yan etkilerle karşılaşmış oluyoruz.
1: Yani ben size geldim, akciğer kanseriyim, ikinci evreyim. Hangi ilaca nasıl karar veriyorsunuz? Yani bu ilaçlardan fayda görüp görmeyeceğim, bu ilaçların bana kullanıp kullanmayacağımı nasıl belirliyorsunuz?
0: Şöyle belirliyoruz. İşte biyopsi dediğimiz işlem var. Öncelikle bir akciğer kanseri tanısı kesinleştiriliyor. İşte mikroskopik olarak hangi tip olduğunu biliyoruz. Birinci aşama bu. Bu yetmedi. Bu sefer akıllı ilaçların gündeme geldiği durumlar ve onların genetik bulgularını araştırıyoruz. Moleküler genetik çalışmalar diyoruz. Özellikle ileri evre hastalarda bunları artık rutin olarak yapıyoruz. Yani elimizde bir genetik inceleme raporu da bizim elimizde olması gerekiyor. Ve onlara göre bakıp, ha sen de işte şöyle bir genetik bulgu var, onun şöyle bir ilacı var, bunu da eklememiz gerekir tedaviye diye öyle karar veriyoruz. Ve bazı bulgular varsa işte immünoterapi de sende etkili olabilir deyip immünoterapiyi de gündeme alıyoruz.
1: Yani benim hastalığımın hangi evrede olup olduğu önemli mi?
0: Önemli,
1: Yani
0: önemli.
1: birinci evrede mi daha çok, üçüncü, dördüncü
0: Bunlar daha
1: evrelerde mi?
0: çok ileri evrelerde bilimsel olarak kendilerini ispatlamış durumdalar. Erken evrelerde henüz verileri yok. Mesela başarılı bir ameliyatın yapıldığı bir akciğer kanserinde, o kanseri örnek verdiğin için söylüyorum. Bunlarda hani immünoterapi, hedef tedaviler henüz ispatlanmış değil. Ama ileri evrede olduğu zaman o genetik bulgu da varsa onu bilimsel olarak ispatlanmış o hasta grubunda kullanıyoruz. Konu detaylı ama bu noktada yani hastalarımızın, hasta yakınlarımızın şuna inanması lazım. Hekimlerine bu konuda güvenmeleri lazım ve gerekirse onlara bu konuda hani soru sormaları lazım. Onlar gerekli açıklamaları mutlaka yapacaktır.
2: Akıllı ilaçlar damardan mı veriliyor yoksa ağızdan kullanım alanı da var mıdır hocam?
0: Ağızdan kullanılan akıllı ilaçlar da var. Hangi ilaç uygunsa onun formuna göre karar verilebiliyor. Damardan verilebildiği gibi pekala ağızdan, yani hastaneye yatmadan hastalarımız kendileri evde de bu akıllı ilaçları kullanabiliyorlar. O şekilde kullanılan akıllı ilaçlar da var.
2: Hemen aklımıza şu geliyor değil mi İbrahim hocam? Diyelim hasta kemoterapi alıyor ya da radyoterapi ya da cerrahi bir seçenek var ufukta. O arada da akıllı ilaç kullanabilir mi?
0: Kullanabilir. Şöyle, her hastalığın o konudaki bilgisini biz kullanıyoruz. Yani burada belki bir defa daha tekrarlayalım. Hani kanser bir hastalık değil, tek bir hastalık değil. Farklı organlardan gelişen, nedenleri farklı, gelişme mekanizmaları farklı, tedavileri farklı bir hastalık grubu. Onun için bir akıllı ilaca uygunluk ortaya çıkması diğer tedavi yöntemlerine gerek olmadığı manasına gelmeyebileceği gibi, orada hangi akıllı ilacın kullanacağı, immünoterapinin etkili olup olmayacağı, bütün bunlar detay bilgi. Bunlar artık uzmanlık düzeyinde bir bilgi gerektiren şeyler. Ama o konuda, o hasta grubunda, o evrede bilimsel verisi varsa, biz tedavi programına o akıllı ilaçları da ekleyerek tedavimize devam ediyoruz.
1: Burada dinleyicilerimizin de belki kafası karışmasın. Çünkü genetik analizden bahsettiniz. Sadece genetik geçiş kanserlerde mi kullanılır, yoksa kanser de sonuçta kanser hücresi de bir gen değişikliğidir aslında dediniz. O farkı bir açıklarsak, sadece genetik yani meme
0: Tabii.
1: kanserinin bir kısmı genetik, işte
0: Genetik geçişte.
1: genetik geçişli, sadece onlarda mı kullanılıyor, yoksa açıklamayı
0: Şimdi
1: yaparsanız.
0: tabii yani tüm kanserlerin yaklaşık %10-15'i aile özelliklerinden yani genetik geçişle gelen bir hastalık. Ama kalan önemli bir kısmı işte %85-90'ı %85 kadarı çevresel faktörler etkisiyle oluşuyor. Ama çevresel faktörler de neticede o kanserli hücrenin genetiğinde bir değişiklik yapıyor. Dolayısıyla biz aileden gelmiş olsun, sonradan hasarla oluşmuş olsun, o genetik bulguyu tespit edebildiğimiz zaman o akıllı ilaçları kullanabiliyoruz. Yani akıllı ilaçlar işte gen bulguları nedeniyle kullanımı gündeme geliyor. Bu gen bulguları da aileden geliyor diye bir kısıtlama söz konusu değil. Çevresel faktörlerin neden olduğu genetik değişiklikler de eğer o akıllı ilacın etki alanına giriyorsa onlarda da kullanıyoruz.
2: Peki bu ilaçların başarı oranı nedir? Bir istatistik var mı elinizde?
1: Bu akciğer kanserinde ben bayağı başarılı

0: olduğunu
1: Evet.
0: duymuştum hocam.
1: Tabii. Şimdi her bir akıllı ilaca göre ve her bir hastalık grubuna göre bu başarı oranları değişiyor. Yani bir kısmında tedavi başarısını, tabii işte kemoterapiye, radyoterapi eklendiğinde tedavi başarısını yükseltenler var. Ve bir kısım hastada da gerçekten bunlar hem literatür bilgileri böyle hem de bizim kişisel hekim tecrübemiz de bunu gösteriyor. Yani yayılmış bir akciğer kanserinde, hani akciğer kanseri örneğini biraz önce konuştuk, verdiniz. Yani yıllara sari hastalıksız ve normal yaşamı sağlayabilecek düzeyde etkiyi görüyoruz. Yani 5 yıl, 6 yıl boyunca yayılmış bir akciğer kanserinin hala günlük işlerini rahatça yapabildiğini bizler şahit oluyoruz kendi pratik uygulamalarımızda ve tecrübelerimizde. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Tabii her hastada bu kadar olmasa da bir kısım hastada elde edebiliyoruz. Mesela en zor kanserlerden biri böbrek kanseri. Kemoterapinin etkisini yıllarca tartıştık. Var mı, yok mu? Çok, çünkü sınırda bir etki vardı. Ama immünoterapi eğer tutarsa, etkili olursa yine yıllarca yayılmış hastalıkta günlük yaşamının rahatça devam edebilecek düzeyde etki oluyor. Ve bunlarda tedavi, yani bir noktadan sonra kesilmesi gerekiyorsa bazen genetik nedeniyle etkinliğe devam ettiğine şahit olabiliyoruz. Böyle başarı hikayelerini görebiliyoruz.
0: Kolon ve mide kanserinde durum ne hocam?
1: Onların da bir alt grubu var. Yine bu işte moleküler genetik analizlerle tespit ettiğimiz bir alt grupları var. O alt gruplarında hedef tedavi uygunluk varsa başarı oranını anlamlı düzeyde artırıyorlar.
0: Yani sizin peki yıllardır tecrübeli bir hekimsiniz. Öngörünüz bunlar daha fazla, yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde de daha fazla kanserden ölümleri azaltacak mı? Yeni gelişmeler de, çünkü hep bu ilaçlar üzerine kurulu şu anda
1: Tabii.
0: araştırmalar falan.
1: Görünen gidişat o yönde. İşte onkoloji tüm tıp branşları içerisinde araştırmaların açık ara en fazla yapıldığı alan. Yani neredeyse tüm sağlık araştırmalarının üçte biri, dörtte bir kadar oranı tamamen kanser üzerine yapılıyor. Ve özellikle de bu yeni hedef ilaçlar, akıllı ilaçlar, immünoterapi üzerine çok yoğun bir çalışma var. Her gün yeni bir bilgiye ulaşıyoruz. Tabii bu hızlı bir şekilde kanser organizasyonlarında, kongrelerinde paylaşılıyor, tartışılıyor bilimsel camialarda ve klinik kullanımıza da hızlı bir şekilde giriyor.
0: Bu tarama testlerinin de önemini vurgulamak lazım. Kolon kanserinde, ben de sürekli kolon kanseri deyip deyip duruyorum. Çünkü hakikaten çok fazla araştırma düşüyor önüme.
1: Sıklığı artan bir kanser
0: Evet.
1: İbrahim Hocam. Modern yaşamın sıklığını artırdığı, önemini
0: Yani
1: artırdığı bir kanser
0: önlenebilir
1: türü.
0: aslında bir
1: Evet.
0: kanser hocam. Araştırmalarda bahsetmedim de, bugünkü araştırmalarda
1: Diyetle çok yakın
0: o
1: ilişkisi var.
0: kadar kanser oranını uyku, beslenme, egzersiz. Yani bu sürekli konuştuğumuz şey, kanser oranını %40 oranında düşürüyor. Uykuyu biz çok konuşmuyoruz ama uyku da kanserle ilgili birçok metabolizmayı tetikleyen bir şey. Uykusuzluk veya aşırı uyku falan gibi. Yani sadece düzenli bir yaşam aslında %40 oranında kanseri öncelediğine dair bir araştırmada vardı. Bir meme kanseri taraması, bir kolon kanseri taraması. Bunlarla ilgili yaş geldiğinde zaten ketemler var ülkemizde. Orada da ilacın ücretini soracaksınız, geri ödemesini soracaksınız. Biz İskandinav ülkelerinden veya diğer tüm ülkelerden geri ödemesi veya sosyal devlet anlayışı sağlıkta bence en ileri ülkelerden başlarında geliriz. Hakikaten bu konularda, yani göğsümüzü gere gere öğünebileceğimiz en başındaki olaylardan bir tanesidir. O anlamda ketemlerde ücretsiz sağlıkla ilgili birçok kanser taraması falan da yapılıyor. En azından onlar da ihmal etmesin dinleyicilerimiz.
2: Diyelim kanser teşhisi konuldu. Kemoterapinin ücretsiz olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
2: Halkımız artık yayıldı, biliyoruz. Sağ olsun devletimiz ödüyor. Akıllı ilaçları da ödüyor mu devletimiz?
1: Akıllı ilaçlarını da ödüyor. Tabii bu konu dinamik bir konu. Kendini bilimsel olarak yeter ki ispatlamış olsun. Şimdi konu çok geniş bir konu. Bazen bir araştırma çıkıyor. Hani ümit verici bir araştırma. Ama bunun tabii bazen teyidi gerekiyor. kesin bilgi içermeyebiliyor, boşlukları olabiliyor. Onun başka çalışmalarla da doğrulanması gerekiyor. İşte bu arada bir belki bizim hani gri zon dediğimiz bir alan olabiliyor. Şimdi geri ödeme konusunda şöyle, özellikle bu tür tedavileri yaklaşık bir 6 ay kadar oldu. Son güncel bilgileri içerecek şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu belli tanımlamalar getirerek, çok detaylı bir tanımlama getirerek geri ödeme kapsamını genişletti. Bu hakikaten önemli bir aşama oldu bizim hastalarımızın ilaçlarına ulaşma konusunda. Bizler de onkologlar olarak o tanımlamaları neredeyse hani elimizin altında bulunacak şekilde, hep müracaat edecek şekilde hastalarımıza karşı kullanıyoruz, tedaviyi veriyoruz. Tabii bilimsel gelişmeler çok hızlı ve olunca aslında ülkemizde şöyle bir kolaylık da var. Bunu da bence hasta yakınlarımızın bilmesinde faydalı görüyorum. Hani mevcut seçenekler kullanılmış ama onun dışında işte bazı bilimsel veriler var. O hasta için en uygun seçeneğin o olduğu durumlarda bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı'nın yine geliştirdiği bir prosedür var. Biz bazı bilgileri bakanlığın kendi içinde oluşturduğu bir komisyona gönderiyoruz. İşte hastanın o zamana kadar aldığı ilaçlar, mevcut durumu ve o çalışmaları da eklediğimiz zaman bakanlık bunu ayrıca değerlendirebiliyor.
0: Hızlı çalışıyor mu kurul hocam?
1: Hızlı çalışıyor. Yani makul
0: Çünkü
1: süre
0: kanserde önemli.
1: içerisinde gelebiliyor. Yani bu hakikaten takdir edilmesi gereken önemli bir fırsat. Çoğu ülkede böyle bir uygulama yok. Genel bilgileri hasta adına kullanmak yanında o hastanın özel bilgileri nedeniyle de o hastaya özel bir değerlendirme sistemi de onkoloji hastaları için de ülkemizde mevcut. Ve pek çok onkolog arkadaşımız da zaten bu yolu kullanarak eğer fayda görme ihtimali olan tedavileri hastalarımıza öneriyorlar. Ve bunlar da eğer bakanlığın olumlu görüşüyle bazı tabii hukuki prosedürlerden geçiyor. Onlarla hastalarımıza bu ilaçların ücreti ödenebiliyor. Geri ödeme konusunda böyle bir detay var, ülkemize özel. Ondan da kısaca bahsetmiş olalım.
2: Hocam eğer tedavisi varsa bir hastalığın maddi koşulları izin vermediği için o tedaviyi alamamak çok acı bir şey.
1: Acı bir
2: Türk
1: şey.
2: doktorlarına da çok teşekkür ediyoruz. Dediniz kurullar da hızlı çalışıyor.
1: Tabii.
2: Bu konuda sağ olun, var olun. Devletimiz de sağ olsun.
0: Biz bu konuda açlık yaşamıyoruz. Yani yıllardır hakikaten Türkiye'de bu oturmuş durumda. Sağlıkla ilgili genel olarak oturmuş durumda. Ama bir Amerika'ya gidin. Acile zaten hiç girmemenizi tavsiye ederim de. Onun dışında bu tür hastalıklarda falan gerçekten çok zor durum. Bir, erişim yok. Yani ilaç yok. İkincisi erişim parayla. Yani birçok ülkede maalesef böyle. Yani biz bu konuda o yüzden diyorum ki hakikaten göğsümüzü gere gere. Bu anlamda sağlıkla ilgili sosyal devlet anlayışı bizde anormal gelişmiş. Genetik kodlarımızda mı vardır nedir bilmiyorum. Politikacılar da zaten bunu zihinsel olarak böyle kabul ederler. Vatandaşa yerleşmiş genetik kodlarına, buna karşı çıkan politikacı olamaz zaten.
1: Evet.
0: Böyle de bir gerçekliğimiz var. O anlamda çok şanslıyız.
2: Hocam biraz önce bahsettiniz. Keten merkezlerinde rahim ağzı tarama testi, kolon kanseri, meme kanseri taraması 3 tür benim bildiğim daha vardır belki ama bu bile ne kadar büyük bir fark değil mi? Diğer ülkelere göre ücretsiz olması bunun
1: Bunlar
2: taramasının.
1: sağlıklı bireylere bir program dahilinde yapılan tamamen tarama programları, erken tarıya amaca yönelik bir uygulama.
0: Ha, şimdi aklıma geldi hocam. Bana zaten şöyle mesaj da atıyorlar. 50 yaşını geçtik ya biz. Bana galiba geçenlerde ketenden mesaj geldi. Gel
1: Tabii.
0: yaptır kardeşim, ne yapıyorsun? O kadar da ihmal etme falan diye.
1: Tabii.
0: Şimdi hatırladım.
1: Kolon kanserinde
0: Kolon
1: 50
0: kanserinde.
1: yaşından sonra gayet
0: Evet.
1: elverişli kan bakılmasıyla başlayan bir tarama prosedürleri var.
0: Yani bırak
1: Yani
0: sen gitmeyi, onlar bile seni
1: evet davet
0: çağırıyor.
1: ediyorlar yani.
2: Olması gereken de bu değil mi hocam?
0: Tabii. O
2: Sosyal devlette.
0: yaşlandığımı anladım ben de orada. Yani
2: Öyle
0: artık
2: demeyin hocam.
0: kolon kanserine taramaya
2: Her yaşımıza
0: çağırıyorlar dedin
2: şükür
0: yani.
2: hocam. Sağlıkla yaşamak önemli olan.
1: Akıllı
2: Buyurun.
1: ilaçlar konusunda bize hakikaten çok soru geliyor. Bu konuda belki hasta yakınlarımızın belki bilmesi gereken birkaç tane bence önemli nokta var. Birincisi, bunlar tabii önemli fırsatlar sunuyor bize. Ama diğer tedavi yöntemlerini devreden çıkartmıyorlar. Yani benim madem akıllı ilaca uygunluğum var, ben niye işte yan etkisi olan kemoterapi alayım? İşte ameliyat olmam şart mı? Işın görmesem olur mu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunlar kendilerini bilimsel olarak ispatladığı zaman zaten Hani senin için şu tedaviye gerek yoktur'u biz bilgilendiriyoruz. Ve genelde

0: diğer tedavi yöntemlerini ilave edilerek kullanıyorlar. Başarı oranı böyle artırılıyor. Yani kemoterapi kesip sadece bunlara geçmek daha başarılı tedavi yapma imkanı vermiyorlar. İkincisi, her ilaç gibi bunların da belli bir yan etkisi var. Yan etkiden tamamen izole değiller. Bazı yan etkileri olabiliyor. Zaman zaman bu ilaçları kesmemizi gerektirecek yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. Böyle bir olayın da olduğunu mutlaka bilmeleri lazım. Zaten akıl ilacı uygunluk apayrı bir konu. Onu işte biraz önce konuştuğumuz gibi bir kısmı genetik testler, bir kısmı özel testlerle beraber karar veriyoruz. Hani bu konuda bize soru geldiği zaman şahsen memnun oluyoruz. Her türlü soru sorabilirler. Ama sormadan da farklı yaklaşımlara girmesinler. Ne bileyim, diğer tedavi yöntemlerini kesmesinler. Bu faydadan çok zarar getirebilir kendilerine.
1: Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Nurullah Hocam, o zaman son mesajımız şu olabilir mi? Doktorlar sizin için optimal olan tedavi yöntemini bulacaktır. Onlara bırakın. Ben şu yöntemi istiyorum, bu yöntemi istiyorum, bu daha faydalı, bunun yan etkisi var gibi seçenekleri doktorlar, değil mi,
0: Tabii.
1: uzmanlar değerlendirsin. Olması
0: Tabii.
1: gereken de budur, değil mi,
0: Mutlaka.
1: sağlık sisteminde?
0: Mutlaka. Yani bu artan bilgi birikimi nedeniyle inanın her hekim bile bu konularda yorum yapmakta mutlaka zorlanır. Bizler de hani bu konunun uzmanları olarak, tıbbi onkologlar olarak çok sık literatüre tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü her an yeni bir gelişme var. Her an farklı bir yaklaşım gündeme gelmiş olabilir. Çok dinamik bir konu. Onun için her türlü sorudan memnun oluyoruz, ama kendi başlarına karar verici bir yaklaşım sergilemesinler.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim Hocam?
2: Kanser hastaları güvenli alanda kalsınlar. Güvenli alan ne demek? Doktorların yeri demek. Yani hastaneler demek. Yani güvenli alan onlar için en iyisi, en doğrusu. Çünkü bu hastalıkta maalesef her yerden bir umut serpiştiriliyor. Oradan bir umut geliyor, oradan bir umut geliyor. Güvenli alan o umutlar falan değildir. Söylemesi kolay hocam diyecekler şimdi dinleyiciler. Ama eninde sonunda maalesef yine doktorların, maalesef dememin sebebi şu. Yani bazen tedavi de olmuyor zaten. İşte pankreas kanserinde elimiz kolumuz bağlı. Ama onun dışında da yine doktorlara kendini, yani güvenli alanda kalsınlar. Hastanelerde bu işler yapılsın.
1: Bu hafta kanser tedavisinde gelinen son noktayı, yeni ilaçları konuştuk. Onkolog Profesör Doktor Nurullah Zengin'e kıymetli vaktini bizlere ayırıp buralara kadar geldiği bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerleydi. Hocam sağ olun, var olun. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu gönderdim.

göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz hafızalarda iz bırakan şarkılarla. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların farklı müzikal renkleri farklı duygularla buluşuyor. Kimi zaman bir vedanın izinde, kimi zaman geçmişe uzanan bir hatıranın içinde ilerliyoruz. İlk durağımızda

Sahnedeki duruşu ve kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim var. Seden Gürel. 90'lı yıllarda pop müziğe getirdiği modern yorum ve güçlü vokal rengiyle öne çıkan sanatçı, farklı bir ifade alanı oluşturmuştur. Seden Gürel'den dinliyoruz. Devlerin Aşkı.

Aşkın büyük ama kırılgan halini anlatan bu eserin ardından yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada 90'lı yılların en belirgin seslerinden biri, Mirkelam. 1995 yılında yayınlanan albümüyle yakaladığı çıkış, onu yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda kendine has bir stilin temsilcisi haline getirdi. Mirkelam'a kulak verelim. Hatıralar.

Farklı bir müzikal durakta alternatif tınıların izini sürmeye devam ediyoruz. Grup Ayna, gitar temelli yapısı ve içten sözleriyle 90'lı yılların farklı arayışlarını yansıtan önemli gruplardan biri oldu. Grup Ayna'dan bir eser sizlerle. Sen Unutma Beni.

Unutulmayan duyguların ardından iz bırakmış başka bir isme uzanıyoruz şimdi. Sırada yalnızca bir sanatçı değil, bir kültür hafızası. Barış Manço. Anadolu rock çizgisini evrensel müzik diliyle buluşturan sanatçı, kuşakları bir araya getiren eserler üretmiştir. 1999 yılında aramızdan ayrılan Barış Manço'yu saygıyla anıyoruz. Mikrofonda Barış Manço. Benden öte, benden ziyade diyecek.

Şimdi sırada daha sade ama bir o kadar da içten bir anlatım var. Ege. Ege akustik gitar temelli düzenlemeleri ve samimi sözleriyle 90'lı yılların sıcak müzik dilini yansıtan isimlerden biri olmuştur. Ege'den dinliyoruz. Yaz aşkım.

tarihinde dikkat çeken bir başka isim var. Yonca Lodi. 1999 yılında yayınlanan albümüyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan sanatçı, sade ama etkileyici yorumuyla dinleyiciye ulaşmayı başardı. Yonca Lodi'yi dinliyoruz. Sana bir şey olmasın.

devam ediyoruz. Rafet El Roman. Avrupa pop müzik kültürüyle Türkçe sözleri bir araya getirerek 90'lı yıllarda kendine özgü bir çizgi oluşturan Rafet El Roman'dan iki eser dinliyoruz. Hanım Eli ve Beni Affeder Misin?

Sırada melodik yapıları ve duygusal dengesiyle dikkat çeken bir isim var, Suat Suna. Bestelerinde kurduğu akış ve yalın anlatımla 90'lı yılların kendine özgü romantik atmosferini yansıtan sanatçı, dinleyiciyle kolay bağ

Programımızın son bölümüne yaklaşırken güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla geniş kitlelere ulaşan bir isimle sizlerleyiz. Haluk Levent. Anadolu rock geleneğini modern düzenlemelerle buluşturan sanatçı, 90'lı yıllarda alternatif bir müzikal yapı ortaya koymuştur. Haluk Levent söyleyecek. Vefasız ve ayrılık.

Sevgili dinleyiciler, duyguların farklı tonlarında dolaştığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak üzere. Müziğin başka hikayelerinde, başka zamanlarda. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selamı almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 40. oturum tamamlandı. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Oturum yarın Serhat Kapkin'in savunmasıyla sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. İsrailli bakan Ben-Gvir'in alıkonulan Sumut filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine Ankara'dan ard arda tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı söz konusu bakanın İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosu mensuplarına yönelik saldırgan tutumunu şiddetle kınadı. Duran, sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur, dedi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraya mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi Trump. Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, Toprağın Sözü programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kulaklarınıza misafir olduğumuz için çok mutluyuz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvan seçiminden kesim öncesi hazırlıklara, hijyenik kesim tekniklerinden etin doğru muhafaza edilmesine kadar geniş bir süreci ele alacağız bu hafta. Gıda güvenliği ve halk sağlığı başlıkları da temel konularımız olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Seyda Şahin Hocam bizlerle birlikte. Sayın Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda gıda güvenliği, halk sağlığı konusunu ele alacağımız bu programda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum Umut Bey. Umarım dinleyicilerimiz için hem bilgilendirici hem de farkındalık oluşturacak bir sohbetimiz olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, eminim öyle olacaktır tabii ki. İlk sorum şu, Kurban Bayramı ile gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Şöyle ki Umut Bey, aslında Kurban Bayramı'nı yalnızca bir kesim işlemi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Kurban Bayramı baktığımızda kesim öncesi, kesim sırası, kesim sonrası olmak üzere farklı aşamaları içeren büyük ve kapsamlı bir organizasyondur. Kurban etleri elde edilirken de öncelikle sağlıklı kesim, işleme, etin muhafazası için gerekli tedbirler alınarak tüketicinin korunmasına kadar giden gıda güvenliği zincirinin de korunması gerekmektedir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dikkat edilmesi gereken en önemli bir konu kesim yoğunluğudur. Bu dönemde aynı anda çok sayıda hayvanın kesilmesi hem halk sağlığı hem de çevre sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu hayvan hareketinin yaklaşık 2,5-3 milyon olduğunu biliyoruz. Ve bunların hem satış hem kesimi olduğundan dolayı özellikle zoonotik ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de artabilmektedir. Bu yoğunluğun kontrol altına alınabilmesi amacıyla son yıllarda bazı güncel uygulamalar devreye alınmıştır. Bunlar bize pandemi süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Nedir bu olay? Randevu sistemi, kesim alanlarındaki yoğunluğu azaltarak sürecin daha kontrollü ve güvenli şekilde yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle bayramın birinci günü biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk oluyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek için kurban kesim işlemlerinin vatandaşlarımız bayramın diğer günlerinde de yapılabileceği ve bu şekilde aslında daha sağlıklı bir hizmet alınabileceği de unutulmamalıdır.
0: Sayın Hocam, kurban hizmetleri tebliği kapsamında baktığımızda vatandaşların kurbanlık hayvan seçerken satın alma süreçlerinde kesim öncesi ve kesim sonrasında özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tabii hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de hayvan sağlığı, çevre temizliği, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından vatandaşlara hangi uyarılarda bulunmak istersiniz efendim?
1: Elbette. Ülkemizde Kurban Bayramı süresince yürütülen faaliyetler her yıl olduğu gibi bu yılda da Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından koordine edilmektedir. Bu resmi gazetede yayımlandı geçen gün 24 Nisan'da ve 2026 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ ile biz bu sürecin nasıl yönetileceğini detaylı şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlar var. Bunlar kurbanın satış, kesim yerlerinin belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurban hizmetleri komisyonunda illerde vali başkanlık yapmakta veya görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamlık başkanlığında oluyor. Müftülük, il ilçe sağlık müdürlüğü, İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Veteriner Hekimler Odası ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır bu kurullar. Aynı zamanda bakanlıklar düzeyinde de oluşturulan kurulların önerileri doğrultusunda hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre temizliğinin yanı sıra halk sağlığına yönelik uygulamalar da koordine edilmektedir. Bu bakanlıklar arası kurban hizmetleri kurullarında ise Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurban hizmetleri tebliği ile vatandaşlarımızın kurban ibadetini başta dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine ve hayvan refahına uygun olarak kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kurban satış ve kesim

0: kriterlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilere eğitim verilmesi ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alımından kesim, etin muhafazasına kadar olan süreçte hijyen kurallarına dikkat etmesi, sağlıklı hayvan seçimine özen göstermesi ve kesim işlemlerini belirlenen alanlarda gerçekleştirmesi son derece önemlidir.
1: Sayın Hocam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde hayvan hareketliliğine yönelik aldığı denetim ve tedbirlerin sahada nasıl uygulandığını da çok merak ediyoruz. Ve tabii ki bu uygulamaların hayvanla halk sağlığı açısından önemi de herhalde gündeme getirilmesi gereken bir konu.
0: Şöyle Umut Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sürecinde ülke genelinde artan hayvan hareketliliğini kontrol altına almak amacıyla önemli denetimler yürütülmektedir. Bu kapsamda hem belirli illerde bulunan, bu iller nereler? Elazığ, Erzurum, Ankara, Çankırı ve Kayseri olmak üzere. Bunun yanı sıra diğer iller arası sevklerde de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında veteriner hekimlerimiz tarafından Doğu Batı güzergahı üzerinde 7 gün 24 saat süreyle denetimler yapılmaktadır. Ve bu denetimlerde özellikle nelere bakılıyor, hangi bilgiler kontrol ediliyor dersek de hayvanların kimlik ve kayıt bilgileri, veteriner sağlık raporları, taşıma koşulları ve hayvanların genel sağlık durumları titizlikle incelenmektedir. Ola ki mevzuata aykırı bir durum olduğunda da idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Şöyle bir şey daha var. Söz konusu kontrol noktaları yalnızca sahadaki personel tarafından değil, bakanlık merkez birimleri tarafından da 7/24 kamera sistemleriyle anlık olarak da izlendiğini belirtilmektedir. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Her bir noktada kurulu olan bu sistemler denetim faaliyetlerinin etkinliği, izlenebilirliği artırılmış, kontroller hem daha disiplinli hem de şeffaf bir yapıya kavuşturulmuştur.
1: Sayın Hocam, kurban ibadetini yerine getirirken vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini usulüne uygun şekilde yerine getirmesi hem de resmi işlemlerin eksiksiz tamamlanması açısından dikkat edilmesi gereken temel hususlar nelerdir? Özellikle biliyorsunuz işte küpe bilgisi, veteriner sağlık raporu, pasaport veya nakil belgesi gibi evraklar var. Çok da dikkat etmeyiz aslında bu evraklara. Belki buraya da biraz vurgu yapmak istersiniz. Kesim ve kayıt süreçlerinde vatandaşlarımızın nelere özen göstermesi gerekiyor?
0: Tabii ki. Kurbanlık hayvanların sevkinde evrak ve kayıt işlemlerinin eksiksiz olması büyük önem taşımaktadır. Siz de vurguladınız. Teşekkürler. Hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı, küpelenmiş ve tanımlanmış olması, ayrıca pasaport veya nakil belgesi ile veteriner sağlık raporunun bulunması gerekmektedir. İl içi ve iller arası hayvan hareketlerinde bu belgeler zorunlu olarak kontrol edilmektedir Umut Bey. Günümüzde ise şöyle de bir kolaylık var. Vatandaşlarımız ayrıca kurbanlık hayvanlarının bilgilerini Tarım Cebimde isimli mobil uygulama veya e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilmektedir. Söz konusu uygulamada küpe üzerindeki barkod okutularak ya da hayvanın küpe numarası sisteme girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı ve aşı bilgilerini kontrol edebilmeleri mümkündür.
1: Sayın Hocam, kurbanlık hayvan seçimi ibadetin usulüne uygun yerine getirilmesi kadar hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Bunu vurguladınız. Şimdi vatandaşlarımız kurbanlık alırken özellikle nelere dikkat etsinler? Yaşı, besi durumu, genel görünüm, sağlık belirtileri sanırım çok önemli. Zayıf, hasta, gebe, topal, kulağı veya kuyruğu eksik hayvanlar konusunda da sanırım uyarılarınız vardır.
0: Teşekkürler. Kurbanlık hayvanı seçerken öncelikle yaş ve besi durumuna dikkat edilmelidir. Şöyle açıklayabilirim. Sığır ve mandalarda 2 yaşını. Halk arasında kapak atmış olarak bir tabir kullanılır. Yani kalıcı ön dişlerin çıkması. Koyun ve keçilerde 1 yaşını. Develerde ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak 6 ayını tamamlayan kuzular semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındaki koyun ile aynı olursa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanın azalarının tam olması, hasta, zayıf, düşkün, uzuv veya organ kayıplı hayvanlar kurban edilmemelidir. Kurban

0: İbadetinin en temel şartlarından biri sağlıklı hayvanın seçilmesidir. Kurbanlık hayvanlar satış yerlerine kabul edilmeden önce veteriner hekimlerimiz tarafından canlı muayeneden antemortem muayeneden geçirilmekte ve hastalıklı hayvanların satışına kesinlikle izin verilmemektedir. Meslektaşlarımız tarafından yapılan canlı muayenede hayvanın solunumu, davranışı, yürüyüşü, duruşu, vücut yapısı ve derisi değerlendirilmekte. Ayrıca göz, meme ve doğal deliklerinden herhangi bir anormal akıntı ya da bulgu olup olmadığı da kontrol edilmektedir. Biz sağlıklı bir hayvanı canlı bakışlı, hareketli olmasından, sık sık kulaklarını hareket ettirmesinden, tüyleri düzgün ve parlaktır, derisi yumuşaktır, burun uçları biraz soğuk ve ıslaktır, solunum, nabız ve vücut sıcaklığı da normal değerler içerisindedir. Vatandaşlarımızın da hayvanın genel görünümüne, davranışlarına ve herhangi bir anormal akıntı ya da belirti olup olmadığını gözlemlemesi, doğru ve güvenli bir seçim yapmaları açısından oldukça kıymetlidir Umut Bey.
1: Peki hocam, kurbanlık alırken hayvanın küpesi, yaşı, sağlık durumu, gerekli belgeleri ve satış yerinin denetimli olup olmadığı konusunda hangi temel uyarıları yapmak istersiniz?
0: Kurbanlık hayvanı satın alırken öncelikle kurbanlık olarak sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve olup bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilemeyeceğini bir hatırlatalım. Hayvanın sağlıklı, besili olması, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanlar olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra kulak küpesinin bulunması, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin olması büyük önem taşımaktadır. Hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve TÜRKVET veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Bir de kurbanlık hayvanların erkek olanları tercih edilmelidir.
1: Sayın hocam, sıra geldi kesime. Kurban kesim işlemi nerelerde yapılmalı ve kesim sırasında hangi kurallara dikkat edilmeli?
0: Aslında Umut Bey en hassas noktaya geldik diyebilirim. Burada şöyle, kurbanlık hayvan kesiminin teknik ve hijyenik koşulların uygun olduğu yerlerde yapılması aslında çok önemlidir. Vatandaşlarımızın kesim işlemlerini özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen, belediyelerin de bizlere gösterdiği, bu amaç için tahsis ettiği geçici kesim yerlerini tercih etmesi son derece önemlidir. Köylerde veya belirlenmiş böyle bir kesim yeri bulunmayan alanlarda ise cadde, sokak, parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usullerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesim yapılmalıdır. Ancak mevzuat gereği cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban kesimi kesinlikle yasaktır.
1: Peki, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında hayvan refahı, hijyen ve etin sağlıklı şekilde elde edilmesi açısından nelere dikkat edilmeli?
0: Kurbanlık hayvan kesiminde hem hayvan refahı hem de gıda güvenliği açısından bazı konulara dikkat edilmelidir. Kurbanlık hayvanların hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süre yaz aylarında olduğumuz için en az 12 saat ve sindirim sisteminin de boşalması için kesimden en az diyelim 8-10 saat önce yem verilmemesi ama suda bir kısıtlamaya gidilmemesi, kesim işleminin de mutlaka ve mutlaka ehil kişiler yani eğitimli kasaplar tarafından hayvanı strese sokmadan, korkutmadan, ürkütmeden, nazikçe ve en az acı verecek şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şunun için de çok önemli Umut Bey. Et kalitesini olumlu yönde etkileyen başlıca faktörlerden birisidir bu durum. Ayrıca kasapların hijyen kurallarına dikkat etmeleri son derece önemlidir. Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven ve su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirmeli mümkünse, bıçaklar sık sık temizlenmeli. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Kesim mümkünse askıya alınarak yapılmalıdır. Kurban etlerinin uzun süre muhafazası kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılmış olmasına bağlıdır da diyebilirim. Çünkü kan mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturur ve yeterince akıtılmadığında et dayanıksız olur ve daha hızlı bozulabilir. Ayrıca iç organların derinin yüzülmesi,

0: işlemini takiben en kısa sürede, yani yarım saat gibi çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde mikroorganizmalar ete geçerek kalite kaybına yol açabilir. Vatandaşlarımızın kesim sonrasında et ve sakatatlarda anormal bir renk, koku, şişkinlik veya lezyon fark etmeleri durumunda müdahale etmeden en yakın veteriner hekime başvurmaları gerekmektedir.
1: Peki hocam. Kurban kesimi kadar kesim sonrası süreçte çok önemli. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kurban etlerinin taşınması sırasında tabii ki hem hijyenin sağlanması gerekiyor hem de et kalitesinin korunması. Bu konuda da çok dikkat etmemiz gereken nokta var. Uygun kaplar, poşetler, araçlar, uzun süre etlerin bekletilmemesi, sıcak havalar tabii ki bunlar hepsi bozulma riskini de beraberinde getiriyor. Hangi uyarıları yapmak istersiniz?
0: Kurban etlerinin taşınmasında hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Parçalama ve paketleme aşamasında etlerin temiz koşullarda hazırlanması, gıda ambalajına uygun şekilde paketlenerek teslim edilmesi önemlidir. Burada taşıma sırasında etin hava almasına imkan sağlanmalı. Özellikle sıcak havalarda, kapalı ve havasız ortamlarda et uzun süre bekletilmemelidir Umut Bey. Aksi halde etin sıcaklığı yükselir, mikroorganizma gelişimi hızlanır ve bu durum etin kalitesini düşürerek bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle etlerin uygun koşullarda taşınması hem sağlıklı tüketim hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Kurban etleri kesimden sonra nasıl dinlendirilmeli ve doğru şekilde nasıl muhafaza edilmeli?
0: Aslında en önemli konulara gelmiş bulunuyoruz. Kurban etlerinin dinlendirilmesi, etin kalitesi, raf ömrü, sindirilebilirliği için son derece önemlidir. Hayvan kesildiği anda taze et kas dokusu niteliğindedir ve dinlendirildikten sonra aslında et özelliğini kazanmaktadır. Şimdi kurban etlerini eve getirdikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirmeli. Serin bir yerde etin yeterince oksijen alması sağlanarak kesim sıcaklığının da kademeli olarak düşmesi sağlanmalıdır. Burada kesim sıcaklığının 14-20 dereceye düşmesi beklenmelidir. Bu süre yaz aylarında olduğumuz için kısa süre tutulmalı. Mümkünse 3-4 saati geçmemeli. Daha sonra bu etler artı 4 dereceye buzdolabına kaldırılmalı ve buzdolabında 12 ila 24 saat dinlendirilerek olgunlaşması sağlanmalıdır. Şimdi biz kurban etlerini henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava almayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste koyarsak buzdolabı ısısı maalesef etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Dolayısıyla etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede bozulma ve kokuşma hatta yeşil renk görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli, hatta imha edilmelidir.
1: Peki efendim, etleri getirdik, buzdolabına koyduk ya da derin dondurucuya. Ne kadar süreyle muhafaza edeceğiz burada?
0: Etin çok çabuk bozulabilen bir gıda olması nedeniyle doğru şekilde muhafazası da son derece önemlidir. Etler dinlendirildikten sonra kullanım miktarlarına göre porsiyonlanmalı ve uygun şekilde paketlenmelidir. Kıymalık, kızartmalık, haşlamalık olarak sınıflandırılan bu etler soğukta muhafaza edilmelidir. Hemen tüketilmeyecek bu etler ya buzdolabı koşullarında belirli bir süre bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak da muhafaza edilebilir. Kurban etlerinin muhafaza süresi kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber parçalanmış etler buzdolabı koşullarında yaklaşık 4 derecede 5-6 gün süreyle güvenle saklanabilir. Ancak kıyma ve sakatat gibi ürünler daha hassas olduğu için bu süre 1-2 gün ile sınırlıdır. Ve sakatatların da bu etlerden ayrı olarak muhafaza edilmesi önemlidir. Eğer bizler daha uzun süreli bir muhafaza düşünüyorsak, etler uygun porsiyonlar halinde yine paketlenerek derin dondurucuda eksi 18 santigrat derecede muhafaza edilebilir. Etlerin derin dondurucuda saklama süresi 4-6 aydan fazla olmamalıdır. Ayrıca kavurma haline getirilen etler uygun şartlarda ise daha uzun süre muhafaza edilebilir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Dondurulmuş etler dürüldükten sonra kısa süre içerisinde tüketilmeli ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme işleminin ise oda sıcaklığında değil de

0: buzdolabı koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur. Ben burada vatandaşlarımıza, tüketicilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kurban eti hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmemeli. Buzdolabında bir gece dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır. Olgunlaşmış etler daha sert, olgunlaşmamış etler daha sert geç pişer ve tüketim açısından da istenilen kaliteye ulaşmaz. Olgunlaştırılmış ya da dinlenmiş etler ise daha kolay işlenir, daha kısa sürede pişer, daha yumuşaktır. Aynı zamanda da tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzet özelliklerini kazanırken sindirimi de daha kolay hale gelir.
1: Sayın hocam, kurban derilerinin doğru şekilde muhafaza edilmesi için özellikle nelere dikkat etmeliyiz?
0: Kurban derileri de ekonomik değeri yüksek, son derece önemli bir yan üründür. Hatta milli servettir diyebiliriz. Doğru şekilde muhafaza edilmesi de gerekmektedir. Deri yüzüldükten sonra hemen tuzlanmamalı. Öncelikle kan ve sıvısının süzülmesi için yaklaşık 1-2 saat kadar bekletilmelidir. Ardından et yüzeyi üste gelecek şekilde serilerek uygun miktarda tuzla tamamen kaplanmalıdır. Küçük baş derilerde yaklaşık 2 kilogram, büyük baş hayvan derilerinde ise yaklaşık 5 kilogram tuz kullanılması yeterlidir. Tuzlama işlemi sonrasında da deriler tüylü kısım dışa gelecek şekilde katlanmalı. Sızdırmaz poşetlere alınarak serin, kuru ve havadar bir ortamda muhafaza edilmelidir. Özellikle yaz aylarındayız. Gerekli önlemler alınmadığında deriler hızla bozulabilmektedir. Bu nedenle derilerin mümkün olan en kısa sürede ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması büyük önem taşımaktadır.
1: Kıymetli hocam, çevreyi korumak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?
0: Kurban Bayramı nedeniyle çevrede de yoğun bir hareketlik söz konusu olacaktır Umut Bey. Kurban Bayramı'nda çevreyi korumak ve toplum sağlığını gözetmek hepimizin ortak sorumluluğudur aslında. Kesim sonrasında oluşan kan, iç organlar ve diğer hayvansal atıkların gelişigüzel çevreye bırakılmaması gerekmektedir. Bu atıklar mutlaka uygun bir torba, tank, konteyner veya diğer ekipmanlarda toplanmalı. Belediyelerin belirlediği sistemler aracılığıyla bertaraf edilmelidir. Bu atıkları sızdırmaz, dayanıklılığı yüksek poşetlerde 3'te 2 oranında konularak ağzını iyice bağlanmalı ve belediyenin atık taşıma araçlarına teslim edilmesi de önemlidir. Belediyenin toplama sisteminin olmadığı taşra veya kırsal alanlarda ise biz bu atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde derin çukurlara üzerine sönmemiş kireç serpildikten sonra gömülerek imha edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu atıklar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayabilir. Kesinlikle sokak, cadde, park, çöp konteyneri, göl, akarsu ve kanalizasyon gibi yerlere rastgele bırakılmamalıdır. Ayrıca kesim sonrası alanların da temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ihmal edilmemelidir. Çevre temizliği hem insan sağlığının korunması hem de bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşanması açısından önemli de bir sorumluluktur. Hatta tek sağlık yaklaşımına da burada vurgu yapalım. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların artık ve atık maddelerle yayılabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
1: Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından genel bir değerlendirme yapar mısınız? Özellikle zoonotik hastalıklar açısından nelere dikkat etmeliyiz?
0: Elbette. Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından en önemli hususlardan birinin kesimlerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen belediyelerin tahsis ettiği geçici kesim yerleri öncelikle tercih edilmelidir. Bu alanlarda kesim öncesi ve sonrası veteriner hekimler kontrolleri sayesinde hem hayvan sağlığı hem de etin güvenliği sağlanmaktadır. Kurbanlık hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve zoonoz olarak adlandırılan hastalık etkenlerini taşıyabilmektedir. Başta kistitatik, bruselloz, şarbon, tüberküloz, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çiğ ya da az pişmiş et tüketiminden kaçınılmalı ve etler yeterli sıcaklıkta pişirilmelidir. Ayrıca hastalıklı organ ve dokular ile kesim atıkları kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemelidir. Tüm bu önlemler hem kendi sağlığımız hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Peki kıymetli hocam, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çok değerli dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajlarınız nelerdir?
0: Umut Bey, Kurban Bayramı toplumda

0: Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir ibadettir. Bu sürecin hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından gerekli hassasiyet veya özen gösterilerek usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Kurban ibadeti yalnızca bir kesim işlemi değil, aynı zamanda sorumluluk, farkındalık ve duyarlılık gerektiren de bir süreçtir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu süreci İslam ahlakı ve estetiğine, hijyenik kurallara uygun, çevreye ve topluma saygılı bir şekilde yürütmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sunan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Toprağın Sözü programında emeği geçen herkese ve size içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı, kulaklarına misafir olduğumuz dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Saygılarımla.
1: Sayın hocam çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Kurban Bayramınızı şimdiden en içten dileklerimizle kutluyor. Sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz bayramın tabii ki. Toprağın Sözü'nden de bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Turkuaz.
1: Ve Çin'inin öyküsü. Ellerin kil, kaolin, kuvars tozu, kimi zaman kireçle yoğurdukları toprağın öyküsüdür Çin'i. Ateşin sırladığı emeğin, estetiğin, sanatın binlerce yıl önce başlayan öyküsü. Çin'i de emek ateşten çıkanı bekleyerek sınanır. İnce ince boyanan desenler ateşin ne türlü sırlarıyla çıkacaktır. Bu nedenle mucizedir Çin'i. Anadolu'da özellikle mimaride kullanılmış Çin'i. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla Çin'i için yepyeni bir dönem başlamış. Osmanlı döneminde üretilmiş İznik Çin'leri, dünya kültür tarihinde de önemli bir yere sahip. Saray nakkaşhanesinde çeşitli Çin'i desenleri tasarlanır. Çin'i birçok mimari eserin sanat yapıtı kimliği kazanmasında önemli bir yere sahip Osmanlı kültüründe. Osmanlı Çinlilerinin geleneksel motifleri, lale, karanfil, üzüm, sümbül ve hayvan desenleri günümüzde de kullanılıyor. Ateşe en çok yakışan mercan, turkuaz, kobalt mavisi, yeşil gibi renkler çok tercih ediliyor. Özellikle İznik Çinlilerinde turkuaz vazgeçilmez bir renk. Denilir ki Çin'i boyanıp da yaklaşık 1000 derecelik fırına verildikten sonrası bir sürprizdir. Çünkü fırından çıkacak olan rengi kimse bilemez. Boyayan bile. Bu nedenle merak ateşte sınanır Çin'de. Çin'i sanatımızın olağanüstü estetiğini günümüzde de yaşamın değişik alanlarında görebiliyoruz. 40 yıl hatırı olan kahveyi Çin'i sanatı işlenmiş bir fincanda içmek mümkün gündelik hayatımızda. Geçmişten günümüze Çin'inin yeri değişse de her Çin'i objenin sanat yapıtı olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmiyor. Her şey insanın eliyle başladı Çin'de. İnsan tıpkı Çin'inin söylenişi gibi incelikle ördü desenlerini, minik, sabırlı dokunuşlarla renklere. İnsanın eski öykülerinden biri Çin'i sanatı, işte bu emekle sürdürecek öyküsünü. Sırlarıyla, ateşin sınadığı sırlarıyla.
0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Bir şehir.

Bozkır'ın ortasında serin bir serap, nideder suskun, içinde bin kitap. Gümüşten kubbeler, taşta tarih izi. Sessiz anlatır geçmişin sonsuz gizini.

Niğde isminin kökeni tarihi derinliği kadar tartışmalıdır da. Antik çağlardaki Nakita olan şehir, Bizans döneminde Nekida olarak anılmıştır. Zamanla bu isim halk arasında Nihde'ye, daha sonra bugünkü hali olan Niğde'ye evrilmiştir. Bazı kaynaklara göre ise şehrin adı Nihat kökünden gelir. Bu da Arapçada yüksek yer anlamına gelir ki Niğde'nin İç Anadolu platosundaki yükseltiye kurulu oluşuyla bu açıklama örtüşür. Her

Güneydoğusunda Toroslar, kuzeyinde ise volkanik menşeli Melendiz ve Hasan Dağları yükselir. Bu jeolojik yapı hem tarımın bereketini hem de yeraltı şehirlerinin varlığını açıklayan önemli bir unsurdur. Hititlerden Friglere, Roma'dan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlılara kadar pek çok uygarlığın izleri şehirde hala canlıdır. Niğde Kalesi, Alaaddin Camii ve Sungur Bey Camii gibi eserler bu derin tarihi katmanların sessiz tanıklarıdır. Kültürel olarak Niğde, İç Anadolu'nun geleneksel yapısını taşırken, Türkmen ve Yörük etkisi taşıyan kırsal kültürüyle de özgünleşir. Düğünleri, halk oyunları ve geleneksel el dokumaları bu kültürel mozaiğin parçalarıdır. Kışın uzun ve sert geçtiği, yazların sıcak olduğu bu topraklarda insanlar da dirençli, sıcakkanlı ve üretkendir.

Niğde'nin doğası sadece bozkırdan ibaret sanılmasın. Her mevsim başka bir güzelliğe bürünen ilçeleri ve saklı hazineleriyle şaşırtmayı bilir. Şehir merkezinde yer alan Niğde Kalesi, şehrin tarihi siluetine imzasını atarken, Alaaddin Camii ve Hüdavent Hatun Türbesi, Selçuklu sanatının zarif örneklerini sunar. Esas nefes kesici manzara ise Göllü Dağ Krater Gölü ve Bor ilçesi yakınlarındaki Kemerhisar Antik Kenti gibi alanlarda gizlidir. Roma döneminden kalan su kemerleri antik Tiana şehrine ait kalıntılar arasında yükselir. Doğa tutkunlarının rotasındaysa Aladağlar Milli Parkı vardır. Türkiye'nin en görkemli dağ silsilelerinden biri olan Aladağlar, dağcılık ve trekking için önemli bir merkezdir. Cimbar Vadisi ve Çiftehan Kaplıcaları ise şifayı ve doğayı bir arada arayanlar için birebirdir.

Niğde denilince ilk akla gelen ürünlerden biri hiç şüphesiz Niğde elmasıdır. İnce kabuklu, aroması yüksek, doğal olarak saklanabilen bu elma sadece bir meyve değil, aynı zamanda bir simgedir. Patates üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan şehir, aynı zamanda kabak çekirdeği, kiraz ve baklagiller açısından da güçlü bir tarım zenginliğine sahiptir. El sanatlarındaysa halı ve kilim dokumacılığı, özellikle Bor ve Çamarlı civarında hala yaşatılmaktadır. Niğde'nin kadınları tarafından örülen yün kilimler, geleneksel motifleriyle hem geçmişi korur hem geleceğe taşır. Ahşap oyma ve taş işçiliği gibi ustalık isteyen zanaatlar da kültürel bellekte önemli yer tutar. Mutfaktaysa Niğde tavası, etli yaprak sarma, gömme, cızlak ve ayva dolması gibi yöresel lezzetler öne çıkar. Kış hazırlıklarında yapılan kurutmalıklar, salçalar ve tarhanalar her evin balkonunda asılı bir kültürdür adeta.

Niğde tarih sahnesinde birçok isme ev sahipliği yapmış olsa da şehrin kimliğini belirleyen önemli şahsiyetlerden biri Sungur Bey'dir. 14. yüzyılda Niğde'de hüküm süren İlhanlılar döneminde vali olarak görev yapan Sungur Bey, kendi adını taşıyan cami ile mimari bir iz bırakmıştır. Sungur Bey Camii, klasik Selçuklu planından ayrılan tarzıyla hem mimari hem tarihi açıdan özel bir konuma sahiptir. Caminin minaresi üzerindeki süslemeler Anadolu taş işçiliğinin doruk noktalarındandır.

unutulmaya yüz tutmuş bir nide yemeği. Zamanla sofralardan eksilen ama bir dönem her düğünde, her kış gecesinde baş köşede yer alan yemeklerden biri sarımsaklı köftedir. İnce bulgurla yoğrulan ve içi

İçerisine bol sarımsak, kuru nane ve salça eklenen bu köfte haşlandıktan sonra tereyağında kavrularak hazırlanır. Yanında ayranla sunulan bu geleneksel lezzet özellikle köylerde büyük kazanlarda pişirilir, komşulara ikram edilirdi. Günümüzde ise bu köfteyi yapanlar neredeyse yalnızca yaşlı kadınlardır. Tadını bilenler için özlenen, gençler içinse unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirasıdır bu yemek.

NİDE'nin en canlı etkinliklerinden biri her yıl Temmuz ayında düzenlenen NİDE Uluslararası Elma Festivali'dir. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde kutlanan bu festival, yalnızca tarımsal üretime değil, NİDE'nin kültürel çeşitliliğini de sahneye taşır. Panayırlar, halk dansları, el sanatları standları ve konserlerle dolu bu günlerde özellikle yerli elma üreticileri vitrine çıkar. Aynı zamanda çocuk yarışmaları, yöresel yemek tanıtımları ve el sanatları sergileri geçmişle bugünü bir araya getirir. Festival, NİDE'nin tarım gücünü kutlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal birlikteliği de tazeler.

Sevgili dinleyiciler, Bozkır'ın güzel şehri Niğde'ye Üstad Neşet Ertaş'ın Yine Yeşillendi Niğde Bağları türküsüyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, ana kumanda masasında Serpil Kızılpınar, mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba efendim. Bugün 20 Mayıs 2026 ve günlerden çarşamba. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ankara'dan sesimizin ulaştığı herkese bir kez daha iyi akşamlar diliyorum dostlar. Haftanın o en güzel dertleşme durağında akşamın adresinde mikrofonlarımızın ışığı yavaşça yandı. Bu akşam takvimleri ve mesafeleri bir kenara bırakıp ruhumuzun saklı coğrafyalarında eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz bu gece. Yönümüzü haritalar değil, kokular, şehirler ve o baki kalan hatıralar belirleyecek dostlar. Sizlere soruyoruz. Hayatınızın bir dönemine, o hiç unutamadığımız bir anına, saniyeler içinde ışınlayan o şehir, o koku, o hatıra hangisidir efendim? Çocukluğunuzun o mahalle fırınından yeni çıkmış, buğusu üstünde tüten o sıcacık ekmek kokusu mu? Yoksa bir Anadolu kasabasında yaz yağmurunun hemen ardından toprağın bağrından yükselen o güzel toprak kokusu mu? Yoksa İstanbul'un vapur iskelelerinde denizin tuzuyla karışan o yosun ve çay kokusu mu? Hangi koku sizi hangi şehrin ve hangi sokağın hatırasına zincirledi? Gelin bu çarşamba gecesinde dünyayı bir anlığına durduralım. Bu paylaşımın altına kendi hayat hikayenizin o kokulu sayfalarını yazın. Biz de pilli radyolarınızın cızırtıları arasından o anıların tüm dünyaya yayalım. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dostlar, zaman geçer ama yaşananlar ve duygular baki kalır. Evet dostlar, yorumlarınızı ve isteklerinizi sabırsızlıkla Facebook sayfamızdan bekliyorum. TRT akşamın adresi. Bir müzik daha dinleyelim. Oraya yazan radyo dostlarımız, zaten yazmış olanlar da var, onlara da binlerce teşekkür. Yazan radyo dostlarına da selam vereceğim efendim. Tek tek bütün mesajları okumaya çalışacağım.

Kayhan'ı da saygıyla rahmetle almış olduk böylece sevgili dostlar ve efendim dedi ki öyle mutluydum ki İstanbul'da ben dedi. Evet dostlar ben de bu anda sevgili radyo dostlarımızın Facebook sayfasına yazdığı mesajları gördükten sonra çok ama çok mutlu oluyorum. İlk olarak İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim. Mutlu akşamlar, güzel bir yayın olmasını diliyorum. Teknik masaya, dostlara selamlar diyor. İstek şarkılarını sıralamış hangisi olursa diye sağ olsun değerli radyo dostumuz ama zaten Hüner Coşkun Erden gezdiğim dikenli aşk yollarındayı görünce hüzzam şarkılara dayanamam hemen onu sıraya aldım. Diğerleri var mıydı yok muydu bakmadım bile efendim. Ne yalan söyleyeyim Ankara'dan Tansu Orhan, Gencehan, Tetik, Ahmetcan, Teknik Masa ve dinleyici dostlara birazdan armağan edeceğiz. Konya Akören Avdan Köyü'ne de benden sevgiler selamlar olsun. İlyas Aydın Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Efendim sıradaki müziği İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Durak Çağatay, Sedat Uzun, Veysel Şahin, İsmet Köklü, Mustafa Kınay'a armağan ediyor. Bir de emniyet kemerini takalım demiş değerli İlyas Aydın selamlar olsun Ormanbeyli Köyü Tokat'a. Ve Ahmetcan geçen gün de sağ olsun yazmıştı. Çıra kokusu çocukluk zamanına giderim diyor. Merhaba Burak Bey kolay gelsin. Bugünkü isteği Mustafa Sağ Yaşar. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Onu da alacağım birazdan sıraya. Hiç merak etmeyin efendim. Ve İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'ne selam ve sevgiler gönderiyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Ankara Mamak'tan sesleniyor. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal. Türkan Tanrıverdiler için Erol Köker'den bir Silifke türküsü bulacağız elbette. Ve Şadiye Tural Aktaş da yine günün konusuna da yazmış. Sağ olsun bir de Barış Manço isteği var. Onu da dinleyeceğiz efendim. Çiçekler için teşekkürler. Abdülkadir Yentür, TRT Türkiye'nin sesi, güzel eserlerin radyosu diyor sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz Abdülkadir Yentür'e. Alkışlar eşliğinde sağ olun efendim. Evet dostlar, şöyle bir bakarım bir pot.

Konya Kören Ardan Kören'den değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber, Ankara'dan Tansu Orhan, Gencan Tetik ve Ahmet Can'a armağan etmişti. Ayrıca teknik yapımcımız Alisan Yıldız'la bana da bizlere de armağan etmişti. Zevkle dinledik efendim. Hüner Coşkuner mikrofondaydı. İles Aydın'ın mesajını okumuştuk ve sevgili Ahmet Can, değerli radyo dostumuz bakalım neler yazmış. Akşam adresinde koku hafızasının kapısını yine araladık dostlar. Kapıdan içeri ilk giren yine çok tanıdık değerli dostumuz Ahmet Can oldu. Burnumuzun direğini sızlatan çıra kokusunu hebesine koymuş. Bu koku beni her zaman çocukluk zamanıma götürür Burak Bey diyerek selam ediyor bizlere. O çıra kokusu sadece bir odunun yanışı değil efendim. Çocukluğumuzun o en emniyetli sabahlarının o anne şefkatinin kokusudur. Çok iyi biliriz efendim bu akşam o güzel hatıraların yanına. Pilli radyolarımızın o en çok sevdiği seslerden birini Mustafa Sayaşar demişsiniz ama Ahmet Özhan'dan dinleteceğim. Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım şarkısını dinleyeceğiz efendim. Üstelik bu güzel şarkıyı sadece kendisi için değil, mikrofonun bu tarafındaki bizler, teknik masadaki Ali İhsan Bey ve dünyanın dört bir yanında biz dinleyen tüm Türkiye'nin sesi radyosu ailesine armağan ediyor. Buyurun efendim, dinleyelim güzel şarkımızı.

Ahmet Özhan mikrofondaydı. Efendim sevgili Ahmet Can'ın isteğiyle dinledik bu güzel şarkıyı. Ayrıca gıyabında Kopenhag'dan Hatice Hanım'a da armağan edelim. Ahmet Özhan şarkılarını çok sever Hatice Öney. Evet dostlar, sizlerden gelen güzel isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Ankara Mamak'ta bulunuyor bu aralar Antalya'dan dostumuz Veysel Şahin. Mehtap ve Fikret Karleyla, Çabuk İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan İsbal, Türkan Tanrıverdiler için Erol Köker'den bir Silifke türküsü rica etmiş efendim. Buyursunlar, Erol Köker'i dinleyelim.

Güzel bir Silifke türküsü dinledik. Varın söyleyin Urfaniye'yi. Evet dostlar, sizlerden gelen mesajlarla yolumuza devam ediyoruz. Sağ olun. Facebook sayfamızda sürekli mesajlar geliyor. Bu da beni çok ama çok mutlu ediyor. Hem şöyle sayfamızı bir güncelleyelim. Acaba kimler yoklamaya yetişti, kimler sayfamızı şenlendirdi diye. Biraz çabuk olursa bilgisayarım daha iyi olacak. Dostlardan gelen mesajları daha çabuk görmüş olacağım. Neyse efendim, Saadettin Bey hatırlatma diyor istatistiklere göre.

Türkiye'de en çok trafik kazaları Afyonkarahisar'da oluyormuş. Yukarıdaki paylaştığım yolculuk anısının bir bağlantısı olduğuna kesin inanıyorum demiş. Birazdan okuyacağım efendim yolculuk anınızı. İlkay Karabiber'den çok güzel bir mesaj gelmiş, onu da okuyacağım. Hatice Öne selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demiş. Az önce 2 dakika önce Ahmet Özhan'dan Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım şarkısını dinlerken kulaklarınızı çınlatmıştım. Hatice Öne'yi size de armağan etmiş olalım. Ahmetcan isteğinin ardından teşekkür etmiş. Sağ olsun değerli radyo dostumuz. Zehra Kayanfur'un Hayırlı Akşamlar Dostları yayına Burak Bey kardeşim. Teknik Masa Ayşe Tunalı'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Elbette efendim, elbette. Evet, görebildiğim eklenen mesajlar böyle. Nerede kalmıştık diye şöyle bakıyorum sevgili Şadiye Tural Aktaş. Efendim akşam adresinde öyle saf öyle temiz bir çocukluk kokusu düşüyor ki stüdyomuz adeta o eski yağmurların ardından gelen o bereketli toprak kokusuyla yıkanıyor. Sevgili Şadiye Tural Aktaş ablamız bizi çocukluğunun o unutulmaz bağ evine, kocaman kara ağaçların gölgesine davet ediyor bu akşam. Şadiye Hanım, ablamla o kara ağaçlar arasında evcilik oynardık Burak Bey diyor. Topraktan kendimize tencereler, tabaklar yapardık. İşte o ıslak toprağın kokusu benim hayatım boyunca unutamadığım, her özlediğimde burnuma gelen o en özel kokudur diyor değerli radyo dostumuz. Bu arada ıslak toprak deyince bu aralar hemen hemen bütün Türkiye'de yağış var efendim. O kokuyu bolca gün boyu çekiyoruz efendim. Kokluyoruz daha doğrusu, çekiyoruz değil mi? O kötü olur. Güzeldir, ben de severim toprak kokusunu. Ne güzel bir sahne değil mi? Minicik ellerin çamura bulandığı, dünyanın tüm dertlerinden uzak, abla şefkatiyle sarılı o bağ evi günleri. Şadiye ablamız o güzel günleri yad ederken bugün o topraklardan uzakta, gurbetin o bilindik yollarında Barış Manço'nun o eşsiz sesiyle teselli arıyor. O zaman ben de kendisi için bir gurbet türküsünü seçtim. Gurbet şarkısını seçtim Barış Manço'dan. Yine yol göründü gurbete. Buyurun efendim.

Şadiye Turan Aktaş için de efendim Barış Manço söyledi bu güzel şarkıyı. Ve dostlardan gelen isteklerle, mesajlarla yolumuza devam ediyoruz. Sevgili Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den yazmış. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar Burak Bey kardeşim. Teknik Masa Ayşe Tunalı'dan bir şarkı çalar mısınız lütfen diyor. Ne demek efendim, ne demek? Akşamın adresinde o güzel şarkılardan birini sizin için seçtim tabii ki dinleteceğim. Burak Bey kardeşim diyor, değerli radyo dostumuza selamlar olsun bir kez daha. Efendim, şöyle bir dinleyelim, Ayşe Tunalı gelsin mikrofona.

Ketonalı mikrofondaydı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Efendim sevgili radyo dostumuz Zehra Kayan Fırıncı'nın isteğiydi. Bizi hiç yalnız bırakmaz. Gurbetteki dostumuz Zehra Kayan Fırıncı ablamız frekansımıza Ayşe Tunalı'dan bir şarkı belirtti isteğini. Bu akşam mesajını da belirtmemiş ama biz onun o güzel yüreğinde artık ezbere biliyoruz. Mikrofon başında o kadar büyük bir aile oldu ki onun adına bu şarkıyı her zamanki zarif imzasıyla dünyadaki tüm seven ve sevilenlere armağan edelim efendim. Zehra Hanım ve Yakup Bey ve tüm gurbetteki dostlarımız Ankara'dan bir kez daha kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bir bakalım efendim, dostlardan gelen mesajlar, istekler var ama önce benim listemden bir şarkı dinleyelim. Daha sonra sevgili Saadettin Tolga Ömürzeoğlu'nun mesajını okuyacağım. Clemens Sam mikrofonda.

Ama Elem Gudan Saadettin Bey yazmış günün konusuna da değerli radyo dostumuz sağ olun efendim. Bir yaz günü aracımla Bursa'dan Antalya'ya doğru giderken Afyon sınırları içinde yolda iki kişi otostop yapıyorlardı. Durdum gidecekleri yeri sordum Isparta dediler. Tam da benim gideceğim istikamet atlayın dedim. Sağlı solu uçsuz bucaksız yeşil ekin tarlaları. Aracın açık penceresinden içeriye bol oksijen dolarken TRT radyosundan dinlenen şarkılar, türküler ve sohbetler eşliğinde yolculuk iyi gidecek gibi düşünürken 30-40 kilometre sonra bende bir tuhaflık. Gündüz olmasına rağmen beni bir uyku ve yorgunluk bastı. O an bir anlam veremedim. Kafamda endişe ve soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba yolda aldığım yolcular beni bayıltmak için bir koku mu sıktılar düşüncesine kapıldım. Ani ve sert bir fren yaptım. İnin lan dışarı dedim. Abi biz ne yaptık dediler. Sinirli bir ifadeyle daha ne yapacaksınız? Beni uyutmaya çalıştınız. İnin aşağı der demez yolda aldığım kişiler gülerek abi sen Afyon'dan ilk defa mı geliyorsun? Bizim buraların havası keten kenevir kokar. Bazı insanları çarpar. Sizi de çarptı galiba diye beni ikna etmeye çalıştılar. Biraz daha yol aldıktan sonra bir benzin istasyonunda durup çay molası verdik. Yolcunun biri abi size bir hatırlatma daha yapsam iyi olacak. Isparta'ya da vardığımızda temiz hava ve gül kokuları sizi yine etkilemesin. Hep birden kahkahalar, yan masadakiler insanların bakışlarına mail oldu. Ne bileyim bizim Gaziantep'e giderken mesire alanında yükselen duman ve kebap kokusu yayılır da biz tek şarkım var diyor değerli radyo dostumuz otomobil uçar gider saygılarımla kolay gelsin demiş. Saadettin Bey bu akşam yalnız bir yol hikayesi değil adeta bir Anadolu seyahati filmi göndermiş bize dostlar. Bursa'dan Antalya yoluna çıkıyorsunuz. Bir anda yemyeşil ekin tarlaları, açık camdan içeri dolan mis gibi hava, TRT radyosu eşliğinde türküler derken her şey yolunda. Sonra bir anda uyku bastırıyor. İnsan da düşünmeden ne demiyor. Yoksa arabaya yanlış yolcu mu aldık diye. Meğer mesele yolcu değil, Afyon'un havasıymış efendim. Aslında buna bir ekleme de ben yapayım. Evet sizin de dediğiniz gibi orada o bölgede Afyon bölgesinde çok kaza olur ama hani tam böyle kesişme

noktasıdır. Antalya'ya, İzmir'e gidenler, Anadolu'dan işte her yerden geçenler, orası çok yoğun bir trafik vardır. Kaza olması da belki doğaldır ama sizin dediğiniz gibi o kokunun çarptığı insanlar da olabilir. Bir de şöyle, o bölgedeki bazı yemekler çok meşhurdur efendim, Afyon bölgesinde. O işte sucuklar filan, onlar ayrı, yemekler ayrı, mola verilir genelde orada. Ağır bir yemek. Hele bir de çok meşhur bir ekmek kadayıfı vardır Afyon'un. Onu da yerseniz gerçekten, hani havayla filan da ilgili değil. Birdenbire uyku bastırabilir yolda. Çok dikkatli olmak gerekir. Neyse efendim, meğer mesele yolcu değilmiş, Afyon'un havasıymış demiştik. Üstüne bir de Isparta'nın gül kokusu uyarısı gelince Saadettin Bey'in yolculuğu iyice kokulu, bol kahkahalı bir Anadolu turuna dönüşmüş. Gaziantep'ten yükselen kebap kokusu da işin içine girince anlaşıldı ki memleketimizin dostlar, her şehrinin ayrı bir kokusu, ayrı bir hikayesi var. Şimdi Saadettin Bey'in bu keyifli anısının ardından yollara çok yakışan bir şarkı geliyor. Timur Selçuk mikrofonda efendim, otomobil uçar gider. Direksiyon başındakilere, yolda olanlara ve hayat yolunda güzel insanlara rastlayan tüm dostlarımıza armağan olsun efendim.

Amaya Levgo'dan Saadettin Bey için de efendim hani tekrar şöyle bir göz attım yol hikayenize. Gerçekten hani biraz uğraşılsa film olur. Fatih Tirsi yazmış. Köyde doğup küçük bir şehirde büyümeme ve zaman zaman bıkmama rağmen ben İstanbul insanıyım. Sarayburnu'na varıp karşımda Kadıköy'ü, Üsküdar'ı, Kız Kulesi'ni görünce yaşadığımı hissediyorum. Eminönü, hele akşam saatlerinde ışıklar yanarken vardıktan sonra Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni görünce "Ey İstanbul, seni sevmemek, sana aşık olmamak mümkün mü?" diyorum. Yedi Kule'de Safa'ya gidince "Oh, yaşasın hayat" demekteyim. Marmaray'la Sirkeci'ye gidiyor. Mısır Çarşısı'nda tur atıyor, meşhur kahvecinin kokusunu ciğerlerimize dolduruyor. Galata Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra Galata Kulesi'nin dibinden geçerek İstiklal Caddesi'ne giriş yaparım. Çiçek Pasajı'nda Nevizade'de bir tur attıktan sonra Taksim Meydanı'na yürür.

Hayat sen ne güzel bir şeysin derim. Kimi zaman iş yerimde ruhum daralır. İlk fırsatta yine Marmara'ya biner, bazen Üsküdar'a, bazen Kadıköy'e geçerim. Kız Kulesi'ne karşı yürüyüşüm yapar, çayımı içerim. Kadıköy'de vergimi öder, hayatımın giden birkaç gününü geri alır, işime dönerim. Tabii ben bu gezileri yaparken homili gırtlak yemeği hiç ihmal etmem. Köfteden irmik helvasına, kadayıf dolmasına, kadımudu köfteye, yeni nesil Cedric Roll tatlılarından arpa suyu tabağına kadar her yer göbeğimin üstüne bir kat daha çıkarım. Bulancaktan ayrılırken ağlamamıştım ama bir gün İstanbul'dan ayrılırsam ağlarım herhalde. Bu kadar İstanbul sevgisinden bahsetmişken İstanbul'a gelirken Edip Akbayram'ın Bekle Bizi İstanbul şarkısı kulaklarımdaydı. Ama artık burayı çok sevdiğime göre Onur Akın'ın nefis bestesi ve yorumuyla Seviyorum Seni daha uygun olur değil mi demiş. Ne demek efendim, sizin içinizden, gönlünüzden geçen neyse o olur. Selamlar olsun değerli radyo dostumuz Fatih Bey, aslen Bulancıklıyım Burak Bey demişti. Ama tam bir İstanbul insanıyım diyor değerli radyo dostumuz. O kadar da güzel anlatmış ki İstanbul'un o bölge bölge kokularını, hani hepsi birbirinden güzel. Gayet güzel olmuş efendim. Çok teşekkürler. Tabii Fatih Bey bu güzel gezileri yaparken meşhur İstanbul lezzetlerini, köfteleri, irmik helvalarını, kadayıf dolmalarını da hiç ihmal etmiyor. Göbeğimin üstüne bir kat daha çıkıp öyle dönüyorum işime diyerek bizleri de neşelendiriyor. Bulancaktan ayrılırken ağlamamıştım ama bir gün İstanbul'dan ayrılırsam ağlarım herhalde diyecek kadar da büyük bir sevdası var. O zaman daha fazla bekletmeyelim efendim. Onur Akın mikrofonda.

Fatih Tirsi'nin isteğiydi efendim. Seviyorum seni dedi. Onur Akın söylediği güzel şarkıda. Efendim dostlardan gelen güzel mesajlar var. Şöyle bir bakıyorum. Sayfamızı da son olarak bir kez daha güncelleyeyim. Veda mesajı da gelmiş olabilir onları atlamamak adına. Evet, bir de bilgisayarım işte bu aralar aramız hiç iyi değil. Sözümü hiç dinlemiyor. Çok yavaş çalışıyor. Evet, şimdi sayfamızı güncelledim. Sedef Ekiz yazmış değerli radyo dostumuz Ankara'dan. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Fatih Tirsi bu arada. Burak Bey, ekmek kadayıfı denince akan sular durur benim için. Geçen yıl Afyon'dan geçerken aldığım koca bir tepsi vişneli ekmek kadayıfı vardı. Ha işte o tepsi benim evde 48 saati gördü ama 62. saati göremedi. Şimdi yolumuz Afyon'a düşse, sucuk gömme yapsak, manda kaymaklı vişneli ekmek kadayıfıyla midemiz bayram etse, sonra filtre kahve içerken kaymaklı lokumları midemize indirsek, Allah'ım cennet burası mı yoksa diye sormaz mıyız demiş. Çok teşekkürler. Saadettin Bey ayrıca iki kahve ikramında bulunmuş. Teşekkürler camın 200'ü diyor. Camın 200'ünden de size sevgiler olsun. Zehra Kayan Fırıncı, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Sizler de bizler için çok özelsiniz diyor. Bordo mavi kalplerle. Burak Bey kardeşim, bugün iki reis Ammar Zain Ediz Yasin yordular babaanneyi dedi diyor. Ah ah ah. Ne mutlu bir yorgunluk bu. Keşke bütün yorgunluklar böyle olsa. Sedef Hanım şöyle demiş. Merhaba diyor. Leylak kokusuna karışan iğde çiçeği kokar çocukluğum. Sabahın erken saatlerinde avluya öyle bir yayılırdı ki bu koku. Haftada iki kez bazlama pişirirdi annem. Komşular bu kokuyu alınca avludaki vişne ağacının gölgesine yavaş yavaş toplanırlardı. Kimi çay demler, kimi kek yapar, sıcacık bazlamalara tereyağı sürülürdü. Şu an ne kadar güzel kokular geldi o yıllardan. Fikret Kızılok, Birhan Manım bu akşam demiş. Evet dostlar, bu güzel şarkıyla sizlere de veda edeceğiz bakalım. Sedef Hanım, çok teşekkürler efendim. Çok güzel anlatmışsınız o kokuların günün konusuna, kokuların hayatımıza eşlik ettiği o yılları, o günleri. Şöyle bir bakalım dostlardan başka mesaj var mı diye, göremiyorum. Başka bir mesaj varsa da atladığım, göremediğim, istek unuttuysam. Leyla Çabuk yazmış bu arada. Bu aralar geziyordu Çorlu, Çanakkale, İstanbul filan. Dönmüş artık orduya. Selamlar olsun, hoş geldiniz evinize Leyla Çabuk. Evet, Sedef Hanım'ın ricasıyla o eski avluların anısına Fikret Kızılok o buğulu sesiyle frekansımızı dolduruyor efendim. Ve ardından da artık şarkının tümünü de dinleyemeyeceğiz. Uzun bir şarkıymış. Veda zamanı dostlar. Yarın akşam saat 22'de tekrar buluşalım. Bu programa bir saat yetmiyor efendim. İnşallah önümüzdeki yıl geceden sabaha müzik programı falan, böyle bir şey, geceden sabaha adres falan, böyle bir program olabilir. Dostlardan yeter ki böyle güzel mesajlar gelsin. Ben sabaha kadar yayın yaparım ama maalesef bir saatin sonuna geldik. Ali İhsan Yıldız'la birlikte. Burak Bekcan. Sevgiyle kalın dostlar.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Dinmeyen Fırtına 2. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Afşar, Alex Nuşen Girgin Koç, Pierre Alpay İzbrak, Antonella Derya Baykal, Nina Asuman Betil, Dareste Ertan Savaşçı.
2: Lyon'da hukuk öğrenimi yapan Alphonse de Lamartine, yaz tatilini geçirmek üzere Mili'deki baba ocağına döner. Ve daha ilk gece ailesiyle arasında büyük bir tartışma çıkar. Soylu Lamartine'lerin torunu nasıl olur da yargıç Pommier'in kızı Henriette gibi soyluluk ünvanı olmayan birini sevebilir? İşte Mili'deki şatoda günlerce konuşulan tek şey budur. Her konuda olduğu gibi Alphonse'un Henriette'le olan beraberliğine de en çok karşı çıkan François amca olmuştur. Alphonse daha 11 yaşındayken onun ısrarıyla gönderildiği manastır okulunda geçen acı dolu 4 yılı hala unutamamaktadır ama amcası bununla gurur duyar. Hukuk öğrenimi yapmasını, hatta şairlik yolunda attığı ilk adımları bile o yıllara borçlu olduğunu iddia eder. Baba Pierre de Lamartine, oğlunun Henriette'den ayrılması konusunda abi François'a kadar ısrarlıdır. Anne Alix'in aralarını bulmak için çırpınışları da işe yaramaz. İşte tam bu günlerde Alphonse amcasının yardımıyla Bilim ve Sanat Akademisi'ne üye seçilir. Gerçi bunun bir oyun olduğunu, onu Henriette'den uzaklaştırmak için her anını edebiyatla doldurmak istediklerini anlamamasına imkan yoktur ama yine de sesini çıkartmaz. Üstelik değişen bir şey de olmaz. Sevdiği kızla her gün buluşmaya devam eder.

0: Tabii bu arada François amca da boş durmaz. Onları ayırmak için uzun bir İtalya yolculuğu teklif eder. Akrabalarından birkaç kadınla birlikte yola çıkan Alphonse, Henriette'le sürekli mektuplaşmak umuduyla bu ayrılığı pek dert etmez. Ama yolculuk tahmininden daha uzun ve daha güzel geçer. İtalya'nın birkaç kentini gezdikten sonra Napoli'ye gelip bir tütün fabrikasının lojmanına yerleşir. Çünkü fabrikanın müdürü D'Arest de la Chavon, yol arkadaşlarından birinin kardeşidir.
1: Kalıcınız lojmanı beğendiniz mi Monsieur Lamartin?
2: Doğrusu bundan güzelini düşünemezdim Monsieur Chavon. Hele şu balkon. Napoli körfezinin güzelliğini olduğu gibi ayaklar altına seriyor.
1: Beğendiğinize sevindim.
2: Böyle bir yerde sürekli yaşayabildiğiniz için ne kadar şanslısınız.
1: İnanın yorgunluktan Napoli'nin güzelliğini seyredecek vakit kalmıyor Monsieur Lamartin. Koskoca tütün fabrikasını idare etmek kolay iş mi sanıyorsunuz?
2: Haklısınız. Benim gibi başıboş gezen birinin güzellikleri fark edebilmesi daha kolay.
1: Şimdilik bana izin verin. Fabrikaya dönmem gerek. Napoli'de dilediğiniz kadar kalın. Sizi rahat ettirmek için elimden geleni yapacağım.
2: Teşekkür ederim Monsieur Chavon. Çok naziksiniz. Girin, kapı açık.
3: Signor Alphonse de Lamartin, siz misiniz efendim?
2: Evet benim, bir şey mi istediniz? Tanrım. Nasıl da fark edememiş. Kapıdan içeriye sessizce bir melek süzülmüş. Yaklaş bakalım. Yaklaş yaklaş. Kimsin sen?
3: Adım Antonella efendim. Ben fabrika müdürünün...
2: Demek adın Antonella. Ne kadar güzel bir ad.
3: Asıl adım Maria Antoniola Iacomino.
2: Hayır. Hepsini aklımda tutamam. En güzeli sana sadece Antonella demek. Söyle bakalım peri kızı, odama neden geldin?
3: Beni fabrika müdürü Signor Chavon gönderdi efendim.
2: Yoksa onun kızı mısın?
3: Hayır. Hizmetçisiyim.
2: Ya, hizmetçisisin demek. Ne kadar yazık.
3: Benim için üzülmeyin Signor Lamartin. Hayatımdan memnunum. Çünkü bir zamanlar tütün fabrikasında işçiydim. Her gün beni rahatsız eden, akşamları yolumu kesen işçilerden öyle usanmıştım ki sonunda derdimi Signor Chavon'a açtım. O da beni kendi hizmetine aldı.
2: Ne olursa olsun sen hizmetçiliğe layık bir kız değilsin Antonella. Öyle güzel, öyle zarifsin ki.
3: Ben artık gitmeliyim. Buraya gelişimin sebebi Signor Chavon'un davetini belirtmekti. Sizi bu akşam yemeğe bekliyor. Gelirseniz çok sevineceğini söyledi.
2: Antonella dur gitme. O ne güzellikti Tanrım. Bakışları insanı bambaşka dünyalara götürüyor. Antonella'yı gördükten sonra Henriette'i düşünebilmek mi?

0: Artık fabrikaya dönsek iyi olmaz mı Signor Lamartin?
1: Bu acelen niye Antonella? Bugün izin günün. Akşama kadar gönlünce eğlenmek hakkın.
0: Bütün bir öğleden sonrayı baş başa dolaşarak geçirdik. Yarın Signor Chavan'ın hizmetinde kusur etmemem için artık eve dönüp dinlenmeliyim.
1: Beni kandıramazsın. Dönmek isteyişinin asıl sebebi bu değil. Benimle beraber olmaktan korkuyorsun.
0: Evet, korkuyorum. Çünkü siz bir beyefendisiniz. Üstelik Signor Chavan'ın konuğusunuz. Beraber olduğumuzu bir duyarsa.
1: Duyarsa ne olur? Konuğumuza Napoli'yi gezdiriyorum dersin. Bu da görevlerin arasında sayılmaz mı?
0: Ne olur benimle alay etmeyin. Gerçeği öğrenirse işten kovulacağımı biliyorsunuz.
1: İşten kovulursan dünyanın sonu gelmez Antonella. Sana başka bir iş bulurum ya da birlikte Fransa'ya döneriz.
0: Fransa'ya mı? Sahi götürür müsünüz beni?
1: Tabii götürürüm ama şimdi bunları konuşmamızın pek anlamı yok. Dares de la Chavon bizi görmeyeceğine göre işini kaybetme tehlikesi de olamaz, öyle değil mi?

0: şey. Tabii. Siz öyle diyorsanız öyledir efendim.
1: Bundan sonra bana efendim ya da Signor Lamartin demeni istemiyorum, anlaşıldı mı? Adım Alphonse. Başka türlü çağrılmayı sevmiyorum.
0: İyi ama nasıl olur? Ben size asla adınızla hitap edemem. Yapamam bunu.
1: Neden? Adamın söylenişi o kadar zor mu?
0: Değil ama.
1: Peki. Peki. Kendini zorlama. Zamanla alışırız.
0: Haklısınız. Zamanla alışabilirim.
1: Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın Antonella? Akşamları Napoli körfezinin lacivertleşen suları gibi derin ve anlamlı gözlerin. Sonra şu simsiyah saçların bende ne akıl bıraktı ne de irade. Büyücü müsün, nesin sen?
0: Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Signor Chavon'dan şair olduğunuzu duymuştum ama bu sözleri ağzınızdan duymak daha güzel.
1: Bugüne kadar hiçbir kadına söylememiş sözleri duyacaksın. Şu yanı başımızda mırıldayan sular, üstümüzde dönüp duran martılar hep tanık olsunlar. En güzel şiirlerimi senin için yazacağım. Mısralarımda ölümsüzleşeceksin.

0: Sinyor Şavon, biraz daha şarap ister misiniz?
1: Evet Antonella, koy bakalım.
0: Ya siz Sinyor Lamartin?
2: Böyle bir teklifi nasıl reddederim Antonella?
1: Doğrusu verdiğiniz haber beni çok üzdü Monsieur Lamartin. Demek artık bizleri bırakıp Fransa'ya döneceksiniz.
2: Ne yazık ki öyle Monsieur Chavon. Babam Milli Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymam için hemen geri dönmemi istiyor. Yarın yola çıkmayı düşünüyorum.
0: Yarın yola gidiyor demek. Oysa beni ne vaatlerle kandırdı. Şimdi de çekip gidecek. Seni kibar yalancı.
1: Biraz dikkat etsene Antonella, elbisemi berbat ettin.
0: Özür dilerim Sinyor Şavon. Çok özür dilerim. İzin verirseniz hemen temizleyeyim.
1: Hayır hayır, şimdi uğraşma. Nasılsa şarap lekesi çıkmaz. Hadi sen mutfağı işinin başına dön.
0: Peki efendim.
1: Bu kızın böylesine beceriksiz olduğunu ilk kez görüyorum. Sanki onu heyecanlandıran bir şey varmış gibi eli ayağı birbirine dolaştı.
2: Evet, öyle görünüyor.
1: Neyse canım, bütün gece bir hizmetçinin sakarlığından mı söz edeceğiz? Şimdi kadehimi dostluğumuzun şerefine kaldırmak istiyorum Monsieur Lamartin.
2: Teşekkür ederim. Napoli'de kaldığım sürece gösterdiğiniz yakın ilgiyi hayatım boyunca unutamam.
1: Bağışlayın ama anlayamadığım bir şey var. Hayran kaldığınız Napoli'den ayrılmak sizin için zor olmayacak mı?
2: Napoli'de geçen günlerim çok ender görebileceğim hoş bir rüyaydı ama her rüyanın bir sonu vardır Monsieur Chavon. Sabaha kadar sürmez.
3: Oğlum olduğun için ilk defa utanç duydum Alphonse. Antonella'ya karşı işlediğin günah bağışlanır gibi değil.
2: Anne, ne olur biraz mantıklı düşün. Böyle bir macera ne zamana kadar sürebilir?
3: Sürmeyeceğini başından bilmiyor muydun? Zavallı kıza aylarca umut verdikten sonra terk edip gelmişsin.
2: Üzülme. Yakında kendi çevresinden biriyle evlenir, beni unutur gider. Tabii ben de öyle.
3: Seni bu kadar vurdum duymaz sanmazdım Alphonse.
2: Yanılıyorsun anne. Vurdum duymaz olsam Antonella için birbirinden güzel şiirler yazabilir miydim? Daha da önemlisi onu ve yaşadığımız macerayı ölümsüzleştirecek bir roman kaleme alacağım.
3: Kızcağıza yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de adını herkese duyuracaksın öyle mi?
2: Ben bu kadar insafsız değilim anne.
3: Alphonse.
2: Takma bir atla Antonella'nın gerçek kimliğini gizleyeceğim. Romanımda herkes onu Graziella olarak tanıyacak. Kitabımın kapağını şimdiden görür gibiyim.
3: Demek romanına Graziella adını vereceksin.
2: Graziella. Kimi zaman her defasından daha çok sustuğumu ve içime kapandığımı görünce beni terk etmek istemediğin okuma hevesinden ayırmak için gizlice odama süzülürdü. İskemlenin arkasından usulca yaklaşır, okuduğum şeye bakabilmek için ayaklarının ucunda yükselir.

Sonra aniden elimdeki kitabı ya da parmaklarımın arasından kalemi kapıp giderdi. Taraça da peşinden koşar, biraz gücenmiş gibi davranırdım. O hep gülerdi. Graziella, yüreğimin derinliklerinde damla damla sızan bir gözyaşı var ki senden kalan hatıranın üstüne düşer. Affet beni Graziella, ne olur affet.

0: Merhaba anne. Niye böyle tek başına oturuyorsun?
1: Neredeydin bu kadar saat?
0: Hiç. Nerede olabilirim ki? Koruluğa doğru atla kısa bir gezinti yaptım. Sonra da eski öğretmenim Rahip Dumont'un evine uğradım. Biraz sohbet ettik.
1: Öyle mi? Ne garip. Rahip Dumont da bu sabah bize gelmişti. Öğle yemeğini birlikte yedik. Az önce gitti. Bu sabah Rahip Dumont'un evine adım atmadın ama koruluğa gittiğin doğru. Tabii bir farkla. Orada yalnız değildin.
0: Yalnızdım anne. Başka kiminle olabilirdim ki?
1: Arkadaşın Kont Pierre'in karısı Nina'yla.
0: Bunu da nereden çıkardın anne? Ben Nina'yı son günlerde hiç görmedim.
1: Yalan söyleme Alphonse. Rahip Dumont bize gelirken koruda ikinizi birlikte görmüş. Aslında günlerdir kulağıma çok çirkin dedikodular geliyordu. Bu sabah Rahip aynı şeyi tekrarlayınca şüphem kalmadı.
0: Demek sonunda öğrendin anne.
1: Söyle nasıl yaparsın bunu? Ha? Nasıl yaparsın? Hem de en yakın arkadaşının karısıyla.
0: Kont Hazretleri genç ve güzel karısını şato duvarları arasında yalnızlığa terk ederse... ben olmasam da bir başkası Nina'ya yaklaşırdı.
1: Ama o kişi sen olmamalıydın. Çünkü kontun arkadaşısın. Üstelik gururuyla oynadığın yalnız o da değil. Milli halkına karşı ailemizi de rezil ediyorsun.
0: Dışarıda bir şeyler oluyor.
2: Dışarıdaki gümbürtüyü duydunuz mu?
0: Duyduk ama bir anlam veremedik baba.
1: Hayır. Neler oldu? Halk neden böyle heyecanlı?
2: İmparator Napolyon Bonaparte senato kararıyla tahttan indirilmiş Alex. Elbe adasına sürgüne gönderilecekmiş. Krallık taraftarları bunu kutluyor.
0: Peki şimdi ne olacak baba?
2: Sürgündeki kral 18. Louis tahta çıkmak için İngiltere'den geliyormuş. Tabii böylece bize de Paris yolu göründü demektir.
1: Pierre.
0: Anlamadım baba, bize neden yol görünsün?
2: Babanın eski bir şövalye olduğunu unutuyorsun Alphonse. Napolyon tahttan indirildiğine göre bu görevimi yeni kralın hizmetine girerek sürdüreceğim.
0: Ama artık 63 yaşındasın baba. Şövalye Prats olduğun günler çok eskilerde kaldı.
2: Bir şövalye kaç yaşına gelirse gelsin kralına hizmetten kaçınmaz oğlum. Yakında Paris'e gideceğim ve giderken seni de götüreceğim.
1: Yoksa Alphonse'u da kralın hizmetine mi sokacaksın Pierre?
2: Elbette Alex. Soylu ailemizin geleneğidir bu. Alphonse'un muhafız alayına girmesini arzu ediyorum.
0: Desenize belediye başkanlığı hayallerini şimdiden unutmam gerek.

0: Elini bana ver Nina, attan inmene yardım edeyim.
1: Teşekkür ederim kahraman şövalye.
0: Ya şöyle. Koruluğa doğru yürüyelim mi?
1: Olur. Benim için fark etmez. Demek Paris'e gitmeye kararlısın Alphonse. Beni bırakıyorsun.
0: Bu kararı babamın verdiğini söylemiştim Nina.
1: Sen de gitmeye çoktan hazırmışsın. Tabii benim neler çekeceğim umurunda değil.
0: Haksızlık ediyorsun. Paris'e gitsen bile aklımın hep sende kalacağını bilmelisin.
1: İlk birkaç günden sonra beni düşünebileceğini hiç sanmıyorum Alphonse. Süslü üniforma giymiş yakışıklı şövalyeyi Paris'te kızlar bana bırakmazlar. Ne dersen de bu gidişin bizi temelli ayıracak.
0: Buna en az senin kadar ben de üzülüyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor Nina. Hem belki böylesi ikimiz için de daha doğru olur. Duyduğuma göre beraberliğimiz halkın dilinde dolaşıyormuş.
1: Yoksa gidişin dedikodulardan kaçmak için mi?
0: Hayır Nina, yemin ederim gidişimin bununla bir ilgisi yok. Yapacağım hizmetin kutsallığına gerçekten inanıyorum. Ama bu ayrılıkla dedikoduların son bulacağına da bir bakıma seviniyorum. Çünkü bugün halkın...

0: Dinle düşen ilişkimiz yarın kocanın da kulağına gidecektir.
1: Giderse gitsin. Beni şatoda tek başıma bırakıp av partilerinde koşarken bu fil dişi kulede bir gün sıkılacağımı düşünmeliydi.
0: Kocan haksız olabilir ama onun sana karşı ilgisizliği beraberliğimizi haklı göstermez ki.
1: Birdenbire neden ahlak timsali kesildiğini anlayamadım Alphonse.
0: İnan söylediklerimden başka hiçbir düşüncem yok. Eğer kontun karısı olmasaydın seni kimse elimden alamazdı. Çünkü seni çok seviyorum.
1: Sana inanmıyorum. Gerçekten sevmiş olsaydın ne kocamdan korkardın ne de Mili halkından. Beni çekip alırdın yanına.
0: Nina, ne olur biraz anlayışlı ol. En eski arkadaşıma böyle bir alçaklığı nasıl yaparsın? Yol yakınken geri dönmek ikimizi de çıkabilecek bir rezaletten kurtarır.
1: Demek ayrılmamızla o rezaletin çıkmayacağına inanıyorsun.
0: Evet, inanıyorum ve senin de inanmanı istiyorum.
1: Pekala Alphonse, madem öyle istiyorsun ayrılalım. Yalnız Paris'e gitmeden önce bilmeni istediğim bir şey var. Eğer aylar sonra Pierre Chateau'sunda bir çocuk doğar, herkes onu Comte Pierre'in çocuğu sanacak. Oysa gerçek babasının kim olduğunu sen çok iyi bilirsin.
0: Yalan. Beni tehdit etmek için uydurdun bu yalanı.
1: Yalan olup olmadığını yakında anlarsın. Yalan olup olmadığını. Hoşça kal sevgili.
0: Nina. Hoşça kal sevgili. Dur. Nina bekle.
2: Nina dur.
0: Konuşmamız bekle. Nina. Nina. Nina.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih boyunca uzanan bu yolculukta farklı bir istasyondan sesleniyoruz sizlere. Her vagonun bir hikaye, her ray hattının bir hafıza taşıdığı düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün miras ve gelecekte yalnızca şehirleri birbirine bağlayan bir ulaşım ağının değil, bir milletin kalkınma serüvenini, değişen yaşam alışkanlıklarını ve ekonominin görünmeyen dinamiklerini ele alacağız. İnsanlık tarihindeki en büyük kırılmalardan biri sessizce dönüşen demiryolları ile başladı. Çünkü demiryolları sadece bir noktadan diğerine ulaşmanın aracı olmadı. Aynı zamanda üretimin hızlandığı, ticaretin genişlediği, şehirlerin büyüdüğü ve toplumların yeniden şekillendiği yeni bir çağın başlangıcını temsil etti. Bir tren hattı kimi zaman bozkırın ortasında filizlenen bir sanayi merkezine dönüştü. Kimi zaman limanlara taşınan ürünlerin bereketini büyüttü. Kimi zaman da yıllarca birbirinden uzak kalmış insanları aynı peronda buluşturan görünmez bir köprü oldu. Rayların ulaştığı her noktada hayat yeniden kuruldu. İstasyonlar yükseldi, çarşılar canlandı, fabrikalar çoğaldı. Küçük yerleşimler zamanla ticaretin kalbine dönüşürken demiryolları ekonominin en güçlü omurgalarından biri haline geldi. Anadolu'da döşenen her kilometre ray yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda bir kalkınma iradesinin somut ifadesiydi. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolları, genç devletin bağımsızlık ve modernleşme hedefinin en güçlü sembollerinden biri oldu. Çünkü o dönemlerde trenler yalnızca yolcu taşımıyordu. Emeği taşıyordu, üretimi taşıyordu, bilgiyi, kültürü ve geleceğe duyulan inancı taşıyordu. Bugün ise teknolojiyle birlikte raylı sistemler yeniden küresel ölçekte önem kazanıyor. Metro ağları milyonlarca insanın günlük yaşamını kolaylaştırırken, yüksek hızlı trenler şehirler arasındaki mesafeleri saatlerle ölçülen bir yakınlığa dönüştürüyor. Ve dünya artık çok net bir gerçeği kabul ediyor. Sürdürülebilir kalkınma, çevreci ve güçlü ulaşım altyapılarıyla mümkün. İşte bu programda geçmişten geleceğe uzanan bu büyük yolculuğun izini süreceğiz. Buharlı lokomotiflerden yüksek hızlı trenlere, tarihi gar binalarından

Kesin olan şu ki karşımızda alışılmışın çok ötesinde bir gelecek var. Belki vakum tünelleri içinde ses hızını zorlayan ultra hızlı sistemler, belki de çeliğin sessizliğe dönüştüğü manyetik alanlar üzerinde neredeyse sürtünmesiz şekilde ilerleyen trenler. Zamanı kısaltan, mesafeyi anlamsızlaştıran bu yeni teknolojiler yalnızca ulaşımı değil, şehirlerin ve ekonomilerin ilerleyiş biçimini de kökten değiştirecek gibi görünüyor. Gelecek, yapay zekanın milimetrik hesaplarla yönettiği, hata payını neredeyse sıfıra indiren sürücüsüz ulaşım ağları üzerine kurulacak. Enerjisini doğrudan güneşten alan, geçtiği her noktada karbon izi bırakmak yerine doğayı destekleyen çevreci koridorlarsa yeni çağın en belirleyici unsurlarından biri olacak. Ancak teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, demiryollarının özünde taşıdığı değer değişmeyecek. Rayların merkezinde her zaman güven duygusu, kesintisiz bir ilerleyiş ve insanla doğa arasında kurulan güçlü bağ varlığını sürdürecek. Yarının akıllı şehirleri, gürültünün geri planda kaldığı, hızınsa estetik ve uyumla birleştiği yeni bir ulaşım anlayışı üzerine yükselecek. Bu dönüşümde şehirler yalnızca daha hızlı değil, daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha dengeli bir yapıya kavuşacak. Yeni dünya düzeninde ekonomik büyüme, çevreyle çatışan bir unsur olmaktan çıkıp onunla uyum içinde ilerleyen bir yapıya dönüşecek. Kalkınmayla doğa artık birbirinin karşıtı değil, birbirini tamamlayan iki temel güç olarak görülecek. İnsan yaşamını kolaylaştıran her yeni ulaşım hattı aynı zamanda doğaya verilen bir taahhüt olacak. Bu hatlar gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha dengeli bir dünyanın taşıyıcısı haline gelecek. Raylar yalnızca şehirleri birbirine bağlayan fiziksel hatlar değil, aynı zamanda insanlığın hayallerini, umutlarını ve geleceğe dair beklentilerini de birbirine bağlayan güçlü bir semboldür. Bir istasyondan yükselen tren düdüğü, geçmişte bir hareketin veya değişimin başlangıcını simgelerken, bugün daha çok sürdürülebilir, dengeli ve çevreyle uyumlu bir geleceğin habercisi olarak anlam kazanıyor. Demir yolu sadece bir ulaşım hattı değil, emeğin, umudun ve vuslatın coğrafya üzerindeki imzasıdır. Bir şehri kaderinden, bir toplumuysa yerinden söküp geleceğe taşıyan o sessiz güçtür. Uzaklardan gelen her lokomotif sesi yalnızca bir varışın habercisi değil, aynı zamanda üretimin, kesintisiz ilerleyişin ve yolculuğun evrensel bir simgesi oldu. Buharın gücüyle başlayan o büyük tarih yazımı, bugün elektriğin sağladığı hız ve yapay zekanın sunduğu hassasiyetle yeniden şekilleniyor. Demir yolları, geçmişten devraldığı güçlü mirası, geleceğin ileri teknolojileriyle bir araya getirirken, insanlığın bu uzun yolculuğunda her zaman en güvenilir ulaşım ağı ve en sadık yol arkadaşı olmayı sürdürüyor. Bu uzun yolculuğun sonunda anlatılan her hikayeyi tek bir duyguda buluşturan bir şiir kalır geriye. Rayların yalnızca demirden değil, insanın kalbinden de geçtiğini hatırlatan bir sessizlik gibi. Rayların sessiz şiiri. Bozkırın koynunda bir ses yankılanır. Demirden bir kader yavaşça uyanır. Bir düdük öter, zaman durur sanki. Bir hasret çözülür peronda o anda. Raylar uzar, kalpler birbirine varır. Uzak dediğin şey bir anda daralır. Bir tren geçerken içinden gecenin, bir umut vardır içinde en sessiz hecenin. Garlar yarım kalan cümleler gibi. Bir bakışta saklı binlerce sevgi. Bir veda iner ağır ağır yere. Bir kavuşma sığar titreyen ellere. Ve her yolculukta aynı söz kalır. Demirde konuşur, kalpte duyulur. Her ray ve her istasyon modern

ülkenin ekonomik ve toplumsal dönüşümünün yaşayan bir belgesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Günümüzde yüksek hızlı trenler ve modern lojistik hatları, geçmişten gelen demiryolu mirasını günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Böylece her yolculuk, rayların üzerindeki her hareket, tarih, kültür, ekonomi ve toplumsal hayatın iç içe geçtiği büyük bir dönüşümün izlerini taşıyor. Bu nedenle tarih sayfalarında karşımıza çıkan her demiryolu hattı ve her istasyon yalnızca bir teknoloji ürünü değil, şehirlerin ve toplumların şekillendiği bir bellek taşıyıcısıdır. Her tren kalkışı, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını birlikte taşır. Ve raylar, modern Türkiye'nin inşasında yalnızca fiziksel bir ulaşım ağı değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir yolculuğun da güçlü sembolüdür. Raylar boyunca ilerleyen her lokomotif bizi hatırlatır. Türkiye'nin modernleşme öyküsü, demir yollarının çizdiği güzergahlardan, işçi mahallelerinden ve yükselen fabrikalardan geçiyor. Rayların üzerindeki her yolculuk, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür sevgili dinleyenlerimiz. Rayların Belleği programımıza bu köprüyü biz birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Ve unutmayın, her tren kalkışı yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak değil, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını taşıyan bir yaşam yolculuğudur. Her peron, her ray, her istasyon bir toplumun, bir çağın ve bir ülkenin belleğini saklar. Biz de bu belleği birlikte keşfetmeye, her yolculuğun ardında yatan tarihi, toplumsal ve kültürel hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Miras ve Gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi konulu programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Bozkır'ın sessizliğinden akıllı şehirlerin ritmine uzanan bu uzun yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, aynı rayların izinde bizimle birlikte ilerlediğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofon başında ben, spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde sabahın erken saati, işe gidiş geliş kültürü ve zaman yönetimi başlıklı hikayemizde yeniden buluşmak dileğiyle. Sesimizin ulaştığı her durağa, her şehre ve her yuvaya selam olsun. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kestane kebap, acele cevap sözünü hatırladınız mı? Hatırlamadıysanız 50 yaşını aşmış büyüklerinize, dedelerinize, ninelerinize sorun, onlar hatırlayacaktır. İngilizce bilenlerin iş mektuplarında ve iş başvurularında sıklıkla yazdığı "Looking forward to hearing from you soon" kalıp cümlesinden daha sıcaktır kestane kebap, acele cevap sözü. Sıladan gurbete ya da gurbetten sılaya mektuplar gelirdi bir zamanlar. Enişteden, halaoğlundan, dayıoğlundan gelirdi. Hatta anneden, babadan, oğluna, kızına, hanımından, eşine yazılmış, hasret kokan mektuplardı. Telefonla ulaşmak çok zor olduğu için bol bol mektup yazılırdı. Bazen aynı zarfın içinde birkaç kişinin yazdığı mektuplar bile konurdu. Her mektubun sonuna da genellikle kestane kebap, acele cevap diye yazılırdı. Bunu yazanlar da sizden gelecek mektubu yani cevabı dört gözle beklerdi. Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar adlı romanında cezası biten İnci'nin hapishaneden çıkarken geride bıraktığı Barış ona bir mektup yazar. Sinema filmi olarak da çekilen eser unutulmaz repliğiyle son.

0: bulmaktadır. Bahar çiçeklerinden daha değerli inciciğim. Unutma, kestane kebap, acele cevap. Kardeşin Barış. Arapçadan dilimize geçen cevap, soru, söz, istek veya eyleme verilen karşılıktır. Türkçesi yanıttır. Anlam bir mektuba veya iletiye karşı gönderilen mektup veya ileti de yanıt yani cevaptır. Sorumun cevabını alamadım. Cevap ver, cevap yok gibi cümleler bize cevap sözünün nasıl kullanılacağını gösterir. Bir mektup içinse mektuba cevap verilir ya da yazılır, yanıtlanır. Cevap sözü cümle içinde genellikle vermek fiiliyle kullanılır. Cevap vermek bir ihtiyacı karşılamak için olabildiği gibi hastanın tedaviye cevap vermesi, ilaca cevap vermesi gibi cümleler de kurulur. Bir çocuğun kendinden büyüklere saygısızca konuşması için cevap veriyor diye söylenir. Yine annesine babasına saygısızca konuşan çocuk için de benzer bir cümle kurulur. Eskiden saygısızca cevap verenler için cevap dik denirmiş. Ters bir cümleye veya soruya karşılık olarak beklenmeyen sözü söyleyenler için cevabı yapıştırdı derler. Soru-cevap ilişkisi çocuğun yetişmesi için oldukça önemlidir. Soru soran çocuk meraklı çocuktur. Çocuğun sorduğu her soruya anne baba kısa, basit ve anlayabileceği cevaplar vermelidir. Cevap vermek istemediğiniz bir soru sorduğunda bu konuyu daha sonra konuşalım diyebilirsiniz. Çocuğun sorularından onun dünyasının ve ilgi alanlarının farkına varabilirsiniz. Bazen de soruyu soran peşinden cevabını verir. Bir araştırmacı, düğünle düğüm arasında bir ilişki vardır. Düğün sözünün düğümle ilgisi ne diye sormuş ve cevabı hemen kendisi vermişti. Eşler düğün yapıp evlenerek birbirlerine bağlanıp düğümlenmiyor mu? Bunun gibi sorudan sonra cevap verme işini yazarlar kitaplarında yapmaktadır. Muhittin Bilgin, Türkçemiz adlı kitabının sunuş bölümünde şöyle yazıyor. Yunuslar, Pir Sultanlar, Dadaloğlular, Karacaoğlanlar, Veyseller, Yahya Kemaller, Nazımlar bu dili eleyip inceltip güzelleştirmeseydi Türkçe kalabilir miydi? İşte Türkçeyi güzelleştiren bu çokluktur. Yayıncılıkta da röportaj soru-cevap alma esasına dayanır. Röportajda doğru soru ve doğru cevap önemlidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Türkiye-Sudan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör

örgütünün tasfiye sürecini hızlandırarak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Dava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine açılmıştı. Mahkeme, söz konusu açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar içerdiği gerekçesiyle tazminata hükmetti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Bir kez daha CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir sözleriyle mesaj verdi. Tehdit edildiğini de öne süren Kılıçdaroğlu, benden susmamı bekleyenler var, iftiralarınız, tehditleriniz vız gelir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliğe etkileri de görüşülecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Avrupa Parlamentosu'nda Orta Doğu oturumu sırasında tansiyon yükseldi. İspanyol parlamenter Irene Montero, küresel Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesine sessiz kalan Avrupa Birliği'ni sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu İsrail olunca sadece gülümsüyor ve başınızı başka yöne çeviriyorsunuz, yazıklar olsun dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgesinin ötesine yayılır yanıtı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Son zamanlarda yurdumuz çok güzel yağış alıyor, yağmurlu bir Ankara gününde sizlerle birlikteyiz. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Ali Şahin sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz. Tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk kültürünün önemli şahsiyetlerinden Nizami Gencevi ve tarihi, mimarisi, doğası ve halılarıyla meşhur olan Gence şehri üzerine sohbet edeceğiz. Önce müzik diyoruz ve sizin için seçtiğimiz güzel bir eserle başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Yine kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün kültürümüzün nadide şahsiyetlerinden birini ve onun doğduğu şehri konuşacağız. Nizami Gencevi ve Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri, tarih kokan Gence. Söz sanatının muhteşem bahadırı Nizami'nin büyük bir şair, sanatçı ve düşünür olduğu dünyaca kabul görmüş. Nizami Gencevi 1141 yılında Azerbaycan'ın Gence şehrinde doğdu. Tarih boyunca Gence şehri her zaman Azerbaycan'a ait olmuş ve Azerbaycanlıların dedeleri olan Oğuz boyları bu şehirde yaşamıştır. Nizami Gencevi Gence şehrinde medrese tahsili almış ve hayatını genel olarak bu şehirde geçirmiştir. Muhtemelen o Gence şehrinden nadiren ayrılmıştır. Kıymetli hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Ben şimdi güzel bir eser dinledik. Nizami Gencevi'nin sözlerine, Sevgili Canan eserini dinledik. Bunun bestekarı da Üzeyir Hacıbey dedi. Sevgili Canan, Nizami Gencevi'nin sözleri üzerine bestelenmiş en güzel eserlerden biridir. Üzeyir Hacıbey'in bestelediği en güzel eserlerdendir. Bu eser Üzeyir Hacıbey'in vokal müzik alanındaki en zarif çalışmalarından biri olarak kabul edilir. Nizami'nin eserlerinden ilham alan diğer çok değerli bestekarlarımız var. Hı hı. Fikret Emirov'du, Niyazi'di, Arif Melikov'du, Cevdet Hacıev'di. Nizami'nin şiirlerinden, sözlerinden ilham almışlar, yazmışlar, eserler yazmışlar. Bir de onun indi ileride dinleyeceğiz gene bir Sensiz romansı var. Nizami'nin sözlerini gene Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği bir eserdi. Eseri seslendiren de Bülbül'dü. Bülbül

0: aslında bir bölgede anadan olmuştu. O sonra 20 yaşında Azerbaycan'a gelir Üzeyir Hacıbey'in davetiyle. Ondan sonra Üzeyir Hacıbey'in Köroğlu operasında başrolü oynamış, Köroğlu okumuş. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Yani bunlar hakkında daha sonra etraflı bir bilgi veririz. İsterseniz bir eserle biz de başlayalım
1: Evet,
0: şeye.
1: sizden bir eser dinleyelim hiç
0: Evet,
1: vakit
0: hiç
1: kaybetmeden.
0: kaybetmeden biz de gene Seyit Üstemoğlu'nun Azerbaycan Suitası'ndan bir bölümü çalacağız yani
1: Peki,
0: günümüze uygun olsun diye.
1: buyurunuz, keyifle dinliyoruz.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nizami Gencevi'nin Hüsrev ve Şirin Manzum Hikayesi Doğu Edebiyatı'nda yer alan mükemmel bir manzum roman. Dahi şair bu eserinde büyük bir aşk destanı kurgulamış. Hüsrev ve Şirin destanı Azerbaycan Edebiyatı'nın aşk anıtı. Nizami Gencevi bu eserinde aşkın gücünü dünyanın anlamı ve insan kişiliğinin ihtişamı olarak tasvir etmiş. Bakınız ne güzel söylemiş. Önce Azerbaycan Türkçesiyle okuyalım bu şiiri, ardından Türkiye Türkçesiyle.
1: Evet.
0: Eşkten başka könlüme yaddır, ömrümün kuşuna sevgi kanattır. Eşktir mehrabı uca göylerin, eşksiz ey dünya nedir değerin? Eşkin kulu ol ki doğru yol budur, arifler yanında bil eşk oludur. Yani diyor ki, aşktan başkası gönlüme yabancıdır, ömrümün kuşuna sevgi kanattır. Aşk yüce göklerin mihrabıdır. Aşksız ey dünya nedir değerin? Aşkın kulu ol ki doğru yol budur. Arifler yanında bil aşk uludur. Aşk
1: güzel.
0: Böyle bir şey. Ne kadar güzel tasvir etmiş değil mi?
1: Gerçekten yani Nizami ve Nizami'den sonra yaşayan büyük şairimiz Füzuli aşkı çok güzel anlatmışlar.
0: Kalbinin yalnız sevgiyle meşgul olduğunu vurguluyor bu şiirde. Aşkın ömür kuşuna kanat olduğunu ifade ediyor. İnsanın ancak severek ve aşkın peşinden giderek

0: olgunlaşabileceğini, dünyanın maddi yüklerinden ancak bu halde kurtulabileceğini anlatıyor. Ne kadar çok yüklerimiz var değil mi hocam? Çünkü
1: Çok,
0: dünyanın derdi
1: çok,
0: tasası bitmez.
1: çok, çok.
0: Ama
1: Evet.
0: insan aşık olsa, aşkla hallense o zaman derdi tasayı bir kenara bırakacak.
1: Aynen.
0: Aslında aşk çok yüce, çok ulvi bir şey.
1: Ulvi bir şeydir, evet.
0: Leyla'dan Mevla'ya.
1: Evet.
0: Önce insanı sever, daha sonra Mevla'ya ulaşır o sevgiyle, o aşkla,
1: Aynen.
0: o muhabbetle.
1: Aynen.
0: Onu yakalamak lazım.
1: Evet, şimdi Nizami Gencevi'den bahsettiniz, konuştunuz. Evet, 1141 yılında Gence'de doğmuştu ama Nizami'nin en büyük eseri Hamse'de. 5 büyük mesnevi yer alıyor oralarda. Orada Mahzenül Esrar, Sırlar Hazinesi
0: Evet.
1: mesnevisinin biri bu. Hosro ve Şirin diye biz Türkiye'de Hüsrev ve Şirin diye geçer. Sonra Leyla ile Mecnun,
0: Evet.
1: Leyli ve Mecnun, Yedi Güzel, bir de İskendername. Bu Hamse'nin 5 mesnevi bu Hamse'de yerleşir ki özellikle Leyla ile Mecnun dünya edebiyatında aşkın, demin siz aşktan bahsettiniz ya, aşkın en derin anlatımlarından biri olarak kabul edilir. Yani Nizami'nin yazdığı. Leyla ile Mecnun'un hikayesi kökeni aslında bir Arap kabilesine oradan yola çıkmış.
0: Evet.
1: Nizami onlardan almış. Onu daha sonra genişleterek Arap edebiyatında doğmuş çok eski bir aşk hikayesidir bu Leyla Mecnun. Kays adlı bir genç Leyla'ya olan aşkı sebebiyle aklını yitirir. Ve halk ona Mecnun diyor.
0: Evet,
1: Adını Mecnun
0: evet.
1: koyuyor. Deli diyorlar ona.
0: Hakikaten dizilerde, filmlerde
1: Evet.
0: görürüz. O aşkından dolayı Mecnun olmuş.
1: Mecnun olur. Ve bu
0: Dağlara düşmüş,
1: hikaye
0: yollara
1: zamanla
0: çıkmış.
1: İslam dünyasının en büyük aşk sembollerinden biri haline gelmiştir. Sonra da Nizami bunu kaleme almış, bir büyük bir aşk hikayesi olarak tanınmış. Ve ondan sonra da biliyorsunuz 16. yüzyılda Füzuli aynı temayı işlemiş. Ama bu defa Füzuli'nin işlediği aşk hikayesi ilahi aşka da bağlanmış. Sadece bu
0: Evet.
1: bir iki genç arasında aşk değil de onu ilahi bir aşka da bağlamış. Bunlar hakkında da daha
0: Evet.
1: sonra siz herhalde bir şeyler anlatacaksınız.
0: Hatırıma TRT1 ekranlarında
1: Evet.
0: yayınlanan, Ramazan'da yayınlandı. Vefa Sultan dizisi geldi. Orada bir Mecnun var. Bir kıza aşık fakat karşılığı yok. O sevdadan dolayı Mecnun oldu. Vefa Sultan'a gitti. Ebul Vefa Hazretlerine derdini anlattı. Evladım o zaman dedi sen bir kenara çekil. Sevdiğinin ismini zikreyle dur. Şeyhim olur mu dedi. Haşa dedi. Sen o zaman dedi Allah'ı zikret. Sen Allah'ı zikredersen onu unutursun, Allah'a aşık olursun.
1: Allah'a şükür olsun.
0: Ve öyle de oldu.
1: Evet. O aşk
0: Kişi
1: nereye gitti?
0: kimi en çok severse onu anar, kimi çok anarsa da onu sever. Bu
1: Evet.
0: böyledir.
1: Evet. Doğru
0: O
1: söylüyorsunuz.
0: yüzden dilimizden çıkanlara, kalbimizde barındırdıklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz kim? Nicedir? Hali nedir? Bunu bilmeden sevgi de yavan oluyor. Onun halini çok iyi bilmek lazım.
1: Füzuli söylüyor ya, Füzuli'nin çok bilinen yaklaşımı aşka dair. Diyor ki aşk imiş her ne var alemde.
0: Evet.
1: Yani her ne varsa aşktır.
0: Yani
1: Yani
0: diyor ya
1: Allah'a
0: aşkın
1: aşık.
0: aldı benden beni.
1: Evet.
0: Bana seni gerek seni Yunus. Yani öyle bir aşk işte. Mevla'ya duyulan
1: Evet.
0: aşk.
1: Yine biz bir aşkla ilgili bir şeyler çalıp söyleyelim mi?
0: Şahane olur. Buyurunuz.
1: Sene yar şikayetim var diyor.
0: Oo, çok güzel.
1: Ne güzel bir şeydi.
0: Keyifle
1: Gene
0: dinliyoruz.
1: bu sözlerini Süleyman Rüstem yazmış. Musikisini de Erekber Tahir bestelemiş.
0: Buyurunuz efendim.
1: Ona da bağlı bir eser çalacağız. O
0: Hay
1: sürpriz
0: hay.
1: olsun.

0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Var oldunuz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla sohbet ediyoruz. Aynı zamanda güzel eserler dinliyoruz. Evet. İlk eser duygusaldı.
1: Evet, duygusaldı.
0: Bu eseri dinleyince insan aşık olmasa da aşık olası geliyor hocam. Değil İtiraf mi? Etmek lazım.
1: Zaten eserlerin günahı odur da. İnsanları aşık ediyor.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, güzel bir ya, şey.
0: Kainat mi? Aşk üzerine yaratılmış. Aşksız var mı?
1: Yani günah değil, değil mi? Günah değil.
0: Değil elbette.
1: Sevaptır o zaman.
0: Gerçekten öyle.
1: Kabul ettim bunu.
0: Şimdi dünya sevgi aşk üzerine yaratılmış. Şimdi dayanağını söyleyeceğim. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki Cenab-ı Hak peygamberine ithafen Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Cenab-ı Hakk'ın Habibine duyduğu aşk muhabbetten dolayı yaratıldı. Onun hürmetine dönüyor.
1: Evet.
0: İşte böyle. Evet. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Nizami Gencevi'yi konuşuyoruz.
1: Aşıklara aşık olsun diyelim de burada.
0: Evet, değil öyle diyelim.
1: Bizi dinleyen evet. Aşıklar, gençliğinde aşık olanlar, çocukluğunda aşık olanlar.
0: Evet.
1: Aşkına varamayanlar.
0: Aşkına doyamayanlar.
1: Doyamayanlar.
0: Evet.
1: Hepsine selam olsun.
0: Burada. Selam olsun. Nizami Gencevi'nin 1188 yılında kaleme aldığı Leyli ve Mecnun manzum hikayesi var bir de. Hı hı. Bu eserde Nizami Gencevi aşkın gücünü anlatmış. Bu manzum hikaye Leyla'nın Mersiyesi, Mecnun'un destanı. Büyük sanatkarın Azerbaycan edebiyatına getirdiği bu konu tüm Doğu dünyasında meşhur hale gelmiş. İlerleyen dönemlerde yeni yeni eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Siz neler söylersiniz?
1: Yani Nizami'nin yarattığı bu aşk hikayesi gerçekten birçok yazarları etkilemiş. Ona göre birçok eserler yazılmış. Ve o cümleden demin de bahsettim. Daha çok Füzuli'yi 350 sene sonra yani Nizami'nin yazdığı Leyli Mecnun'da

0: 350 sene geçtikten sonra Fuzuli de bu hikayeyi kaleme alır. Nizami Gencevi yalnızca bir şair değil, aynı zamanda filozof, ahlakçı ve eğitmendir. İnsanlara doğruluğu, merhameti, bilimi ve adaleti öğretmiştir. Şiirlerinde de sık sık şu düşünce öne çıkar. İnsanın en büyük zenginliği bilgidir diyor. Ve biliyorsunuz UNESCO tarafından da büyük bir kültür mirası olarak kabul edilen Nizami Gencevi'nin eserleri dünyanın birçok diline de çevrilmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır ki Füzuli de Nizami Gencevi'den aldığı o ilhamla Leyli Mecnun'u bambaşka bir, ne diyeyim, bir ilahi bir atmosfere sokmuştu onu. Bu aşk demin bahsettiğiniz gibi, yani sadece iki gencin birbirine aşık olması değil, Mecnun'un simasında
1: Yaratana ulaşmak.
0: Yaratana ulaşmaya da Füzuli bunu eserinde göstermiştir.
1: Şöyle düşünüyorum da dünyanın çok farklı lezzetleri var, hazları var. Zaten haz ve hız çağında yaşıyoruz. O kadar çok haz var ki, tabii bunların iyileri var, kötüleri var. İyilerini yapmaya gayret edeceğiz. Kötülerden uzak duracağız.
0: Uzak duracağız, evet. Allah
1: Fakat
0: göstermesin.
1: aşk gibi ulvi bir duygu. Bu duygunun hazzı bambaşka.
0: Bambaşkadır, evet.
1: Hakikaten. İnsanı öyle yerlere götürüyor, gezdiriyor ki
0: Tertemizdi de o.
1: tertemiz,
0: Tertemiz.
1: saf,
0: Tertemiz, saf.
1: berrak, duru derler ya,
0: Evet.
1: işte öyle. İşte ona ulaşabilmek esas gaye.
0: Bir de Nizami Gencevi'nin eserleri aşkı, güzelliği, insan sevgisini, adaleti ve bilgileri konu edinir. Bu nedenle de onun şiirleri besteciler içinde tükenmez bir ilham kaynağı olmuştur ki özellikle Azerbaycan'ın iki büyük bestecisi, bak şimdi biz onu seslendireceğiz burada, Üzeyir Hacıbeyli ve Kara Karayip Nizami'nin eserlerinden esinlenerek ölümsüz yapıtlar yaratmışlar. Mesela Yedi Güzel ve Kara Karayip'in Balesi. Nizami'nin Yedi Güzel'ine Kara Karayip balet yazıyor, müzik yazıyor. Bu eser Sasani hükümdarı Behram Gül'ün yedi farklı ülkeden gelen yedi güzel prensesle karşılaşmasını ve her birinin anlattığı hikayeler aracılığıyla insanın manevi olgunlaşmasını konu alır. Yedi güzel aynı zamanda yedi gezegeni, yedi rengi ve insan ruhunun farklı yönlerini de simgeler. Karagarayev de bunu çok güzel işlemiş. Bu büyük edebi eser Karagaray tarafından Yedi Güzel Balesi adıyla bestelenmiştir. Eser ilk olarak da 1952 yılında Bakü'de sahneye konulmuştur. Bu bale Azerbaycan müzik tarihinde en önemli senfonik bale eserlerinden biri kabul edilir ve dünya sahnelerinde de başarıyla sergilenmiştir.
1: O halde dinleyelim mi?
0: Biz dinleyelim, evet. Biz Karagaray'dan şimdi bir vals dinleyeceğiz.

0: Evet,
1: güzel
0: sağ olun,
1: eserler
0: sağ olun.
1: insanı alıp götürüyor.
0: Evet,
1: Her zaman söylerim bunu. Siz de çok güzel icra ediyorsunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Hakkını veriyorsunuz bu mesleğin.
0: Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bütün grup olarak
1: Evet.
0: evet, güzel bir
1: Evet.
0: çalışma oldu.
1: Evet. Çok güzel.
0: Evet, sağ olsunlar arkadaşlarımız hepsi.
1: Evet. Abdullah Hocam, bugün sizinle Nizami Gencevi'yi konuşuyoruz. Programın da sonuna yaklaştık.
0: Evet.
1: Son dakikaların içindeyiz. Nizami Gencevi'nin 1188 yılında kaleme aldığı Leyli ve Mecnun manzum hikayesi var. Bunu az önce konuştuk. Hakikaten bu aşkı anlatan çok güzel bir hikaye. Nizami Gencevi 1209 yılında Gence şehrinde vefat etmiş
0: Allah
1: ve orada da defnedilmiş. Bugün dahi şair ve mütefekkirin mezarı üzerine onun anısına muhteşem bir türbe dikilmiş. Gence demişken kısaca bu güzel Türk şehrinden de bahsedelim.
0: evet, ben onu
1: Kuruluşu
0: söyleyecektim.
1: 5. yüzyıla dayanan Gence, Kafkasya'nın en eski şehirlerinden. Gence çayıyla ikiye ayrılan şehrin doğası da muhteşem. Etkileyici tarihi yapıları, zengin kültürel mirası ve özgün mimarisiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Zengin mutfağı ve geometrik desenli halıları da meşhur.
0: Gence Azerbaycan'ın ikinci büyük şehridir Bakü'den sonra. 330-350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Konum olarak da Bakü'nün yaklaşık 360 kilometrelik batısında yerleşiyor. Çok eski bir yerleşim olup tarihi 1500 yılına daha eskiye dayanır. Yani ondan eskiye de gidiyor. Azerbaycan'ın kültür, eğitim ve sanayi merkezlerinden biridir. Orada çok güzel müzik ocakları var. Yani konservatuvarı var, şey var. Bizim mesela Bakü'de Asef Zeynalı var. Ona benzer okullar orada da var. Ve bir de Gence'nin çok güzel bir orkestrası vardı. Göygöl Ansambulu diyorlardı ona. Ve bu Göygöl Ansambulu'nun da bedi rehberi gene bizim güzel tarzenimiz Fikret Verdiyevi'ydi. Allah ona da rahmet eylesin. Çok emek verdi bu Gence için. Bu orkestra yarattı Gence Filarmonisi'nde ve buranın çok değerli solistleri vardı. Rövşen Behçet vardı. Sonra o orkestrada ben yakın dostum arkadaşım Mayıs arkadaşım orada çok güzel keman ustasıydı. Gerçekten kemanı öyle güzel çalıyor ki yani hem İran müziğini hem Azerbaycan makamlarımızı güzel icra ediyordu. Bir de Genceli sanatçılarımızdan Zührab Nurani çok güzel gitar ustasıydı, gitar çalıyordu. Gence'den çok değerli sanatçılar yetişmiş. Ben şimdi birkaçının ismini çektim. Ve oranın gene o orkestranın solistlerinden Şahnaz Haşimova Hanım vardı. Çok güzel bir sanatçılarımızdı. Gence çok edebi yönden de, sanatsal yönden de çok kültürümüzün en önemli merkezlerinden biridir. Bir
1: Gidip
0: de
1: görmek, gezmek gerek.
0: evet Göygöl var biliyorsunuz Gence'ye yakın. Çok yakın olan Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan doğal güzelliğiyle ünlü büyüleyici bir güzelliği var. Hatta biz onunla ilgili de bir eserimiz var. Eğer zaman olursa onu da seslendireceğiz.
1: Hay hay. Programın sonuna geldik.
0: Geldik sonuna değil mi?
1: Zaman su misali hızla akıp geçti.
0: Aynen.
1: Kıymetli icralarınız için, emekleriniz için
0: Sağ
1: size
0: olun.
1: çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
1: Sevgili
0: ederiz. Sağ olun.
1: dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Yaklaşık
0: Sağ olun.
1: bir saat boyunca bizi dinledikleri için var
0: Evet.
1: olsunlar.
0: Hepsine buradan selam ve sevgilerimizi
1: Evet,
0: gönderelim.
1: selamlar, sevgiler olsun. Programımızı kapatalım o halde, ardından sizi dinleyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Kıymetli sanatçılarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e teşekkür ederiz. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Ali Şahin sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sizleri güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün devlet tiyatroları, Sabancı, Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nden söz edeceğiz. 2001 yılından bu yana çeyrek asırdır her yıl Mart-Nisan aylarında düzenlenen organizasyon Adana'yı uluslararası bir sanat merkezine dönüştürür. Festivalin temel amacı Türk tiyatrosunu dünya sahneleriyle buluşturmak ve farklı kültürlerin sanatsal birikimlerini yerel izleyiciye sunmaktır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen festival, yerli ve yabancı pek çok tiyatro topluluğunun performanslarına ev sahipliği yapar. Devlet tiyatrolarının seçkin oyunlarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel tiyatrolar ve dünyanın farklı ülkelerinden davet edilen prestijli gruplar sahne alır. Gösteriler sadece kapalı salonlarda değil, aynı zamanda sokaklarda ve açık hava sahnelerinde de sergilenir. Bu durum sanatın şehrin her köşesine yayılmasını sağlar. Festival kapsamında ayrıca atölye çalışmaları, paneller ve sergiler gibi yan etkinlikler düzenlenir. Bu sayede tiyatro sanatı üzerine teorik ve pratik paylaşımlar da gerçekleşir. Organizasyonun

0: En prestijli unsurlarından biri olan Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü her yıl tiyatro sanatına önemli katkılarda bulunmuş usta bir sanatçıya takdim edilir. Festival on binlerce izleyiciyi ağırlayarak toplumsal kültüre ve turizme de büyük katkı sağlar. Yerel halkın ve çevre illerden gelen sanatseverlerin yoğun ilgisi bu etkinliğin sürdürülebilirliğini pekiştirir. Adana'nın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen festival, modern tiyatro anlayışının gelişiminde de önemli bir yer tutar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Edebiyatın, sinemanın ve müziğin penceresinden dünyanın önemli şehirlerini anlatmak istediğinizde yolunuz mutlaka Roma'ya çıkar. Evet, Roma, 3000 yıllık şehir. Kanunu, devleti, imparatorluğu, krallığı, cumhuriyeti dünyaya öğreten şehir. İstanbul kadar eski, İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu. Işık doğudan gelir, kanun batıdan sözünü tarihe söyleten Roma. Hayallerin şehri, savaşların, efsane

Şairlerin, destanların. Bütün padişahların hedefi. Cihan hakimiyetine soyunan bütün devletlerin gözdesi Roma. Gelin bugünkü Roma'dan geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Ne de olsa bütün yollar Roma'ya çıkmıyor mu? İsmi Roma ile özdeşleşen İtalyan yönetmen Federico Fellini şöyle diyor: Roma hakkında öğrendiğim ilk şey kasabamızın yakınındaki asırlık taşlardı. Kendi Roma'sını anlattığı filmine böyle başlıyor yönetmen. Sinema salonunda ayakta duran insanlar koltuk boşalınca sıra kapıyorlar. Kalabalık Roma tren garı, aşk çeşmesi, devasa tarihi yapılar, birbirine yapışık çok katlı binalar, dar küçük evler, kaldırımlarda toplu aile yemekleri, caddenin ortasından geçen tramvay. Herkes birlikte yemekte. Çünkü yalnız yemek yiyeni şeytan götürür. Bir sokak şarkıcısı mızıka çalar, bir müzik başlar. Hayatın müziğidir bu. Bu hayat içinde sokak halka aittir. Aile yemekleri esastır. Gece olur ve tekinsiz bir şehir başlar. Efsanelerle, masallarla, hayaletler ve perilerle dolu gece bir krallığın ayak izlerini taşımaktadır.

Roma'nın yolları. Eski model otobüsler, üç tekerlekli motorlar, etrafı saran duman kokusu. Yağmurda otobanda film çeken bir set ekibi, tanklar, fabrika ışıkları. Havai fişekler, tarihi ve bakımsız kalıntılar. Yol ortasında ölü bir inek, yanan bir kamyon. Roma trafiğinde birbirine sıkışan hayatlar. Yönetici sınıfı protesto eden eylemciler. Gündüzleri tiyatroda şova giden gençler, çekirdek çitleyenler, birbirinin kafasına fındık fıstık atanlar, gösteriyi beğenmeyip sahneye laf atanlar, çocuğunu emziren anneler, uyuklayan yaşlılar. Birden sahne durur ve bir spiker savaş haberleri sunar. Herkes susar ve ana vatanlarına dair haberi dinler. Çok yaşa İtalya ile herkes alkışlar. Bir siren çalar ve herkes dağılır. Roma hava saldırısıyla karşı karşıyadır. Herkes sığınağa kaçar. Vatansever İtalyanlar ve milli şef halkın tek umududur. Korkuyu gideren umut yine de vardır. Papa Roma'dayken Roma'yı bombalayamazlar. Öyle bir yerdir ki Roma, toprağının sağ solu belli olmaz. Her 100 metrede bir keşif yapabilirsiniz. Kalabalıktan birisi ansızın şöyle bir soru sorabilir. Niye yaşadığımızın ve niçin öldüğümüzün cevabını bilen var mı? Bir diğeri şöyle der. Benim bildiğim Roma farklıydı. İnsanlar nazik ve saygılıydılar. Herkes, herkesin değiştiğini bilmektedir. Birden kilisede bir defileye şahit oluruz. Rahip ve rahibe kıyafetleriyle ilgili bir defiledir bu. Kardinaller kilisenin resmi kıyafetlerini seçmektedir. Papa görünür, biri bağırır. Geri dön papa, kutsal babamız. Roma, hayallerin şehri. Kilise, hükümet ve sinema. Bunların hayal üretebilme gücü vardır. Kalabalıktan biri olmak için Roma'dan daha ideal bir yer yoktur. Roma kadar her seferinde yeniden yapılanabilen başka bir şehir olamaz. İşte size Fellini'nin gözünden Roma.

Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip şehir, kadim Roma. Düzen kurmayı, kanun yapmayı dünyaya öğreten şehir. Bu şehirde Tanrı ile ilgisi olmayan hiçbir taş yoktur herhalde. Kolezyum, Panteon, Piazza Venezia, La Fontana di Trevi, Aşk Çeşmesi. Yedi tepesi bulunan Roma hakkında tarih filozofu Şahin Uçar bir yazısında şöyle der. Bütün tarihçilerin ortak görüşüne göre insanlığın kaderini belirleyen üç şehir vardır. Roma, İstanbul ve Kudüs. Roma'da öyle bir imparatorluk kurulmuştur ki bu imparatorluğun kökeninde bir çoban köyünün, Roma'nın olduğuna ilk etapta inanmak çok zor gelir. Yanlış duymadınız. Kadim Roma bir çoban köyüydü. Tarihçiler ilk sahiplerini Albalılar olarak kaydediyor. Etrükslere karşı otlaklarını korumak için bu çoban köyüne gelir Albalılar. Fakat yenilirler. Etrüks İmparatorluğu Roma'yı imar eder. Yani bugünkü Roma'yı ortaya çıkaranlar Etrükslerdir. Bir süre sonra Romalılar Etrükslere kovup kendi devletlerini kurarlar ve cumhuriyeti ilan ederler. Milattan önce 450 yılında vatandaşlar arasında eşitliği sağlayan 12 levha kanunu kabul edilir. Önce İtalya yarımadasına, daha sonra Kartacalıları yenip Makedonya ve Yunanistan'ı da içine alan Doğu Akdeniz havzasına yerleşir Romalılar. Milattan önce 1. yüzyılda Anadolu'yu, Suriye, Filistin ve Mısır topraklarını ele geçiren Roma artık bir dünya devletidir. Şehirlerin anası unvanıyla bütün şehirlerin özendiği bir şehirdir artık Roma. Romalılar Roma'ya, İstanbul'a ve Kudüs'e hükmetmektedirler. İran yapımı Hazreti Meryem filminde, Kazancakis'in Günaha Son Çağrı romanında, Mel Gibson'ın Tutku, Hazreti İsa'nın Çilesi filminde Kudüs'ü yöneten Romalı askerleri ve Roma'nın her yerinde geçerli kanunları görebilirsiniz. Roma'dan Kudüs topraklarına kadar bütün topraklarda bir kilogram şeker bile alsanız vergisi Roma'ya gitmektedir. Tarih tekerrürden ibarettir. İbn Haldun'un Mukaddime isimli eserinde anlattığı medeniyetin serüveni yaşanır. Zenginleşen halk zevk ve sefahat düşkünlüğüne başlar. Hazıra daha dayanmaz. Roma bir süre sonra kurduğu imparatorluğu dörde bölmek zorunda kalır. Yaygınlaşan ahlaksızlık, iç mücadele, Hristiyanlığın doğuşu ve kavimler göçü Roma'da kurulan imparatorluğun sonunu hazırlar. Tarihler 476'yı gösterdiğinde Batı Roma İmparatorluğu yıkılır. Geriye Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethedip iktidarına son verdiği Doğu Roma İmparatorluğu kalır. Roma, ihtişamlı günlerini geride bırakmış, kaderine razı olmak zorunda kalmıştır. O saltanat dönemlerinde Roma, tarihi İpek yoluyla ta Çin'den kervanlarla mal taşınan bir şehirdir. Altın, gümüş gibi kıymetli madenler, demir ve tunçtan yapılan eşyayla zeytinyağı ve Akdeniz ürünleri dağıtırdı Roma. Karşılığında çeşitli kumaş, halı, inci, Hindistan cevizi, fil dişi, her türlü baharat, papağan, tavus kuşu, maymun, kaplan ve fil alırdı. Bugün Roma'yı süsleyen tiyatrolar, şatolar, tapınaklar hep o imparatorluk şehri Roma'dan kalma eserlerdir. Bu yüzden Roma, toprağının her karışında tarihin yazıldığı bir şehirdir.

0: Trafiğin ortasında arabada sıkışan bir adam düşünün. Çıkamıyor arabadan. Bir duman yükseliyor aracın içinde. Ne pencereler açılıyor ne de kapılar. Adam çaresizce camları yumruklar. Yine çıkamaz dışarıya. Kamera trafiğin içinde gezinmektedir. Genci, yaşlısı, erkeği, kadını ilgiyle arabada sıkışan bu adama bakmaktadırlar. Kimse de bir hareket yoktur. Sadece izlerler soğuk bakışlarla. Adam sadece çaresiz değil, aynı zamanda mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Sebebini bilmez. Heyecanını yitirmiştir. Doktorlar kaplıca tedavisi önermiştir. Buhar banyosu ve kaplıca suyu iyi gelecektir. Rahatlarım umuduyla kabul etmiştir. Asırlarca dünyaya ferman salmış bir şehrin göbeğinde, kalabalıktan, trafikten, yoğun iş hayatından, insanların duygusuzluğundan yorulmuş ruhuna huzur aramaktadır. Psikologlar, fizik tedavi uzmanları, kardiyologlar, tıp dünyası somut bir gerekçe bulamaz bu iç sıkıntısına. Bir tıkanıklık vardır hayat damarlarında. Belki de sessizliği özlemektedir.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani.

Roma'yı anlatırken yönetmen Federico Fellini'yi es geçme şansınız yoktur. 8,5, Tatlı Hayat, Satirikon, Aylaklar, Roma, Kabiria'nın Geceleri, Ruhların Giulietta'sı ve diğer filmlerinde Roma'ya dair birçok iz bulmamız mümkündür. Mutluluktan uzaktır yeni Roma'nın insanı. İmparatorluklar, krallıklar, cumhuriyetler kuran Roma, yorgun ve zayıf düşmüştür. Geçmişin ihtişamından başka tesellisi kalmamıştır. Haykırmak ister, eski Roma'yı özler kardinal, Hristiyanlığı baş tacı eden Roma'yı, kutsal Roma'yı. Doğrusu eski Roma'yı herkes özlemektedir. Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kuran muhteşem Roma'yı. Büyüyen Türk Devleti'nin İstanbul'da

İstanbul'u fethetmesinden sonra Avrupa'da filizlenen Rönesans önce Roma'da başlamıştır. Fakat buna rağmen Roma, Paris'in, Londra'nın, Amsterdam'ın gerisinde kalmıştır. Yepyeni bir düzen kurulmaktadır dünyada. Coğrafi keşifler yepyeni ufuklar açmıştır Avrupalı tüccarlara. Zayıflayan ve Türkler karşısında yenilen Avrupa, geçmişinden güç alarak yeni arayışlara girer. Roma, muhteşem mazinin metinlerini yeniden gün yüzüne çıkarır. Virgilius, Sofokles, Platon, Domosten, Ciceron gibi üstadların eserleri ışığında yeniden güçlenme isteği doğar. Fransa sanatta, Almanya felsefede, İngiltere edebiyatta, Avusturya müzikte, İspanya'da resim ve edebiyatta ilerlemektedir. Machiavel, Hükümdarını yazar bu dönemde. Rafael, Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi sanat dehaları yetiştirir Roma. Fakat Montaigne, Ribolle, Pierre Losco gibi sanatçılar yetiştiren Paris'in arkasında kalır. Almanya'da Erasmus, deliliğe övgü yazmaktadır. Luther, Roma'nın dinini eleştiren bir akım başlatır. İspanya'da Cervantes, Don Quixote'u tarihin karşısına geçirmiştir. İngiltere'de Shakespeare, Fransa'da Balzac, insanlığın kitabını yeniden yazmaktadır. Kopernik, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemektedir. Roma'nın gotik dönemi bitmiş, barok ve

birliktedir. Ne var ki Roma bu yarışta geride kalır. Yorgundur çünkü. İnsanlığa kanun yapmayı öğreten Roma'nın sokaklarında görkemli bir mazinin hüzünlü ayak sesleri dolaşmaktadır.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular günümüzde masal olmuş gerçeklerini.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün bir ülkenin spor kültürünü belirleyen o devasa yapılardan, yani spor tesislerinden söz edeceğiz. Bir stadyum ya da spor salonu sadece beton ve çelikten ibaret bir yığın mıdır, yoksa bir milletin rüyalarının, disiplininin ve küresel prestijinin kalesi mi? Gelin bugün tesisleşmenin neden bir ülkenin spor geleceğini belirleyen en kritik hamle olduğunu birlikte konuşalım. Spor tesisleri bir ülkenin spor hafızasının da saklandığı yerlerdir. Bir tesiste sadece maç oynanmaz. Bir çocuk topu eline ilk kez orada alır. Bir sporcu binlerce izleyici önünde sınırlarını orada zorlar. Tesisleşmenin bir başka etkisi de sporu lüks olmaktan çıkarıp erişilebilir hale getirmesidir. Örneğin eğer bir mahallede modern bir yüzme havuzu yoksa o ülkeden dünya şampiyonu bir yüzücü çıkması sadece mucizelere kalır. Ama mesele sadece altyapı da değildir. Çünkü devasa stadyumlar aynı zamanda birer küresel sahne niteliğindedir. Ülkeler inşa ettikleri bu görkemli yapılarla dünyaya şu mesajı da verirler. Biz buradayız, moderniz ve en büyük spor organizasyonlarını yönetebilecek güçteyiz. Dünya geneline baktığımızda bazı tesislerin bir binadan çok daha fazlası olduğunu görürüz. İngiltere'nin ünlü stadı Wembley, futbolun beşiği olarak her oyuncunun çimlerine basmak istediği bir nişan gibidir. Brezilya'daki Maracana stadı, bir ulusun futbol aşkının ve bazen de büyük dramların yaşandığı kültür merkezidir. Çin'in kuş yuvası stadı, adeta bir teknolojik gövde gösterisidir. Madison Square Garden ise dünyanın en ünlü arenası olarak zirveye ulaşmanın sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.